0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Sözümüzü tutmalıyız.
1: Dur! Oku, oku! Döndür!
2: Kumbara, para.
3: Hadi.

0: Bean! Pitch! Doxad!
1: Huh? Tati?
0: Para?
2: Para?
3: Ay, no!

0: Para?
1: Hatil.
0: Para. Para. Söz.
1: Söz. Söz. 25. Kumbara.
0: Para. Para. Para, para. Nasıl, nasıl? Nerede? Para, para. Para, para, para, para. Ham, ham, ham. Para, para, para, para. Para. Para.

0: al.
1: Selam. Geç. Geç. Geç.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: Emniyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane.

0: benim ekibim. Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Tilki?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönle gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yo, ben duymadım.
3: Duymaman normal haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun? Hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeği.
2: Alçalıyoruz. Alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
0: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki.
3: Şimdi de Tilki'ye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum Tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
1: Konu ne?
3: Bence biz de susadım haberci. Belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
3: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse, sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
3: Ceviz.

0: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
1: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
0: Diğeri daha kısa.
2: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
0: Neden?
2: Kıramadım.
3: Kurye de ceviz kırıcı yok muydu?
2: Kurye?
1: İnan ki düşünemedim.
2: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
1: Nedir?
2: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
0: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
1: Ben bunu da düşünemedim.
2: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
1: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
2: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
1: Buldum. Bir tane buldum.
0: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
1: Öyleyse doğru yoldayız.
0: Kesinlikle kurye.
2: Bir tane daha.
0: Bu ceviz mi haberci?
2: Ha? Değil mi?
1: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
2: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
1: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
2: Ha. Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
0: Hadi ama bulacağız, merak etme.
4: Bu da neydi?
1: Vay be, jet gibi geçti.
2: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
0: Yaşıyormuş demek ki.
2: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
0: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
5: Buyurun.
0: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
1: Üzgün görünüyorsun.
2: Bir derdin mi var?
5: Evet.
2: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
5: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
0: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
5: Evet.
1: Bunlar mı?
5: Cevizleri...
2: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
1: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
2: Sen yedin.
1: Evet, ben yedim.
2: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
5: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
1: Nihayet cevizlerin sahibini...
0: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
5: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
6: İçinde garip cisimler yüzen dere.
0: Evet dostlar. Bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
2: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.
7: Yaşasın.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Sen burada mıydın?
1: Evet, izin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick.
0: Dıkı dık olmasın o.
1: İnek olduğu için Moby Dick.
0: Anlıyorum.
1: Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç. 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Ay. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi

kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye, bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah bili bili bili bili bili. Gah bili bili de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Cześć. Ujma, taka jak cieza. Cześć. Taka jak cieza.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne, yine mi depolama alanın doldu? Çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Ha, hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik, mimnastik.
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman, yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim, orada mısınız acaba? Mayday! Alo! Alo, alo! Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK6, sorun nedir?

0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
1: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde, tam ortasında. El freni gibi bir şey.
1: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum. Ya gerçekten de kol var.
1: O kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha, öyle desenize canım.
1: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday, mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim G kuvveti. Anne, neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar, üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
1: Rüzgar 5 nokta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
2: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
2: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
2: Merak ettim sadece.
0: Bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
2: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım. Hoşça kalın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.

0: amigdala. Olacak iş değil.
1: Olmuş işte. Haftaya ertelendi. Artık öfkelenmeyi bırak.
0: Bu kadar hazırlık. Şu çantalara bak. Ne oldu şimdi? Hepsi Mehmet yüzünden.
1: Mehmet'e de çok öfkeli konuştun Yaman. Yarın özür dilemelisin bence.
0: Hiç de bile. O bütün sınıftan tek tek özür dilemeli.
1: İsteyerek yapmadı sonuçta. Ah, şu çantaları da bahçeye bıraksak ya artık. Kaplumbağa gibi taşıyoruz.
0: Düşünsene, tam bir hafta ertelendi kampımız. Profesör.
2: Hoş geldiniz çocuklar. Yaman, öfkeli gibisin. Her şey yolunda mı?
0: Profesör, sınıf arkadaşımız Mehmet. Yo, ben anlatmayacağım. Lütfen Civan, sen anlat.
1: Sakin ol dostum. Şöyle oldu profesör. Bugün sınıfça kampa gidecektik. Öncesinde öğretmen atık kağıtları geri dönüşüme atmamızı istedi. Mehmet de tüm sınıfın izin kağıtlarını yanlışlıkla çöpe attı.
0: Anladığımızdaysa çöpler çoktan çöp kamyonuyla gitmişti. Tabii izinlerimiz de.
2: Ve geziniz de iptal oldu.
0: Onca hazırlık boşa gitti. Ah Mehmet ah.
2: İsteyerek olmamıştır. Hem her şeyde vardır bir hayır. Şöyle bir fikrim var. İsterseniz bu akşam bahçede kamp yapabiliriz.
0: Oo, sahi mi? Yaşasın!
1: Anneme haber verelim.
2: Elbette. Ailelerinizi arayıp izin alırım.
0: Yaşasın! Dur, şu çubuğu tutacaksın Civan.
1: Oldu. Oldu. Bu kez tamam.
0: Evet dostum. Çok güzel oldu. O da ne?
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çocuklar. Benim ben. Yaman, Civan korkmayın.
1: Ödümüz patladı.
0: Biraz önce değişik bir gölge gördük.
1: Böyle çalı gibi kolları vardı.
2: Demek çalı gibi. Şu ağacın dalları gibi mi?
0: Evet. Tabii ya.
1: Ah, nasıl da korktuk. Sadece ağacın gölgesiydi.
0: Neyse ki ben çok korkmamıştım.
1: Tabii. Çadır korkudan kafamıza yıkıldı. Bayağı da korktun dostum.
0: Tamam, itiraf ediyorum. Azıcık korktum.
2: Mutluluk, öfke, neşe ve korku gibi duygular her birimizde var çocuklar. Yaşadığımız olaylara göre duygularımız değişir. Ve beynimizde minik badem kadar bir yapı var. Bütün duyguları o yönetiyor.
0: Badem mi?
2: Yani badem kadar minik ama çok etkili bir duygu yöneticisi.
1: Bu harika. Çok merak ettim şimdi. Bu yönetici çok heybetli, kocaman olmalı.
2: Beni takip edin. Yeni simülasyonumuzu bugün bitirdim.

0: Beyin.
1: Evet Civan. Beynimizin özel bir bölgesinde duygularımızın yöneticisi var. İşte karşınızda amigdala. Bakın, beynimizin her iki yarım küresinde birer tane bulunuyor.
0: Gerçekten de bademe çok benziyor.
1: Amigdala, beynimizin duygularla ilgilenen küçük kahramanıdır.
2: Sabah Mehmet'e öfkelendim. Amigdala mı devreye girdi?
1: Aynen öyle. Amigdala, korku, öfke, mutluluk gibi birçok duyguda devreye girer. Ve bu duyguların nasıl hissedileceğini anlamamızı sağlar.
0: Bu nasıl oluyor ki?
1: Mesela tehlike algılandığında amigdala devreye girer. Kalp atışını hızlandırır, kaslarını hazırlar, hatta seni terletir.
0: O zaman korktuğumda sadece ürkmüyorum. Beynim tehlikeyi algıladığında korku duygusunu salıyor.
1: Aynen öyle.
0: Mesela haftaya matematik sınavım var. Geçen sınavda düşük not aldım. Oldukça kaygılıyım. Bunu da mı amigdala yapıyor yoksa?
1: Evet. Bu küçük yapı yaşadığımız olayları duygularımızla eşleştirerek onları hatırlamamıza neden olur. Tıpkı düşük not aldığın matematik sınavı sonrası hissettiklerini sana başka bir sınavda yeniden hatırlatması ve o sınavda daha kaygılı hissetmen gibi.
2: Kaygılanma dostum. Bu sefer epey çalıştık.
0: Haklısın Yaman. Bu sefer çalıştık. Daha iyi not alacağım inşallah.

0: Sonra kendimi gölde buldum.
1: Sonra?
0: Arkası yarın.
1: Oo, bu nasıl olur profesör?
0: Reklam arası diyebiliriz evlat. Şimdi size bir sürprizim var.
1: Nedir, nedir?
0: Bekleyin, getiriyorum.
1: Bugün yıldızlar ne kadar parlak.
2: Gördün mü Civan? Bir yıldız kaydı.
1: Hani? Nerede, nerede?
2: Bak, gitti bile.
1: Hay Allah, kaçırdım desene.
2: Bugün sonunda kamp yapabildik. Çok da güzel geçti.
1: Yarın Mehmet'ten özür dilemelisin dostum. Çok öfkeyle hareket ettin.
2: Haklısın. Öfkeme yenik düştüm. Yarın ondan özür dileyeceğim. Bak bak, yine yıldız kaydı.
1: Hepsini nasıl görebiliyorsun? Ben yine göremedim.
0: Bir de bununla bakmayı deneyin.
1: Bir teleskop.
2: Önce ben.
1: Hayır, nedenmiş? Ben bir kez bile yıldız kaydığını görmedim.
2: Haklısın dostum. Al sen bak önce. Sonuçta benim yıldızların kaydığını görmem için teleskoba ihtiyacım yok. Gözlerim çok iyi görüyor maşallah.
1: İşte ben de gördüm. Bir yıldız daha kaydı.
2: Hani nerede, nerede? Tüh, bu sefer de ben kaçırdım desene.
1: Teşekkürler profesör. Bu çok güzel bir kamp oldu.
0: Ne demek çocuklar? Güzel bir anı olmasına sevindim. Dilerim amigdalanız bu anıyı hep böyle güzel hatırlar.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol Linacığım. Ödevler bitti mi?
2: Hı hı.
0: Hepsini bitirdim.
1: Aferin benim güzel kızıma.
0: Anne, patates var mı?
1: Var. Canın patates mi çekti?
0: Yemek için değil.
1: Ya ne için?
0: Bugün okulda öğretmenimiz patates baskısı yapmayı öğretti. Çok eğlenceliymiş. Birlikte yapalım mı?
1: Olur. Ben de çok severdim patates baskısı yapmayı.
0: Sen de mi biliyorsun?
1: Ne sandın küçük hanım? Biz de çocuk olduk herhalde.
0: Doğru, unutmuşum.
1: İşte patatesler. Al bakalım.
2: Ha? Patates mi yiyeceğiz?
0: Yaşasın. Onlar yemek için değil.
2: Ha? Ne için?
0: Öğrenmek istiyorsan izlemen gerekecek. Aa, anne, biz baskı yaparken arkadaşlarıma da gösterelim mi? Onlar da öğrensinler.
1: Güzel fikir.
2: Hiçbir şey anlamadım. Neden patatesi yemiyoruz ki?
1: Benim oğlum acıkmış galiba.
2: Acıktım.
1: O zaman şöyle güzel bir kumpire ne dersin?
2: Kumpir mi? Tamam derim.
1: Patatesten hem kumpir hem de patates baskısı yapacağız.
3: Yaşasın!
1: Evet, ikiniz de mutlu olduğunuza göre hadi iş başına.
0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Annem Tuba Sultan'la ve kardeşim Tuna'yla kumpir yapacağız. Çok lezzetli olacak, değil mi Tuba Sultan?
1: Allah'ın izniyle inşallah şefim.
2: Ağzım sulandı bile.
0: Sadece bu da değil, ayrıca patates baskısı da yapacağız. Çok eğlenceli olacak. Hazırsanız hadi patateslerinizi kapıp gelin. Başlıyoruz. Evet, söz sende Tuba Sultan.
1: Şefim, ben derim ki zaman kaybetmemek için önce kumpirlik patatesleri fırına koyalım. Onlar pişerken biz de patates baskımızı yaparız. Ne dersin?
0: Harika fikir sultanım.
2: Hadi hemen fırına atalım da pişsinler.
0: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkıyoruz.

0: arkadaşlar, ellerimizi ve patatesleri iyice yıkadık.
1: Evet şefim, patatesleri kabuklarıyla pişireceğimiz için iyice yıkamamız gerekiyor.
2: Ne kadar büyük patatesler.
0: Kumpir için en büyüklerini seçtik.
1: Şimdi bu patatesler fırına gidiyor. Büyük oldukları için pişmeleri uzun sürecek.
2: Uzun mu? Of!
0: Merak etme Tuna. Patates baskısı yaparken öyle eğleneceksin ki zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Arkadaşlar hadi siz de bizimle yapın. Evet arkadaşlar, patates baskısı için kağıt, boyalar ve patatesler hazır. Bu patateslerle harika resimler yapacağız.
2: Peki nasıl yapacağız?
0: Önce patateslerden kalıplar yapacağız. Patatesi ortadan ikiye kesmekle başlıyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'da.
1: Evet. Tamam.
0: İşte oldu şef.

0: Bu patatesle nasıl resim yapacağız? Bir türlü aklım almıyor.
1: Birazdan anlayacaksın. Şimdi birer kalem alıyoruz ve istediğimiz bir şekli patatese çiziyoruz. Mesela ben çiçek çizeceğim. Bir yuvarlak ortaya. Etrafına yapraklarını da çizeyim. İşte oldu.
0: Aa, çok güzel oldu.
1: Peki sen ne çizeceksin?
0: Bilmem ki. Aklıma bir şey gelmiyor.
1: Mesela yıldız çizebilirsin. Ay da çizebilirsin. Balon çizebilirsin. İstediğin her şey olur.
0: Ne çizsem acaba?
2: Ben buldum. Bir kalp çiziyorum.
1: Aa, harika fikir.
0: Ha, ben de buldum. Bir yuvarlak çizeceğim.
1: Sadece yuvarlak mı?
0: Hı? Evet. Aklıma süper bir fikir geldi.
1: Neymiş?
0: Söylemem. Resmin bitince görürsün.
1: Peki. Hadi çiz.
0: İşte oldu.
2: Bakın. Benim kalbim nasıl olmuş?
1: Çok güzel olmuş anne. Tıpkı gerçek kalbin gibi.
2: Seni cimcime. Ne güzel konuşuyorsun sen öyle. Benim kalbim güzelse içi önce Allah, sonra sizlerin sevgisi olduğu için.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Şimdi çizdiğimiz şeklin dışında kalan patatesi biraz keseceğiz. Böylece şekli boyayıp kağıda bastığımızda şekil kalıp gibi olacak. Tuba Sultanım, işin içine bıçak girdiği için bu iş sende.
2: Anlaştık şefim. Önce şeklin kenarlarını bıçakla kesiyorum. Çok değil, bir parmak kadar. İşte böyle. Şimdi de patatesi enine kesiyorum. Yine bir parmak kadar. Ama şekli kesmemeye dikkat ediyorum. Sadece şeklin etrafından biraz çıkaracağım. İşte oldu. Kalp şekli çıktı. Bakın, kalp daha dışarıda. Ama patatese birleşik. Bu kalıp hazır.
1: Harikasın Tuğba Sultan. Tıpkı öğretmenim gibi yaptın.
0: Anne, hadi benimkini de.
2: Ver bakalım. İşte yuvarlak kalıp. Bu da çiçek kalıbımız.
1: Kalıplarımız hazır olduğuna göre artık boyayıp baskı yapabiliriz. Herkes kalıbını istediği renge boyasın.
2: Anlaştık.
0: Bakın, ben maviye boyadım.
1: Çok güzel oldu Tuna.
0: Senin çiçeğin de güzel olmuş abla.
1: Sağ ol. Hadi şimdi patates kalıplarını kağıda basalım. İyice bastır. Boya kağıda iyice geçmeli.
0: Tamam.
1: Hadi şimdi kaldıralım.
0: Vay, ne kadar güzel oldu.
2: O zaman ben de buraya kalbimi koyayım.
1: Kalp de çok güzel oldu. İşte arkadaşlar, patates baskısı budur. Bu teknik sayesinde istediğiniz şekillerle harika resimler yapabilirsiniz.
0: Gerçekten çok eğlenceliymiş. Abla, kalıbı başka renklere de boyayabilirim değil mi?
1: Evet, her seferinde patatesini iyice temizlersen istediğin renge boyarsın. Renkler birbirine karışmaz.
0: Anladım. Bu kalıpla hemen bir resim yapacağım.
2: Oo, patatesler pişmiş. Sen resmini yaparken biz de kumpiri yapalım.
1: Arkadaşlar, tezgahı temizledik ve tekrar ellerimizi yıkadık. Kumpir yapmak için hazırız.
2: Aynen öyle şefim.
1: Peki, önce ne yapıyoruz sultanım?
2: Önce patateslerin içini açıyoruz. İşte. Tamam. İşte böyle. İçlerinde malzemeleri koymak için biraz da aralıyoruz.
1: Aa, patatesler hala çok sıcak.
2: Tereyağın erimesi için patateslerin sıcak olması gerekiyor.
1: Arkadaşlar, kumpire önce tereyağını koyarak başlıyoruz. Her birine birer kaşık. Bu sana. Bu sana. Bu da sana. İşte oldu.
2: Harikasın şefim. Şimdi tereyağıyla patatesi iyice karıştırıyoruz.
1: Bakın arkadaşlar, tereyağı eridi ve patatesle karıştı. Şimdi sırada ne var Tuğba Sultan?
2: Sırada kaşar peyniri var.
1: Rendelenmiş kaşar peynirini de aynı tereyağı gibi koyup karıştıracağız.
2: Tamam. Evet.
1: Eşit koydun mu anne?
2: Evet şefim, çok iyi iş çıkardın.
1: Kaşar peyniri de eridi. Bakın, patates artık krema gibi, daha yumuşak.
2: Artık diğer malzemeleri koyabiliriz.
1: Arkadaşlar, kadar kumpirinize istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Hangilerini seviyorsanız. Biz mısır, turşu ve çekirdeklerini çıkardığımız siyah zeytin koyacağız. Evde bunlar vardı. Tüm malzemeleri koyduk. Şunlara bakın, harika görünüyorlar, öyle değil mi? İşte ev yapımı kumpirlerimiz hazır. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı. Biz kumpiri çok seviyoruz. İnşallah tarifimizi siz de sevmişsinizdir. Eğer kumpiri denerseniz ve patates baskısı yaparsanız fotoğraflarınızı göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.

0: Mis gibi kokuyorlar. Bakın resmimi bitirdim.
1: Harika olmuş oğlum.
0: Bak anne, bu ben, bunlar da toplar. Hayalimi çizdim.
2: Hayalin mi?
0: Gökten yağmur yerine top yağıyor.
1: Demek hayalin bu.
2: Aman dikkat et Tuna, toplar başına düşmesin.
0: Aa, bunu düşünmemiştim. En iyisi kafama bir kask çizeyim.
1: İyi fikir.
0: Ama yemekten sonra. Önce kumpir.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval.

0: Hocam eşeğe bu sabah yemini verdin değil mi?
1: Bugün senin sıran değil miydi?
0: Hayır hocam. Bugün senin sırandı. Eşeğe yemini verir misin?
1: Sen bugün ver, ben yarın veririm.
0: Hocam! Eşeğe yemini verir misin hocam? Lütfen.
1: Ah, eşeğe yem, eşeğe yem.
2: Hocam, sultanımız sizi sarayına davet ediyor.
1: Beni mi?
2: Kendisi bazı konularda sizden danışmanlık yapmanızı istiyor. Yarın sizi almaya geleceğiz. Selametle.
1: Duydurma hatun. Sultan benden danışmanlık yapmamı ister.
0: Bu harika.
1: Hemen çarşıya gidip üst baş alayım. Askerler geldiğinde hazır olmalıyım.
0: Eşeğin yemi?
1: Hallederiz onu sonra.

0: Ne oldu bana?
1: Hocam iyi misin?
0: Siz kimsiniz?
1: Hocam, benim karın Fatma.
2: Baba?
0: Baba mı? Aa, başım.
1: Eyvah!
3: Hayırdır uşaklar?
2: Cemal amca, sanırım babam hafızasını kaybetti. Kafasına saksı düştü de.
3: Ha? Gerçekten mi? Şimdi anlarız. Hocam, az önce bir tepsi paklava celiydi.
0: Bana ne?
3: Ama galiba o paklava size celiydi hocam.
0: O zaman sana ne?
3: Bakın, gördünüz mü? Hafızası gitmemiş.
2: Ama Cemal amca, o klasik hoca refleksi. Daha iyisi var. Baba, bütün tesbihlerini 10 kuruşa sattım.
1: Ömer Lokman Hekim'i çağır yavrum.
4: İyileşmesi biraz zaman alacak. Bazen geçmişine dair bir anahtar kelime, bazen de bir şok onu iyileştirebilir.
1: Anahtar kelime ha? Şok ha? Şu anahtar kelimeleri bir deneyelim. Hocam, senin kazan doğurmuş.
0: Hı?
2: Sonra da ölmüş.
0: Kazan mı ölmüş?
5: Parayı veren mi düdüğü çalar, düdüğü veren mi parayı?
1: Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede hoca?
3: Kölemaya çaldım. Ya tutarsa ha? Ya tutarsa ne olur düşün bir.
2: Dünyanın merkezi işte tam burası. Ölçmek ister misin?
0: Ne diyor yahu bunlar?
1: Söyle bakalım, bana mı inanacaksın yoksa bir eşeğe mi? Ha, eşeğe mi? Olmuyor.
3: Anahtar kelime işe yaramayacak. Bize gereken şey iyi bir şok.
1: Doğru mu yapıyoruz acaba?
3: Merak etme yenge. Hadi Kadri, yolla hocayı. Evet, birazdan şoka girer.
1: Ay, tamam yeter.
3: Bekleyin, biraz daha.
1: Yeter, yeter. Kadri, çek ipi. Ne?
2: Ama...
3: Uy, ciddi hoca.
1: Ama...
0: Şey, bir balık gördüm de tutuverdim.
3: Uy, bu balık da ne böyle? Şok oldum da.
2: Buraya neden geldik anne?
1: Ben de anlamadım.
6: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
1: Eyvah! Gül yabani!
2: Anne, görmüyor musun? O Cemal amca.
6: Gabaro! Gabaro! Bah bah bah!
1: Olmuyor. Bu da işe yaramadı.
3: Daha gerçekçi bir şey lazım bize. Mesela... Bir ayı! Kaçın uşağı!

0: hiçbir şey işe yaramadı. İşe bak, bugün de saraya gidecekti.
1: Aslında aklımda birkaç çok daha vardı ama...
2: Hocam, hazırsanız gidebiliriz.
3: Siz kimsiniz?
2: Ne demek siz kimsiniz? Sultan'la görüşmemiz var ya hocam.
0: Hafızasını kaybetti de kimseyi hatırlamıyor.
2: Hafızasını mı kaybetti? Bu iş sultanımızın hiç hoşuna gitmeyecek.
0: Eyvah! Kara kaçan! Yoksa hala aç mı hayvan? Hoca! Eşeğin yemini ver demedim mi sana? Eşeğin yemini ver demedim mi sana?
3: Ömer, hatun, ne yapıyorsunuz burada?
0: Hocam!
4: Demek anahtar kelime eşeğin yemiymiş.
1: Hem anahtar kelime, hem şok.
3: Ne diyorsunuz anlamadım. Ama sultanı bekletmek olmaz. Hadi gidelim ağalar.
1: Ciddi de gelmedi hafızan.

0: Ciufi-ciufie coșe.
1: Hadi bakalım Furkan, yap gösterini. 3, 2, 1.
0: Rampa var.
1: Çok hızlı giriyorsun Furkan.
2: Helal olsun sana.
1: Çarpacaksın. Ne yapıyorsun? Maşallah Furkan, Çufi'nin en baştaki yarım yamalak hali düşününce böyle bir gelişme beklemiyordum doğrusu.
3: Bence bu oyuncak senin çocukken sahip olduğun halinden çok daha güzel oldu Furkan.
4: Allah biliyor onun değeri ayrıydı. Ama kaybolması böyle bir sürece sebep olduğu için mutluyum. Bu da ne böyle?
0: Neydi o?
1: Bir kartal mı?
0: Yoksa uçurtma mı?
4: Ya da bir çeşit uçak mı?
1: Uzaylılar!
4: Ne olduğunu anlamanın bir yolu var arkadaşlar. O da peşine düşmek. Hadi koşun.
1: Arkadaşlar, beni bekleyin.
5: Bismillah.
4: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
5: Hayırlı sabahlar çocuklar. Ne garip rüyaydı.
1: Beni bekleyin.
6: Oh.

0: Allah Allah. Olacak iş değil.
1: Kaybettik.
2: Sanki yer yarıldı da içine girdi.
0: Acaba niye üzlü?

0: Şuna bak Furkan. Bu aynı şeye benzemiyor mu? Ha?
1: Şeye.
2: Tufi'ye.
1: Ha?
2: Ha?
3: Bu iniş olayına biraz daha çalışmamız lazım.
2: Allah! Bizim de bu iniş olayına biraz daha çalışmamız gerek.
3: Selamun aleyküm arkadaşlar. Demek beni buldunuz. İzimi kaybettirdim sanmıştım.
4: Aleyküm selam arkadaş. Da sen kimsin? Tanışıyor muyuz?
3: Adım İrfan. Direkt olarak tanışmıyoruz ama ikimizde aynı oyuncağın başka parçaları var.
4: Evet, fark ettim. Çufi'nin parçalarından yeni bir oyuncak yapmışsın.
3: Hem de seninkinden çok daha iyi.
2: Orada dur bakalım, orası tartışılır.
3: Sizi bir süredir ev yapımı drone'umla izliyordum. İyi niyetli geliştirmeler yapmış olsanız da çok fazla zayıf noktası var Çofi'nin.
4: Çofi değil, Çofi.
3: Neyse işte, bakın. Hesaplamalarıma göre sizin oyuncakta bu kırmızıyla işaretli yerler hataya meyilli.
4: Nasıl yani?
3: Yani sizin Çuki dayanıksız.
0: Çofi.
2: Tamam arkadaş, böyle teknolojik cihazlar falan geliştirmişsin anladık. Hesap da yapıyorsun. Ama bu işler sadece teknolojiyle olmaz.
3: Bakın ne diyeceğim. Gelin ufak bir yarış yapalım. Sizin bugün çalıştığınız gibi engelli bir parkurda.
4: Yarış mı?
3: Evet. Daha doğrusu bir yetenek gösterisi gibi olacak. Kazanan diğer oyuncağın parçalarını alır. Var mısınız?
4: Kabul. Hadi yarışalım. Allah'ın izniyle sana ufak bir ders verelim.

0: Rotamız sarı ile işaretli arkadaşlar. İyi olan kazansın.
1: İnşallah öyle olur.
2: 3 2

0: İrfan, ne yapıyorsun Allah aşkına? Kazanacağım diye hem Çofi'ye hem de kendi oyuncağına zarar veriyorsun.
1: Bir şey olmaz. Benim tasarımım çok sağlamdır.

0: Bu nasıl olur? Hesaplarıma göre böyle olmamalıydı.
1: Demek ki yanlışmış hesaplamaların İrfan. İkimizin de bunca uğraşına yazık oldu.
0: Fuara bu kadar az kalmışken nereden çıkardın bu yarış işini?
1: Sonuçta fuarda yalnızca sergilememiz isteniyordu. Şimdi ikimiz de yetiştiremeyeceğiz. Neyse İrfan, bu bize ders olsun. Gel, bize ait olan parçaları toplayalım ve fuar gününe kadar elimizden geleni yapalım.
0: Haklısın. Hatta belki birlikte çalışırız. Ne dersin?
1: Senin teknik bilgin
0: ve senin mantığınla Allah'ın izniyle fuara kadar yetişebiliriz.
1: Denemeye değer. İşte ha? Bu. Dostluk kazandı.
2: Fuara kadar abimi güvenli bir yerde mi tutsak diyorum.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi.

0: Ve sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri, tutma beni.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Endişelenecek bir şey yok çocuklar. Gerçekten iyiyim. Çok sağ ol Kara. Teşekkür ederim. Biraz duygulandım ama geçti. Yani geçer gibi oldu. İnşallah geçer. Merak ettiniz haklı olarak. Anlatayım o zaman. Çocukluğumun geçtiği mahalleye yolum düştü de buraya gelmeden önce ona üzüldüm. Eski halinden eser yok. Her yer beton olmuş çocuklar. Neredeyse hiç ağaç kalmamış. Gerçekten üzüntü verici. Oysa çocukluğum o ağaçların gölgesinde geçmişti. Keşke elimizden gelen bir şey olsa. Elimizden gelen bir şey var der gibi bakıyorsunuz. Ha? İşte şimdi moralim yerine geldi. Ağaçların ve ormanları korumanın önemi hakkında kapışmaya var mısınız? Hazırsanız keçeyle başlayalım. O halde açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir ağaç daha. Sanki bir şeye benzeteceğim ama çıkaramıyorum bir türlü. Tabii ya. Akciğer değil mi bunlar? Şimdi anladım. Ormanlar bizlerin oksijen kaynağıdır çocuklar. Alacağımız her temiz nefes için ağaçlara ihtiyacımız var. Sağ ol Kara. Sıra sende Keçe. Hazırsın maşallah. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Toprak. Hatta biraz tepecik diyebiliriz. Bir el desem değil. Acaba nedir? İşte bu. Şimdi anladım. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar ve erozyonu önler çocuklar. Çok anlamlı bir çizim oldu Keçe. Sağ ol. Kara, hiç hızımızı kesmeden seninle devam edelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir ağaç. Bir salıncak. Salıncakları çok seviyoruz değil mi? Bir ağacın gölgesindeki salıncak çocukluğumuzun en güzel

güzel hatıralarından biridir. Ağaçları koruyalım olur mu? Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Başka bir çizim mi yapmak istiyorsun keçe? Merak ettim şimdi. O zaman hızlıca açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir fidan. Anladım ama bitir bakalım çizimi. Ağaçları ve ormanları çoğaltmak için yeni fidanları toprağa ekelim çocuklar. Peygamberimiz de kıyametin koptuğunu görseniz elinizdeki fidanı mutlaka dikin buyurmuştur. Çok teşekkürler çocuklar. Her zamanki gibi muhteşem mesajlar verdiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Salih layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: İyice çalıştın mı kardeşim?
0: Sular seller gibi. Oh maşallah. Böyle iddialı bir kapışma için çalışmadan gelemezdim. Ne demişler? Tedbirde galip, tevekkülde mülayim ol.
2: İyi demişler, bak bunu beğendim.
0: Boş değiliz tabii. Çalışarak tedbiri alacağız ki sonradan pişman olmayalım. Ne oldu? Neden durdun?
2: Yere dökülen dutlar var. Üzerlerinden geçmek istemedim.
0: Basmayalım tabii. Dikkatli olmalıyız. Hey! Beni de bekleyin.
2: Tamam.
0: İyi misin?
2: İyiyim, iyiyim. Allah'tan tişörtüme düşmedi. Lekesi de çıkmaz dutun. Sakin olun arkadaşlar. Dutlara döküyorsunuz, olmuyor. Ama ne konuştuk ya?
0: Şunu da yapıştırdık mı tamam.
2: Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim.
0: Lafı bile olmaz.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
0: Neyin var Salih?
3: Dut lekem var. Hem de bolca.
2: Olaylar garip bir şekilde dut ağacı etrafında dönüyor.
3: Ne oldu ki başka?
2: Ben de düştüm. Hem de aynı ağacın altında.
3: İyisin değil mi?
2: Lekeli ve biraz da çizeyim.
0: Hazır mıyız arkadaşlar? Durumlar nasıl?
4: Hazırız.
5: Herkes burada değil mi?
4: Evet.
5: Çoktandır oyun oynamadık dediniz. Ben de size bir tane hazırladım. Sağ olun, sağ olun. Çocuklar, yüce kitabımız Kur'an'a ait bazı terimleri görmüştük. Sonra birlikte notlar da çıkartmıştık. Şimdi sıra geldi pekiştirmeye. Oyunumuz şöyle. Hepiniz sırayla bir renk seçip içindeki soruya cevap vereceksiniz. Her soru 10 puan. En çok puan alan kazanır. Anlaştık mı?
4: Evet.
5: O zaman önce kızlar. Hadi bakalım, başarılar.
6: Ayet nedir? Cevap veriyorum. Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 6236 ayet vardır.
5: Aferin. 10 puan.
0: Sure nedir? Kur'an'da ayetlerden oluşan her bölüme sure denir. Kitabımızda 114 sure vardır hocam.
5: Aferin Galip. 10 puan da sana.
3: Cüz nedir?
2: Hadi Salih, cevaplayabilirsin.
3: Şaka şaka. Biliyorum tabii. Kur'an'ın 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Kitabımızda toplam 30 cüz vardır.
5: Bir 10 puan da Salih'e gidiyor.
2: Hizb nedir? Ya biliyordum.
0: Acele etme kardeşim. Düşün.
2: Hatırlayamadım hocam.
5: Hatırlayan var mı?
6: Her cüz 4 bölümden oluşur. Bu bölümlere de hizb denir hocam. Yani bir hizb 5 sayfadır. Teşekkürler.

0: Aferin Cemile. Bir 10 puan daha.
1: Hatim nedir? Çok kolay. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitirmeye hatim denir.
0: 10 puan da Mustafa'ya gider.
1: Ne oldu sana? Neden ağlıyorsun?
0: Ali'ciğim sakinleş bakalım. Ne oldu?
2: Ağaç kuyruğumu kaptı. Çok güzeldi.
0: Hangi ağaç?
1: Dut ağacı mı?
2: Evet.
3: Hacım ettiğinde bir değil iki değil ama.
1: Üzülme Ali. İyi tarafından bak. Gövdesi sapasağlam.
3: Kuyruğu hallederiz. Meselemiz sadece kuyruk değil arkadaşlar. Bu ağaçla ilgili ciddi ciddi tedbir almalıyız. Baksanıza. Bize resmen takmış.
0: Ne oluyor çocuklar? Kim size takmış?
3: Ağaç.
0: Hangi ağaç?
4: Dut.
0: Dut mu?
3: Evet hocam. Hepimize saldırdı resmen. Selim'i düşürdü. Benim tişörtümü mahvetti. Şimdi de Ali'nin kuyruğunu kapmış.
1: Öfkede galip, sabırda mülayim ol kardeşim. Ne yapalım? Gidip ağaçla kavga mı edelim?
0: Sakin. Baştan anlatın şunu bakayım. Anlaşıldı. Ağaç ağaçlığını yapıyor çocuklar.
3: Nasıl yani hocam?
0: Bir dut ağacını bol meyve verdi diye suçlayamayız. Ya da gövdesi iri diye. O işini yapmış, biz yapmamışız.
1: Ne yapacağız hocam?
0: Dökülen meyvelerle ilgili üzerimize düşeni yapacağız.
5: Tam da bununla ilgili çok iyi bir fikir okumuştum hocam. Şimdi...
3: Tertemiz oldu gerçekten. Ve daha önemlisi temiz kalacak.
5: Çöplerinizi alayım. Tamamdır. Elinize sağlık. Tertemiz olmuş.
0: Elinize sağlık çocuklar.
3: Sağ olun hocam.
0: Galipciğim kilimin ucundan tut da serelim. Salih, seninkiler gelmiş oldu. Şimdi ne düşünüyorsun?
3: Artık istedikleri gibi gelebilirler hocam. İsteseler de bizi lekeleyemezler.
0: Yorulduk ama değdi. Bu sayede hem yoldan geçen meyveleri ezmeyecek hem de üzerlerine düşmesi engellenmiş olacak.
3: Çok iyi fikir hocam. Cemile sağ olsun.
1: Biz de düşünsek aslında benzer bir şey mutlaka bulurduk. Ama yine de sağ ol Cemile.
5: Siz de sağ olun arkadaşlar.
0: Efendimiz ağaç dikimine çok önem vermiştir çocuklar. Bir Müslüman bir ağaç diker de ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur buyuruyor. Bu dut ağacı böyle düşünen Müslümanlar sayesinde burada. Allah hepsinden razı olsun.
4: Amin.
6: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam.
6: Hani benim kuyruğum?
0: Ağacı hallettik. Sıra senin kuyruğa geldi. Ama öncesinde bizim bir yarışmamız var. Onu halletmeliyiz.
1: Aa, nasıl da unuttum.
0: Unutturmam.
1: Galip belli ama centilmence mücadeleye devam etmeli.
6: E hadi.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
4: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.

Hey siz! Durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken?
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun? Tamam.
1: Söyle Han, tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
1: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
2: Peki kimse yok mu yardım edecek?
1: Ah sen Mia, siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
3: İyilik için.
2: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
4: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
5: Tabii. Sorun ne Yusuf?
4: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
5: Şimdi buluruz.
1: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
6: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
2: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
1: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
7: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
7: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
1: Sonuca gel Yusuf.
7: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
1: Durum ne Yusuf?
4: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyorsunuz?
4: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanına

0: yanınızda oluruz.
1: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
2: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin böyle.
1: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
3: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
4: Bugünü de atlattık, çok şükür. Çok şükür.
0: Bence hak ettim.
3: O zaman dönüş vakti.
5: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: gül haç yolunda, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: musun?
1: Ha, bırak onu. Zehirli bile olabilir. Bırak diyorum Lemi. Onun da bir canı var. Zarar vereceksin. Ha?
2: Aha.

0: Ezan ne kadar net duyuluyor.
1: Bu vakitlerde Kuba Mescidi'nin ezanı çok uzaklara ulaşır.
0: Peygamberimiz o mescitte namaz kılıyor değil mi baba?
1: Evet Şifa, Kuba Mescidi kutlu bir mescittir. Rabbimiz orası için, orada temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah da çok temizlenenleri sever buyuruyor.
0: Ya, temizlik bu kadar önemli he?
1: Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep çok temizdir. O hep güzel kokar yere.

0: Sağ ol anne.
1: Hava bugün serin. Yoksa göndermezdim. Yine de dikkatli ol Yera.
0: Tamam anne. Süpürgeyi bana vermelisin Şifa.
2: Nedenmiş?
0: Kuba Mescidini temizlemeye gidiyorum. Süpürge lazım. Annem ben izin aldım.
2: Şimdi işim var canım.
0: Hadi Şifa. Güneş Tepe'ye varmadan getiririm.
2: O benim kıymetli süpürgem. Kimseye vermem.
0: Merak etme. Ben ona su veririm. Yemek yediririm.
2: Çok komik.
0: Hadi Şifa, mescidi temizleyeceğim.
2: Tamam. Ama bir şartım var.
0: Neymiş?
2: Süpürgemin başına bir şey gelirse... Bundan sonra süpürge işini hep sen yapacaksın.
0: Anlaştık.
2: Tamam, anlaştık.
0: Teşekkür ederim.
2: Endişelenme.
0: Süpürgen öyle.

0: mi? Ben bir şey görmedim. Yera'yı soruyorsan okulun mescidine gitti. Ha? Süpürgem onda. Süpürgeme göz kulak ol Lemi. İşte Kuba Mescidi. Ha? Örümcek ağları. Neyse, ben de zaten bunun için buradayım, değil mi? İşte bitti. Şimdi gitme vakti.
1: Suyum nerede? Yemeği ne zaman yiyeceğiz?
0: Ah Şifa, bir garipsin yahu. Ha? Konuştun mu sen?
2: Yele yele.
0: Ödümü patlattın Lemi. Tam iş bitince gelirsin hep zaten. Yürü gidelim. Şu süpürgeyi unutmayalım. Yoksa Şifa başımın etini yer. Ha? Ne oldu Lemi? Hadi Lemi, iş çıkarma yine, geç kalmak istemiyorum. Ha, olamaz, sanırım ağları yapan örümcek bu. Hadi Lemi, onu yakalamalıyız. Şu taraftan. Kaçtı, yine kaçtı. Duvarın üstünde. İşte yoruldun değil mi? Ha? Koş Lemi.

Hayda. Ne yapacağız şimdi? Oradan ağlarını sallar bu. Ne buldun Lemi? Nasıl yakalayacağız biz bunu yahu? At gibi hızlı koşuyor. Ah. Endişelenme.

mi? Onu yakalamak imkansız. Kızma Lemi. Herkesin bir görevi var. Onun görevi de ağ yapmak sonuçta. İyice geç oldu. Hadi toplayalım şurayı artık.

oldu işte. Ama eminim örümcek yine her tarafa ağ örecek. Etrafta da gözükmüyor. Onu bulmak artık imkansız.

0: vaktimiz yok Leme. Hadi yürü.
1: Gel o.
0: Yürü Leme. Dans etmenin sırası değil.

0: Aferin sana Yera. Çok güzel bir iş yapmışsın.
1: Örümcek orada kaldı anne. 2 dakikada hemen örmüştür şimdi.
2: Yarın oradan geçeceğim. Ben de bir bakarım. Merak etme.
1: Tamam baba.
3: Gele Yera.
1: Ha? Örümceği bulmuşsun Lemi. Aferin sana. Ama neden şimdiye kadar bana söylemedin?

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Padişahgâhta da sen bana neden 5 tane para verdin?
1: Sen dikkat balonunun miçosu değil misin?
0: Öyleyim.
1: Gelip bize işlerimizde yardım ediyorsun. O yüzden bu para senin miçoluk ücretin.
0: Ya teşekkür ederim Agah dedi. Ben bu 5 tane parayla muz alabilir miyim?
1: O senin paran Elifciğim. Ne istersen alabilirsin. Ama sana az önce söylediğim gibi ben zaten muz alacağım.
0: Ya alacak mıyız?
1: Elma, armut, marul, domates.
0: Başka?
1: İyisini bulursak karpuz.
0: Muz?
1: Muz da alacağız.
0: Yaşasın! Hey hey hey çarşıya gidelim. Muz muz muz muz da alıp yiyelim. De de de Agah dede. Sen bir tanesin canım dede. Şey Agah dede.
1: Efendim Miço?
0: Hani benim 5 tane param var ya?
1: Evet kızım.
0: Ben o parayla muz alayım mı?
1: İstersen al kızım. Ama ben muz alacağım için sen istersen başka bir şey alabilirsin.
0: Agah dede biz çarşıdan neler alacaktık? Aklımdan çıktı gitti.
1: Ama yol boyu en az 20 kere tekrar tekrar saydın Miço.
0: Doğru ya saydın. Muz da alacaktık.
1: Evet alacaktık. Muz da, karpuz da.
0: İyisini bulursak. Keşke kağıda yazsaydık. O zaman hiç unutmazdık.
1: Hiç gerek yok Miço. Sayende o kadar çok tekrar ettim ki unutmamız imkansız.
0: Doğru ya ben de aklıma yazdım. Unutmam bir daha.
1: Aferin sana.
2: Merhaba arkadaşlar. Bugün Agah dedeniz ve Elif çarşıya gittikleri için sizleri biraz bekleteceğiz.
3: Ne zaman gelecekler?
2: Çok sürmez Kenancığım. Onlar geldiğinde hemen kalkış yapacağız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık Sema abla.
0: Agah dede.
1: Allah, bismillah. Ne oldu Miço?
0: Agah dede sen bana 5 tane para verdin ya. Ben de onunla muz alsam.
1: Peki kızım al. Ama ben de muz alacağım halde sen neden fazladan muz almak istiyorsun?
0: Şey, balona binecek arkadaşlarıma ikram edeceğim. Ben bir çoluktan para kazandığım için arkadaşlarla paylaşmak istedim.
1: Aferin sana güzel kızım. Çok düşünceli bir çocuksun sen.
0: Sen de öylesin Agah dede. Şey, yani sen çocuk değilsin, büyüksün de. Ama düşüncelisin.

0: Elif. Ben bugün bir çalık ücretimi aldım. Agah dede bana 5 tane para verdi.
1: Ne güzel. Güle güle harca.
0: Teşekkür ederim. Ben de o parayla muz alıp size ikram etmek istedim.
2: Ya çok teşekkürler.

0: Evet çocuklar. Çok şükür bugün de kazasız belasız havalandık.
1: Evet ve sıra neye geldi Agah dede?
0: Neye geldi Miço?

0: Evet, aynen öyle.
1: Arkadaşlar, dikkatlice dinleyin, olur mu?
2: Olur.
0: Evet çocuklar. Bir varmış, bir yokmuş. Köylerden birinde bir çocuk yaşarmış.
2: Bu çocuğun adı neymiş Agah dede?
0: Hadi adını sen koy. Ne olsun adı?
2: Cancan olsun.
0: Tamam, peki öyle olsun. Cancan'ın babası bir çiftçiymiş. Bir sürü tavuğu varmış. Cancan'ın babası bu tavukların yumurtalarını kasabada satarak para kazanır, bununla da geçinir giderlermiş. Günlerden bir gün Cancan'ın babası hastalanmış. Yumurtaları satmaya gidemeyeceği için oğlunu yanına çağırmış.
1: Oğlum, ben bugün biraz hastayım. Gidip yumurtaları satamam. Bugün yumurtaları sen satabilir misin?
0: Demiş. Cancan babasının sözünü dinlemiş, yumurtaları alıp kasabaya gitmiş. Bütün yumurtaları satıp sevinçle eve dönmüş. Babasına parayı vermiş. Bol kazançlı bir gün olduğu için babası da mutlu olmuş, oğluna teşekkür etmiş ve ona biraz harçlık vermiş. Cancan aldığı bu harçlıkla hemen bakkala gidip kendine en sevdiği şekerlemelerden almış. Tüm parasını verdiği halde şekerlemeler pek bir az görünmüş gözüne. Kendi kendine tüm paramı verdim, azıcık şekerleme alabildim diye düşünmüş. Bir yandan da şekerlemelerini yiye yiye gezerken en sevdiği arkadaşıyla karşılaşmış.
2: Arkadaşının adı neymiş Agah dede?
0: Hadi bakalım, onun adını da sen koy.
2: Mercan.
0: Harika, Cancan'ın arkadaşı Mercan. Evet, Cancan şekerlemelerini yerken Mercan'la karşılaşmış. Cancan elindeki şekerlemelerden arkadaşına da ikram etmek istemiş. Ancak bir yandan da içinden...
1: Tüm paramla şekerleme aldım. Ona rağmen azıcık şekerlemem var. Birazını da paylaşırsam bana hiç yetmeyecek.
0: Diye geçirse de yine de göz hakkıdır diyerek arkadaşı Mercan'a şekerleme ikram etmiş. İkisi birlikte yemeğe koyulmuşlar. Derken yanlarına bir arkadaşları daha gelmiş.
2: Onun adı da Nurcan olsun mu Agah dede?
0: Hay hay olsun. Tabii seni mi kıracağız? Cancan arkadaşı Nurcan'a da şekerleme ikram etmesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Ancak yine içinden...
1: Tüh, azıcık şekerlemem vardı. Birazını Mercan'a verdim. Biraz da Nurcan'a verirsem bana hiç kalmayacak.
0: Diye geçirse de arkadaşına da göz hakkıdır diyerek ikram etmiş. Üçü şekerlemeleri yiyerek giderken birden yanlarına iki arkadaşı daha gelmiş. Bunların isimleri ne olsun Kenan?
2: Cancan, Mercan, Nurcan...
3: Aycan'la Alican olsun.
0: Harika. Cancan, Alican ve Aycan'a da şekerleme ikram etmiş. Onlar da şekerlemelerden alıp afiyetle yemiş. Derken bir arkadaş daha gelmiş. Bir arkadaş daha derken köyde ne kadar arkadaşı varsa toplanmış Cancan'ın başına. Cancan her bir arkadaşına şekerlemelerden ikram etmiş. Bir yandan da bakkaldan şekerlemeleri aldığımda gözüme azıcık görünmüştü. Bana bile yetmez diye düşünürken tüm arkadaşlarıma yetti. Hepimiz yedik, lakin hala bir sürü şekerlemem var diye geçirmiş içinden. Cancan artan şekerlemeleri eve götürüp babasına da ikram etmiş ve babasına şaşkınlıkla...
1: Babacım, bugün bana verdiğin harçlıkla şekerleme aldım. Gözüme öyle az görünüyorlardı ki param azıcık şekerlemeye yetti diye düşündüm. Sonra o şekerlemelerden ben yedim. Mercan'a, Nurcan'a, Aycan'a, Alican'a ikram ettim. Köydeki tüm arkadaşlarıma göz haklarını verdim. Yine de bitmedi şekerlemem. Nedir bunun sırrı?
0: Demiş. Babası gülümseyerek bakmış oğluna ve ona...
1: Benim akıllı oğlum, paylaşımcı oğlum. Rızkı veren Hüda'dır. Azları çoğaltır, çokları azaltır. Onun her şeye kudreti yeter. O bizlere paylaşın der. Sen de onun sözünü tutmuş paylaşmışsın. İşte bu işin sırrı budur. Eğer paylaşırsan bereketlenir.
0: demiş. Babasının bu sözleri kulağına küpe olmuş, Can Can aklından hiç çıkartmamış. Bütün bir ömrü boyunca elindekini Allah rızası için paylaşmış. Paylaştıkça azalmak şöyle dursun, hep bereketlenmiş, hep artmış. Can Can da ömür boyu hiç yokluk yoksunluk çekmeden mutlu mesut yaşamış.
1: Evet, güzel bir manzara eşliğinde harika bir öykü dinledik. Agah dedemize bu güzel öykü için teşekkür ederiz. Şimdi sıra geldi yarışmaya. Can Can'ın babası ne iş yapıyordu?
2: Çiftçiydi Seba abla.
1: Harika. Kenan 1-0 öne geçti.
0: Peki, Can Can kasabaya ne satmaya gitmişti?
3: Yumurta.
0: Doğru. Skor 1-1 oldu.
3: Peki o gün yumurtaları neden Can Can satmıştı?
2: Babası hastalanmıştı da ondan.
3: Evet doğru. Kenan 2-1 yaptı.
1: Ve bugünkü yarışmamızın kazananı oldu.
0: Ama bizim yarışmamızın kaybedeni yok ki çocuklar. Birlikte güzel vakit geçirip eşsiz manzaranın tadını çıkartıyoruz.
3: Üstelik bugün muz ikramı da vardı.
2: Doğru ya. Hepinize teşekkür ederiz. Elif, sana da ayrıca.
3: Birçoluk paranla aldığın muzları bizimle paylaşman çok güzeldi.
4: Afiyet olsun arkadaşlar. Paylaşalım ki bereketlensin.
1: Kenancığım, balon maketi senin olurken Berat'la birlikte bizden birer de rozet kazandınız.
4: Ve böylece siz de Dikkat Balon ailesinin birer üyesi oldunuz.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Diyanet Çocuk'ta.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu.

0: Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

Ama çıkmıyor. Aman dikkat. Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah!

kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Google'lar. Bilge Google'ların katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Vegetal!
1: Böğürtlen yeter herhalde. Aa, bu işte bir iş var. Abla, niye aldın sandviçimi?
2: Ben almadım ki.
1: Yalan söyleme. Ha? Burada senden başka kimse yok.
2: Yusuf, ha? Sen ne zaman benim yalan söylediğimi gördün? Ben şaka bile olsa asla yalan söylemem.
1: Tamam, sakin ol. Kim aldı o zaman?
2: Bilmiyorum, benim de böğürtlenlerim gitti.
1: Aa, yoksa...
2: Uzaylılar değil tabii ki.
1: Dinozorlar?
2: Hayır.
1: Kim o zaman?
2: Bilmiyorum ama bu yemek canavarını bir an önce yakalamalıyız. Yoksa aç kalacağız.
1: Yemek canavarı ha? Süpermiş. Peki nasıl yakalayacağız?
2: Bir planım var. Hadi yardım et bana. Dikkatli bakın. Yemek canavarı mutlaka bu sandviçi alacaktır.
1: Tüh be! Sadece elini gördüm. Yüzünü gören var mı?
2: Hayır. Böyle olmayacak. Yakına gidelim. Üzerine atlayıp yakalayalım onu.

0: Şimdi.
1: Yakaladım, yakaladım.
0: Yakaladın ama yemek canavarını değil, reçel canavarını yakaladın.
2: Abla, sence bu sefer işe yarayacak mı?
0: İnşallah. Bakın şimdi. Yemek canavarı sandviçe aldığı anda bu ip serbest kalacak. Bu ağda onun üzerine düşecek ve onu yakalayacak.
1: Harika bir plan. Hadi saklanalım.
3: Ay! Çocuklar, ne haber?
2: Dayı!
3: İmdat! Abla! Esir alanda imdat! Yardım edin!
4: Zeki, ne yaptın yine?
3: Babacığım, önce beni şu tuzaktan bir kurtarabilir misin? Sağ ol enişteye.
1: Oh. Yiyeceklerimizi aldı.
2: Hem de izin almadan.
3: Ne var canım bunda? Çocuklara paylaşmayı öğretiyordum. Değil mi?
0: Böyle öğretilmez dayıcığım. Başka bir yol bulmalısın.
3: Tabii.
1: Böyle olmaz dayı. Bu senin yaptığına ne denir biliyor musun?

0: Ne denirmiş?
1: Şey ne denir anne?
2: Buna parazit yaşam denir oğlum.
0: Parazit yaşam mı? O da ne demek ya?
2: Yani başkasının sırtından geçinmek, ona zarar vererek hayatını sürdürmek. Doğada bu şekilde yaşayan parazit canlılar vardır ve...
0: Al işte, doğada da varmış. Yani çok doğal benim yaptığım. Sağlıklı, faydalı. Abi.
3: Doğada olan her şey sağlığımız için faydalı değildir Zeki.
4: Virüsler ve bazı bakteriler gibi.
2: Evet, bunlar insan, hayvan ya da bitkilerin besinine ortak olurlar. Misafir oldukları canlıyı hasta ederler.
5: O yüzden kontrol altına alınmaları ve canlıdan uzaklaştırılmaları gerekir.
6: İşte biz de dayımı kontrol altına aldık.
0: Tamam. Bundan sonra kendimi parazit yaşamla mücadeleye adıyorum. Dünyada bir tane bile parazit bırakmayacağım. Tabii.
6: Tabii.
0: Akıllı ol, parazit olma. Seni. İşte ilk parazitimizi yakaladık. Çiçek kardeş, artık rahat edebilirsin. Sen şimdi görürsün gününü. Ay, oh. Son gülen iyi.

0: Sincap Efendi, bakıyorum da hiç gülmüyorsun.
1: Zeki, bu ne?
0: Harika değil mi enişte? İtiraf et hadi. Hayran kaldınız. Hayran kalmadınız ama gurur duyuyorsunuz değil mi? Takdir. Teşekkür.
2: Oğlum, niye bu hayvanlara eziyet ediyorsun?
3: Yazık.
0: Ne eziyeti baba? Bunlar parazit hayvanlar. Ben ormanı bu parazitlerden koruyorum.
4: Bunlar parazit değil ki.
0: Olur mu anne ya? Bak mesela bu arıyı bir çiçeği sömürürken gördüm. Çiçeğe zarar verecekti bu.
5: Zekicim, sen biraz karıştırmışsın. Arılar çiçeklere zarar vermez. Aksine çiçeklerin üremesini sağlar.
0: Nasıl ya?
5: Arılar çiçeklere konduklarında çiçeklerin polenleri arının bacaklarına ve vücuduna yapışır. Sonra bu polenleri başka çiçeklere taşırlar. Böylece çiçekler kolayca üreyebilir.
1: Yani bu iki tarafında fayda sağladığı bir ortak yaşam durumudur.
0: Bu da fındık ağacının meyvelerini yiyordu.
3: Biz de yiyoruz.
0: O zaman seni de yakalamalıyım.
3: Sen de yiyorsun.
0: O zaman beni yakalamayın ya.
5: Zekicim, sincaplar da fındık ağaçları için çok önemlidir. Sincaplar fındıkları yiyerek hayatta kalır. Ama bazen bu aldıkları fındıkları toprağa gömerler ve unuturlar. O unutulan fındıklar da çimlenir, büyür ve fındık ağacı olur. Böylece fındık ağaçlarının sayısı artar.
1: Bu ormandaki fındıkların bir kısmı sincapların ektiği fındıklardır. Onlar olmasa biz de bu fındıkları yiyemezdik.
2: Allah kainatta her varlığa bir görev yüklemiştir. Böylece her şey bir düzen içinde ilerler. Sincapları ya da arıları yok edersen kainatın düzeni bozulur.

Şimdi şöyle, ben kaçtıktan sonra serbest bırakın bunları, olur mu?

0: Aman.
1: Ne oldu dayı?
2: Yeterince hızlı koşamadın mı?
0: Hayır, siz erken bıraktınız hayvanları. Onlar da laftan anlamıyorlar ki. Yanlış anladım diyorum. Hala üstüme geliyorlar.
2: Al oğlum, iyi gelir.
0: Sağ ol anne. Parazit yaşamlar. Çok zararlı, çok zararlı. İki tarafta mutluysa pek yararlı, pek yararlı. Güzel tatlı çocuklar. Kimseye yük olmayın. Sincapları, arıları kafeslere kapatmayın. Doğadaki canlı hayvanlar denge verir kainata. Onlar bizim dostlarımız. Yaşayalım hep birlikte.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcalı.
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: Aferin. Aferin sana boncuk. Mis gibi oldun.
1: Allah senden razı olsun Garip abi. Ne güzel ilgileniyorsun boncukla.
0: Cümlemizden Merve, cümlemizden. Boncuğu çok seviyorum, çok seviyorum boncuğu. Ondan be ya, ondan.
1: O da seni çok seviyor Garip abi.
0: Seviyor mu dersin? İnşallah seviyordur, inşallah.
1: Seviyor, seviyor. Baksana, hiç yanından ayrılmıyor.
0: Aa, onlar bize emanet Merve. Onları sevip korumak görevimiz Merve. Çok sevmeliyiz Merve, çok çok.

0: Evet, Heybeli Tiyatro. Köyümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Yok, sefalar getirmedik muhterem mi?
0: Nasıl?
1: Bir sefa, bir garip, bir de Merve getirdik.
0: Ha, o manada söylemedim. Sefa, yani keyif verdiniz, şeref verdiniz manasında söyledim.
1: Biliyorum muhterem mi, biliyorum. Şaka yaptım.
0: Öyle mi İlahi Abidin kardeş? Gösteri daha başlamadı, kandırma beni. o zaman ben gideyim de anonsumu yapayım. Köylü kaç gibi toplansın burada?
1: 8'de başlarız oyuna.
0: Tamam, ben anonsu ona göre yaparım.
1: Ne muhterem mi?
0: Yapmayacak mısın?
1: Neyi?
0: Sahneyi canım. Hani bir düğmeye basıyormuşsun, hop kamyonet sahne oluveriyormuş.
1: Ha, onu diyorsun. Yapacağım, yapacağım.
0: Hadi yap da anonsu yapmadan bir göreyim şunu. Gittiğiniz köylerdeki herkes bunu anlatıyor.
1: Yapma yahu. Desene bizim kamyonet bizden daha meşhur buralarda.

0: Vay vay vay! Şunun ihtişamına bak! Gerçekten anlatıldığı kadar varmış yahu. Ne güzel. Şimdi Abidin kardeş, senden bir ricam olacak.
1: Buyur muhterem mi?
0: Şimdi sen bana şaka yapınca aklıma bir şey geldi. Ne güzel gülüştük, eğlendik. Ben diyorum ki

0: Duyduk duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro bugün köyümüze teşrif etmiştir. Akşam tam 8'de gösterileri başlayacaktır.
1: Tüm köylümüzü tiyatro izlemeye davet ediyorum. Ha, bu arada gerçekten
0: de kamyonet bir düğmeyle sahneye dönüşüyor. Ben gözlerimle gördüm. Anlatanlar abartıyor sanırdım, lakin gözümle gördüm.
1: Koca kamyon sahne oldu. Bizim köyden bir tek ben gördüm ha. Bir tek ben gördüm.
0: Benden başka kimse görmedi.
2: Evet, bugünün konusu iyi huylu olmak. Ne güzel bir konu başlığı bu ya. Kim yazdı?
3: Ben.
2: Nereden geldi aklınıza?
3: Muhtara ders olsun diye yaptım.
2: Aa, neden?
3: Günlerdir sizin gelmenizi bekliyoruz. Kamyonet nasıl sahneye dönüşüyor görmek için. Herkes merakla beklerken muhtar bir tek...

0: kendi görmüş, bir de sabahtan beri hepimize hava atıyor. Oh ya, bir ben gördüm diye. İyi huylu biri böyle yapar mı?
1: Hayır, yapmaz.
2: E oynayın bakalım da, muhtara da ders olsun.
3: Eyvah, bugün mevzu derin arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım.
4: Biz her zamanki gibi doğru bildiğimizi anlatalım. Gerisini bana bırakın.
3: Tamam.
5: Of, gıcık. Bir daha asla onunla konuşmayacağım.
3: Merve, kızım hayırdır inşallah. Böyle selamsızca içeri girdiğine göre kötü bir şey oldu sanırım.
5: Aslı'ya gıcık oldum anne. Bir daha asla onunla konuşmayacağım.
6: Ne oldu abla? Hiçbir şey anlamıyoruz dediklerinden.
5: Aslı okula bebeklerini getirmiş. Biraz da ben oynayayım dedim, oynatmadı.
4: İnsan bunun için arkadaşına küser mi kızım? Sen de kendi bebeğinle oynarsın.
5: Küstüm işte, bana ne?
3: Kızım, arkadaşın paylaşımcı davranmamış olabilir. Tamam, bu da seni üzmüş olabilir. Ama bu şekilde davranman sorunu çözmez ki.
5: Sorun Aslı anneciğim. Eğer onunla konuşmazsam sorun çözülür.
4: Bak kızım, davranışlarımız bizi iyi ya da kötü insan olarak ayırır. Sen iyi insan olmak istemez misin?
5: İsterim elbette ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Aslı yaptı.
7: Tamam ama güzel ahlak bize ne söyler?
5: Ne?
4: Kimseyle çekişmemeyi, kimseyi çekiştirmemeyi. Merve, hadi kızım. Hemen çıkmazsak okula geç kalacaksın.
5: Geldim baba.
4: Kızım, ne yapacaksın o bebekleri?
5: Okula götüreceğim baba.
4: Neden?
5: Bütün arkadaşlarımla birlikte oynayacağım ama Aslı'yı oynatmayacağım. Görsün bakalım.
4: Kızım, bu doğru olur mu sence?
5: Olur baba. Aslı çok kıskanç biri. Sadece kendisini düşünüyor. Başkalarının ne düşündüğüne önem vermiyor. Öğretmenimiz bir soru sorduğunda eğer cevabı bilmiyorsa herkese soruyor. Lütfen söyleyin diyor. Eğer cevabı biliyorsa kimseye söylemiyor.
4: Anladım kızım. Gel bakalım. Otur şöyle yanıma. Bak kızım. Bir kişinin uygun olmayan bir şekilde davrandığını gördüğümüzde onun neden böyle davrandığını düşünüp iyiye yormak güzel ahlakın bir gereğidir.
5: Ama baba.
4: Kızım, kötü olanı düşünmeyi herkes yapar. Belki Aslı'nın oyuncağını seninle paylaşmamasının bir sebebi vardır.
5: Ama ne olabilir ki? Paylaşmamak kötüdür.
4: Evet, bu doğru bir tavır değil ama iyi huylu kimseler yanlışa yanlışla karşılık vermez. Bence sen bugün bu oyuncaklarını götür, arkadaşlarınla oynarken Aslı'yı da davet et.
5: Çok güzel fikir. Belki böylece onun da doğru olanı görmesini sağlayabilirim.
4: Aynen öyle kızım. Hadi bakalım. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Ama bir konuya açıklık getirmek için kısa bir konuşma yapmam gerek.
0: Hayırdır inşallah.
4: Bugün köye geldiğimizde muhtar emmi benden bir ricada bulundu.
0: Neymiş o? Kamyonun sahneye dönüşmesini bir tek ona göstermen mi?
4: Hayır, sizlere bir şaka yapmak istediğini söyledi. Onun için akşama kadar sizi kızdırdı. Oyun bittiğinde kamyonun dönüşümünü herkese göstereceğime dair söz verdirdi bana.
0: Şaka mı? Yaşasın, biz de görecek miyiz kamyonetin dönüşmesini?
4: Elbette. Hadi bakalım, sahnemizi kamyonete dönüştürelim, sonra tekrar sahneye dönüştürelim de herkes görsün.
8: Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! O

0: Abidin kardeş, güzel bir oyun oynadınız. Güzel bir ders verdiniz. Kamyoneti sahneye dönüştürüp güzel bir gösteri de yaptınız. Size ne kadar teşekkür etsek az.
1: Biz teşekkür ederiz. Hoşgörünüz ve misafirperverliğiniz için.
2: Bugün bana büyük bir ders oldu. Deyim yerindeyse ava giderken avlandım Abidin kardeş. Muhtarın şaka yaptığını bilmiyordum. Kızdım, öfkelendim, canını sıkmak istedim. Ama sayenizde anladım ki kötülüğe kötülükle cevap verilmez.
1: Aynen öyle.
0: İnşallah tekrar yolunuz düşer köyümüze.
1: İnşallah.
2: Ne zaman isterseniz bekleriz. Burası sizin de köyünüz.
1: Hadi kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.
0: Sizler de yolunuz açık olsun.
2: Affettin mi beni muhtar?
0: Affetmeyecek bir şey yok canım. Sonuçta her şey tatlıya bağlandı.

0: dön Küfi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
4: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

0: vidaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım enginara.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitireceğim. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerin olması ne sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Bunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
4: Allah yardımcımız olsun.
3: Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki Maşır'ı deneyelim.
3: Adı Zeki Maşır mı?
0: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
3: Ben de öyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
0: Onlar olmuyordu. Ne oluyor? Ne? Hı? Bu zaten tertemiz.
4: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin. Hı? Sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
1: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
1: Ketçap?
0: Tabii ki.
1: Buyur dayı.
4: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
4: Buyur dayıcığım.
0: Bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
3: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcığım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
4: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
4: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcığım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
4: Neyse, korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
4: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcığım?
0: Tabii. Harika! Bakın, lekeden eser kalmadı.
4: Dayı, kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
1: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
1: Sağ ol dayıcığım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
3: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
4: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Hayrete Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak.

0: miydik?
1: Say yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fırfır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yaşasın! Sonunda güneşli bir gün. Ak güvercin birden, ak güvercin ikiye. Ak güvercin iki, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Hayırlı sabahlar ak güvercin bir. Ak güvercin iki dinlemede, tamam.
0: Hayırlı sabahlar ak güvercin iki. Hava şartları uçuş için uygun. Ne dersin? Tamam.
1: Şükürler olsun derim ak güvercin bir. Güvercini uçuşa çıkarmak için bunlar son şanslarımız. Tamam.
0: O zaman saatlerimizi ayarlayalım ve 10 dakika içinde pistte buluşalım. Tamam mı? Tamam.
1: Tamam. Tamam.
0: Tamam. Kapatıyorum.
1: Tamam. Belki de bu senenin son uçurtması.
0: Ama çok güzel oldu cidden. Bu mahallede başka böyle uçurtma bulamazsın.

0: Bir şey mi diyordun Ali? Çekinme, devam et.
1: Bu yaptığın hoş değil Melihcan. Koca parkta uçurtma uçuracak başka yer mi yok?
0: Hayır ola, uçurtmana güvenmiyor musun yoksa?
1: Allah Allah. Madem yarışmak istiyorsun, o zaman al bakalım.

0: şey. Belki biraz abarttık.
1: Öyle mi diyorsun?

Sanırım Arif Baba benim için yeni bir bulmaca hazırlamış. Belki bu parçaları bir araya getirerek... Bu şekilde bir yere varamayacağım belli ki. Belki de üst üste koymalı. Acaba bu kule bana gideceğim yeri... Bu da işe yaramadı galiba. Of, çok az ipucu var. Ben bu tahta parçalarıyla ne yapabilirim ki? İçin. Acaba aradığım kelime bu mu? Ama...

Şunu şöyle koysak, şunu bunun arkasında, şu da şöyle desek. Evet, böyle olmalı. Bulmak için bilgi pınarını, önce bulmalısın parkın en iri çınarını. Parkın en iri çınarı demek. Bir deneyelim bakalım. Hayırdır inşallah. Burada neden böyle trafik oldu acaba?

0: yapalım.
1: Şey, kusura bakma Ali abi. Seni baygınsın sandık da kendine gel diye şey yaptık.
2: Önemi yok çocuklar. Allah razı olsun, yardımıma geldiniz.
3: Allah korusun, başına bir şey gelmedi iyi ki.
2: İşte bu olmalı. Gerçekten de kocaman.

Allah Allah! Bu ne böyle parkın ortasında? Tuhaf! Ucunda ağız gibi bir şeyler var sanki. Hıh!

0: 어? 어저버? 이제 열어두! 내 맥북 벌쳐날 구두여 아침마키 친! 네 알데 연무시 없음 가리바. 제비미? 아려둠 kelime bu olsa gerek. Ama bu bilmediğim bir kelime değil ki.
1: İşte tam da bu yüzden bu kelimenin üstünden bir kez daha geçelim diyorum Ali'ciğim.
0: Hayırlı günler Arif baba.
1: Sana da hayırlı günler Ali. Gel biraz yürüyelim. Bizi biz yapan şeylerden, dünyayı evimiz yapan şeylerden en önemlisi de doğal çevremizdir Ali.
0: Sanırım anladım Arif baba.
1: Yere basarken insan anlamıyor. Günlük hayat geçip giderken fark etmiyor. Ama biz aslında bir canlının üzerinde yaşıyoruz Ali. Dünya da bizim gibi nefes alıp veriyor.
0: Evet, anlıyorum.
1: Ağaçlar da dünyanın akciğerleri.
0: Evet, anladım Arif baba. Sabah oyun oynarken düşüncesizce davrandık.
1: Önemi yok evladım. Önemli olan şimdi ne yapacağımız.
0: Nasıl yani?
1: Peygamber Efendimiz de ağaçlara önem verirdi. Hatta en zor şartlarda bile olsa yeryüzünün ağaçlandırılmasıyla ilgili şöyle söylemiştir. Birinizin elinde bir hurma fidanı varken kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin.
0: O zaman biz hemen buraya ağaçlar dikelim. Ne dersin Arif baba?
1: Bak işte onu iyi düşündün Ali'ciğim. Hadi bakalım. Şimdi işbaşı yapma zamanı.
0: Sen hiç merak etme Arif baba. Ben hemencecik işe koyulur, burasını bir saate kalmaz yemyeşil yaparım. Belki biraz daha yavaş ve emin adımlarla çalışmak gerek.
1: Olsun evladım. İnsanın çalışacağı zemini yakından görmesi her zaman iyidir. Hop.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah kabul etsin Hakkı Baba.
0: Heh, buradaymış.
2: Para lazımsa bizde vardı Hakkı Baba.
0: Bana lazım değil Selim.
3: Ha? Şey, lazım değilse neden cüzdanı aradın telaşla Hakkı Baba?
0: Lazım değil demedim Emin. Bana lazım değil dedim.
2: Bana bakmayın çocuklar. Bu kez ben de anlamadım.
0: Şimdi anlarsınız çocuklar.
3: Şimdi anlaşıldı. Para ihtiyaç sahiplerine lazım.
0: Hay aklında bin yaşa Emin.
2: Yine mahcup ettin bizi Hakkı Baba.
0: Neden öyle düşündün Selim?
2: Çünkü bu bizim aklımıza hiç gelmedi.
0: Seni bu mahcubiyetten kurtarayım mı?
2: Ha, şey olur.
0: Öyleyse hadi bakalım. Pamuk eller cebe.
2: Ha?
3: Ha. Ben de harçlığımdan bir miktar verebilirim aslında.
0: Eyvallah Emin. Allah kabul etsin.
1: Bir dakika ya. Ben de harçlığımdan veririm. Ne olmuş ki?
2: Tabii ki Harun. Ne güzel düşündünüz çocuklar.

0: Bak Fatma, seninle bir oyun oynayalım.
1: Neymiş o hocam?
0: Ben bir şey fark ettim. Bu bizim sürekli ağaca gelip konan karga var ya karga. Ya bir kere gaklıyor ya iki kere.
1: Nasıl yani?
0: Bak şimdi. Hey! Hey!
1: Hakikaten ya.
0: Şimdi oyuna geçebiliriz.
2: Aa, oyun mu var? Biz de oynayalım mı?
0: Tabii ki çocuklar. Gelin bakalım.
1: Ne oynuyoruz hocam?
0: Bu oyunun adını ben buldum.
1: Neymiş?
0: Karga karga gak dedi.
2: Çık şu dala bak dedi.
0: Aa, nereden bildin Harun?
2: Tekerleme bu.
0: Hadi ya. Ben de diyorum neden bana da tanıdık geldi.
1: Neyse hocam, oyuna yeni isim buluruz biz. Nasıl oynanıyor?
0: Şimdi siz bana bir ya da iki rakamını söyleyeceksiniz. Karga teyit edecek.
2: Nasıl yapacak bunu?
1: Oluyor, oluyor. Dene de gör.
2: İlk ben söyleyeyim mi?
0: Söyle bakalım.
2: İki.
0: Peki. Hey! Bildin.
1: Çok ilginç bir oyunmuş hakikaten hocam.
2: Ben bir diyorum.
0: Tamam. Hey!
2: Bildim.
3: Tebrikler Zehra.
0: Emin?
1: Şey, iki diyeyim.
0: Hey! Bilemedin Emin.
1: Hadi oyunu oynamaya devam edelim. Üç kez üst üste bilene kitap hediye edeceğim.
2: Aa, harika. İnşallah ben kazanırım.
0: Kitabı bu kadar seviyorsun demek Harun.
2: Şey, aklımda başka bir şey var aslında hocam.
4: Neymiş o?
2: Hele kazanayım, görürsünüz.
1: Hadi bakalım, ilk kim oynuyor?
5: Ben!
1: Bravo Harun, sen kazandın.
6: Tebrikler kardeşim.
2: Allah razı olsun.
4: Şimdi de bakalım, aklımda bir şey var demiştin. Neymiş o?
6: Neden veriyorsun? Bunu sen kazandın.
2: Çünkü hediyeyi hediye etmek sünnettir dostum.
0: Maşallah size. Şimdi yarışmanın iki kazananı oldu. Hem Harun hem de Emin.
6: Allah razı olsun kardeşim.
2: Cümlemizden.
4: Hadi bir daha oynayalım. Bu sefer kazanan hediyeyi bana hediye etsin.
2: Eğlendik be.
4: Aynen. Çok zevkli bir oyundu.
1: Bu kargayı kaybetmemek lazım.
4: O değil de çocuklar, ben şeyi düşünüyorum.
1: Neyi Zehra abla?
4: Bugün Fatma abla uzun bir liste hazırlıyordu. Listede yemek malzemeleri vardı.
2: Ne içinmiş ki o?
4: Selim hocaya Hakkı baba bunları almamızı söyledi diyordu.
1: Belki eve lazımdır.
4: İyi de ikinci bir liste daha vardı elinde.
2: Liste mi?
1: O ne listesi?
4: Bilmem, onda da isimler yazıyordu.
2: Hayda, benim kafam iyice karıştı.
1: Karışacak bir şey yok aslında. Belli ki Hakkı baba yemek daveti verecek.
4: Ya listeler?
1: Davette yapacağı yemeklerin listesi ve davetlilerin listesi işte.
2: Doğru ya.
4: Hakikaten de çok mantıklı.
2: Bir de dedektifim diye geçiniyorsun abla.
4: Aman sen de. Bazen düşünemiyor insan işte.
1: Neyse, namaz vakti geliyor. Gecikmemek lazım.
4: Ben de buraları süpüreyim.
2: Ben de gidip yemek davetindeki nefis, leziz, yağlı, ballı yemekleri düşüneyim.
1: Bence sen de namazı düşün Harun. Sadakallahu lazim. Harun?
2: Ha? Çok oldu mu uyuyalı?
1: Ne uyuması?
2: Uyumuyor muydum ben?
1: Oho! Aklın nerede senin ya?
2: Şey, dalmışım evet.
1: Buna dalmak değil, uçmak derler dostum.
2: Uçuyorum evet. Kızarmış piliçlerin, kuzu tandırların, böreklerin, baklavaların üzerinde uçuyorum.
1: Nereye daldığım belli oldu.
2: Hakikaten ya. Acaba ne yemekler var davette?
1: Yemekler mi? Birden fazla diyorsun.

0: yani.
1: Tabii ki. Baksana liste uzuyor diyor ablam.
2: O da doğru.
1: Erzurum cağ kebabı vardır değil mi?
2: Oo, olsa ne güzel olurdu. Yanında da Erzurum Tatar böreği.
1: Uf, Erzurum aşotu çorbası olmazsa olmaz.
2: Aşotu çorbası da mercimekli Erzurum pilavı olmadan yenmez.
1: Oy oy oy oy, üstüne de Erzurum demir tatlısı.
2: Seviyorum Erzurum'u ya.
1: Sevilmez mi?
2: Her ne varsa gözümüz gönlümüz doyacak.
1: Evet ya, ne zamandır da yemek daveti vermiyordu kimse.
2: Doğru. Neyse, kalkalım artık. Bu kadar iş yardımsız yapılmaz.
1: Ben yemek yapamam ki.
2: Yemek yap diyen mi oldu akıllım?
1: Ya.
2: Alışveriş olur, sofra düzenlemek olur. Olur da olur.
1: Doğru. İlla ki bir iş çıkar yapabileceğimiz.
2: Hadi gidelim o zaman.
1: Hadi.
3: Allah kabul etsin çocuklar.
4: Allah razı olsun Hakkı Baba.
2: Allah razı olsun cümlemizin namazlarını.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Zehra.
6: Efendim hocam.
4: Senin için güzel domates doğuruyor diyorlar. Doğru mu?
6: Domates mi?
1: Evet, hem de kırmızı kırmızı.
6: Neden sordunuz hocam? Anlamadım.
3: Bugün size öğle yemeği getireceğim de Hacer teyzene yardım eder misin diye sormaya çalışıyor.
4: Ben bu kadar güzel anlatamıyorum tabii.
6: Olur tabii.
5: Oo, şimdiden ellerinize sağlık. Ben de masayı hazırlarım.
2: Harun ve ben de yardım edebiliriz.
1: Evet, evet.
3: Aslında gerek yok çocuklar. Selim'le bir koşu gider geliriz.
2: İyi de o kadar tencereyi, malzemeyi nasıl taşıyacaksınız?
1: Evet, hatta İsmail ve Mahir'i de çağıralım.
4: Gazeteye ilan da verin bari.
3: Gerek yok çocuklar. Altı üstü bir tencere domatesli bulgur pilavı.
2: Domatesli bulgur pilavı mı?
3: Evet.
1: Ya cağ kebabı?
2: Tatar böreği?
1: Aşotu çorbası?
2: Demir tatlısı?
3: Ne diyorsunuz çocuklar?
2: Biz sandık ki.
4: Ne sandınız?
1: Fatma abladaki yemek malzemesi listesini görünce.
2: Bir de davetli listesini.
3: Anladım. Siz ziyafet var sandınız.
4: Aşık olsun çocuklar. Tutar mı mis gibi domatesli bulgur pilavının yerini?
3: Çocuklar haklı Selim. Böyle zayıf oldu menü.
5: Olur mu hocam? Bir arada yeminin lezzetini kebaplara, tatlılara değişir miyiz?
3: Zayıf kaldı, zayıf.
4: Ah be çocuklar.
1: Ama biz sandık ki.
5: Keşke önce bize sorsaydınız çocuklar.
2: Doğru, düşünemedik.
4: Neyse, olan oldu. Halledilir Allah'ın izniyle. Zehra, hadi biz gidelim.
6: Gidelim hocam.
7: Gel vatandaş, gel! Domatese gel!
5: İşte böyle çocuklar. Hakkı Baba sürekli insanlara yardım eder. Hayır kurumlarına bağış yapar. Bu listelerde ihtiyaç sahipleri ve onlara götürülecek gıda yardımları listesiydi.
2: Gerçekten tahmin edemedik Fatma abla.
1: Evet, Hakkı Baba'yı da üzdük.
2: Herkese yardım eden birinden bunu beklemek düşüncesizlik oldu.
5: Tamam Emin ya, nereden bilecektiniz ki?
2: Bilmesek de kimseye karşı böyle beklentiler içine girmek doğru değil yine de.
5: Bak buna itiraz edemeyeceğim.
1: Peki Hakkı Baba'nın gönlünü nasıl alacağız?
5: O iş kolay. Evet arkadaşlar, günün kahramanını açıklıyorum. Erzurum'a ait aşotu çorbamızı bu kadar hızlı yapabilen Erzurum'un en hızlı aşçıları Emin ve Harun.
3: Oo, bu ne güzel bir sürpriz çocuklar.
2: Hayır Fatma abla, günün kahramanı yardım etmede okyanus kadar geniş gönüllü olan Hakkı Baba'dır. Biz sadece gönül almaya çalıştık.
3: Ah benim güzel çocuklarım, ben size gönül koymam ki.
2: Hakkını helal et Hakkı Baba.
3: Helal olsun çocuklarım.
4: Çorbalar da soğudu, pilav da.

0: lanet çocukta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum.

0: pique, mais...
1: Ah, écrit sur les... Ma soliaptın sen bu hatayı. Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yaranı. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme zikri, şimdi dayanışma zamanı.
0: Nasıl yani dayanışma zamanı?
1: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
0: Ben bunu kabul edemem.
1: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
0: Canım, paylaşırım da.
1: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
0: Söz mü? Ne sözü?
1: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
0: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
1: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: Anneciğim, ben bahçeye çıkıyorum.
1: Tamam kızım. Yemek hazır olunca ben sana seslenirim.
0: Ah, az kalsın unutuyordum.
1: Neyi?
0: İşte bunu.
2: Kumdan tepe mi yapıyorsun sen?
0: Hayır.
2: Öyleyse sen kumdan... bir kaydırak yapıyorsun galiba.
0: Evet, nasıl olmuş?
2: Çok güzel. Eğer hikayemizin kahramanının bundan haberi olsaydı... mutlaka bu kaydıraktan kaymak isterdi.
0: Bu kahraman neye benziyor?
2: Şöyle tarif edeyim. Karşıdan baktım bir taş. Yanına vardım dört ayakla bir baş.
0: Araba?
2: Hayır.
0: Tren?
2: Yine bilemedin. Bu bir canlı ve sırtında kabuğu var.
0: Öyleyse bu bir kaplumbağa.
2: Evet, bildin. Şimdi sana yavru bir kaplumbağanın hikayesini anlatacağım. Yan yana duran iki tane tepe vardı. Birinci tepe tamamen kumlardan oluşuyordu. İkinci tepe ise yemyeşildi. İçinde ağaçlar, kuşlar, çiçekler ve yağmur suları.

0: kaplumbağasından oluşan bir göl vardı. İşte yavru kaplumbağa ve annesi bu yeşil tepede yaşıyordu. Yavru kaplumbağa kum tepesinde oynamayı çok severdi. Oraya hep kaymak için giderdi.
1: Böyle mi?
0: Evet, tıpkı böyle neşeyle kayardı.
1: Peki kum tepesine kiminle giderdi?
0: Tek başına giderdi.
1: Neden? Onun hiç arkadaşı yok muydu?
0: Vardı ama o hep tek başına oynamak isterdi.
1: Ben de bazen odamda ve bahçede tek başıma oynamayı seviyorum. Ama bazen de seninle ve arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Çünkü birlikte oynamak daha eğlenceli. Hem annem birlikte yapılan şeyler daha güzeldir der.
0: Ne gibi şeylermiş bunlar?
1: Birlikte yemek yemek.
0: Başka?
1: Birlikte oyun oynamak.
0: Daha başka?
1: Birlikte camiye ve oyun parkına gitmek.
0: Gerçekten de bunlar çok güzel şeylerdir. Yavru kaplumbağanın annesi de ona bunun gibi güzel şeyler söylerdi ama o her seferinde kum tepesine tek başına gitmeye devam etti.
1: Ama hemen gidememiştir. Yavaş yavaş gitmiştir. Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır.
0: Bunu nereden biliyorsun?
1: Öğretmenimiz söylemişti.
0: Zaten yavru kaplumbağa da kum tepesine yavaş yavaş yürüyerek gitti. Yine aynı hızla tepenin en üstüne çıktı ve kaymaya başladı.
1: Yuppi! Yavru kaplumbağa aşağı inince ne yaptı peki?
0: Tekrar tepenin üstüne çıktı. Her ne kadar tepeden kaymak eğlenceli olsa da tepeye çıkmak oldukça yorucuydu.
1: Öyleyse yavru kaplumbağa çok yorulmuştur.
0: Evet, biraz dinlenmek için başını kabuğunun içine çekti ama çok geçmeden uykuya daldı. Gözlerini tekrar açtığında ise hava kararmak üzereydi.
1: Eyvah, şimdi ne olacak? Evine nasıl gidecek?
0: Yavru kaplumbağa bu hızla tepeden aşağı inene kadar akşam olur. Karanlıktaysa evimin yolunu bulamam diye düşüncelere daldı. Neyse ki çok geçmeden aklına bir fikir geldi.
1: Ne geldi?
0: Annesine yerini belli etmek için...
1: Evet.
0: Tepede bulduğu bir sopayla kabuğuna vurmaya başladı. Bir yandan da annesine seslenmeye devam etti. Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi.
1: Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Peki sonra ne oldu?
0: Yavru kaplumbağanın sesini duyan annesi hemen...
1: Hemen?
0: Yani hemen dediysem kaplumbağa hızıydı yani. İşte o hızla kum tepesinin yanına geldi. Sonra yavrusunu da yanına alıp yaşadıkları yere geri döndüler. Aradan günler geçti. Yavru kaplumbağa yine kum tepesine geldi ama bu defa yanında başka yavru kaplumbağalar da vardı. Bizim yavru kaplumbağa birlikte oynamak daha eğlenceliymiş diyerek arkadaşlarıyla kum tepesinden kaydı, kaydı, kaydı.
1: Biz de birlikte kayalım mı?
0: Olur. Bir yukarı.
1: Bir daha yapalım mı?
0: Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı.
1: Birlikte oynamak hem daha eğlenceli hem de...
0: Evet.
1: Çok daha güzel.
2: Sofra hazır.
0: Annenin yaptığı yemekler de çok güzeldir ama.
1: Öyleyse ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz?
1: Hep birlikte sofraya oturuyoruz.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: 遊びジャック。
1: ビール一気おー You get it!
2: Pes etmek yok yavru balık! Devam!
1: Pes etmek yok! Bu sene ben kazanacağım!
2: Elbette sen kazanacaksın! Senin antrenörün benim!
1: Bu işte de çok iyisin yengeç! Bir iki üç
2: Ah Kıpır dostum! Bir zamanlar ünlü kuyruk bol oyuncusu Yunus Can'ı maçlara ben hazırlamıştım. Ne günlerdi ama!
1: Ne? Kulaklarıma inanamıyorum! Büyük ödül!
3: Kıpır, her yerde seni arıyorduk. Hadi o çok beklediğiniz an geldi.
4: Ve sonunda Mercanya Festivali!
5: Bu sene çok farklı yarışmalar olacakmış.
6: Ben her zamanki gibi çok hazırım.
7: Güçlü ama her sene sen kazanıyorsun.
1: Sütlaç, hiç merak etme. Bu sene...
7: İnşallah Kıpır. Çok çalıştım. Bu sene ben kazanacağım, değil mi?
1: Üzgünüm Sütlaç. Bu sene ben kazanacağım.
2: Ne diyelim o zaman?
3: Hayırlısı olsun.

0: Yengeç nerede? Yengeç!
1: İşte buradayım! Festival görevliniz benim!
2: Aa, şimdi de burada mı işe başladın?
0: Ama hani sen benim antrenörümdün!
1: Kıpır, küçük dostum, ben seni yeterince çalıştırdım. Başaracağına inanmalısın. Eğer olmazsa da sadece keyfini çıkar.
3: Bence de. Sen neden bu kadar kazanmaya taktın ki Kıpır?
0: Çünkü ben kazanacağım.
1: Evet, küçük balıklar. Çuvallarla zıplayarak çizgiye ilk ulaşan birinci etabı kazanır.
2: Sakin ol Puf. Sadece zıpla.
4: Başarılar incilerim.
2: Neyse, canım sağ olsun.
3: Puf, dikkat etsene. Sütlaç, iyi misin?
0: Duramam, duramam. Kazanmam lazım. Hayır.
1: Kazanan güçlü.
4: İncim, sen de arkadaşını tebrik etmelisin.
5: Tebrikler güçlü.
1: Hadi, ne duruyorsunuz? Yumurta taşıma yarışması yapıyoruz. Yumurtasını kırmadan çizgiye ulaşan kazanır. Ve son yarışmamız hula hop çevirme.
2: O da ne ki?

Bak yine. Ne önemi var ki söyle. Elimden geleni yaptım. Eğlenceye katıldım.

0: arkadaşlar.
1: Kazanan güçlü.
2: O ödülü çok istiyordum.
3: Hepiniz çok güzel yarıştınız incilerim. Eğlendiniz mi bakalım?
4: Evet.
2: Ben hiç eğlenemedim. O ödülü ben istiyordum öğretmenim.
3: Kıpır, bazen kazanır, bazen kaybederiz. Önemli olan kazanan arkadaşını tebrik etmektir. Dostlarınla geçirdiğin zaman kıymetlidir.
2: Ama o top, büyük kuyruk bol yıldızı Yunus Can imzalı. Ve ben onun en büyük hayranıyım.
0: Oo, dostum üzülme. İstersen sana topu verebilirim.
2: Sahi mi? Yo, bunu kabul edemem. Ben kazanmak için elimden geleni yaptım ama olmadı işte. Tebrik bile edemedim seni güçlü. Tebrikler arkadaşım. Anladım ki birlikte eğlenmek çok daha değerli.
3: Aferin incime.
0: Teşekkürler Kıpır. Gerçekten top senin olabilir. Zaten birlikte oynamayacak mıyız?
1: Ha? Hiç gerek yok. Çünkü Yunus Can tüm yarışmacılar için top imzaladı.
2: Hey yaşasın.

0: gördün mü güçlü? Boşuna o kadar uğraştın.
1: Önemli olan birlikte güzel vakit geçirmekti dostum.
0: Haklısın. Topum oldu topum. En güzel benimki.
2: Hepsi aynı kıvı.
0: Şaka şaka.
2: Tatbikat.
0: Ne oldu öyle? Yer titredi sanki.
3: Hayır, ben bir şey anlamadım.
1: Geç mi uyudun yine Kıpır? Ayakta rüya görüyorsun.
0: Hayır hayır, eminim.
4: İncilerim, ha? İyi misiniz?
2: İyiyiz öğretmenim.
5: Yavru balıklar, biraz önce küçük bir deprem oldu. Her şey yolunda mı?
1: Deprem mi? O nasıl bir şey?
4: Biraz önce yer hafifçe sallandı. Ve bu yaşadığınız şey bir depremdi.
0: Evet, evet. Bakın, gördünüz mü arkadaşlar? Demiştim size. Ben hissettim öğretmenim. Ama yer nasıl titriyor ki?
4: Depremler dünyamızdaki yer kabuğunun hareket etmesiyle oluşur.
6: Ben çok korktum.
5: Korkmanıza gerek yok yavru balıklar. Hazırlıklı olursak güvende kalabiliriz.
4: Hadi incilerim, şimdi sınıfa geçelim. Deprem tatbikatı yapacağız.
5: Böylece deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.

0: Hadi incilerim.
1: Alarmlar çaldı. Deprem olursa çök, kapan, tutun hareketini yapıyoruz.
2: Çök, kapan, tutun.
3: Çök, kapan, tutun.
2: Çök, kapan, tutun.
4: Anladım. Bu hareketle başımızı korumuş oluyoruz.
1: Aferin İnciğim. Bu hareketle başımızı ve boynumuzu korumuş oluyoruz.
5: Deprem anı geçtikten sonra hemen bulunduğumuz binadan çıkıyoruz ve açık alanda güvenli bir yere geçiyoruz. Anladınız mı yavru balıklar?
3: Evet!
1: Ve bir de deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Hadi bakalım.
6: İçine ne koymamız gerekiyor ki? Ben şimdiden panik yaptım.
1: İçine bir süre dışarıda kalmanız için gerekli olan malzemeleri koyabilirsiniz. Hadi bakalım, deprem çantanızı hazırlayın. Merakla bekliyorum.
6: Bir battaniye koyabilirim. Dışarıda üşürsem lazım olabilir. Krakerler ve bisküviler ve biraz da su koymalıyım. Sonuçta beni biraz idare etmesi lazım. Acıkırım ben.
7: Deprem çantamın içine fener ve pil koyayım. Karanlıkta işimize yarar.
4: Deprem çantamın içine ilk yardım çantası koymalıyım. Yaralanırsak lazım olabilir.
8: Deprem çantama en sevdiğim oyuncağımı koyacağım. Arabam. Onsuz dışarıda kalamam.
1: İncilerim, deprem çantalarınızı hazırladınız mı?
5: İçine neler koydunuz bakalım?
6: Biraz kraker, battaniye,
7: fener,
4: ilk yardım malzemeleri
8: ve oyuncak.
1: Maşallah İncilerim, çantanızı çok güzel hazırlamışsınız.
7: Depreme hazırız, bilinçliyiz biz.
3: Çök, kapan, tutun, hep birlikteyiz biz.

0: Hadi hadi.
1: Hadi Lila, çabuk.
2: Bu ne acele çocuklar? Hayırdır?
3: Hayırlı günler öğretmenim. Deprem hakkında öğrendiklerimizi hemen gidip ailelerimize anlatacağız.
0: Ve onlara da deprem çantası hazırlayacağız.
4: Görüşürüz koşu. Görüşürüz öğretmenim.

0: bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: Dağından da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler.
1: "Dedem nerede babaanne?"
0: dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: "İşte tel şehriye."
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
1: "Oh, mis gibi,"
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim, sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Ah, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: Çok güzel,
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce
1: dur yeme, yeme,
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz.

0: Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aman! Puf. Of! Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır, bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay, aman! Puf! Keçi! Dursana be! He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu, ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre, demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah! Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben, buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
2: Be!
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
2: Be!
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
2: Be!
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
2: Be!
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasını görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
3: Hay hak!
0: Gelirsem kafana vururum. Tak tak.
3: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
3: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
3: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
3: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim,

0: Sen daha önce bu duvarı gördün mü?
1: Evet.
0: Evet mi?
1: Evet, ne olmuş? Gizem bunun neresinde?
0: Peki, bu duvarın arkasında ne var?
1: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
0: Ya.
2: Şimdi söyle bakalım.
0: Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
1: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
2: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
1: Ne yapacağız?
2: Bir de sen mi çıkıp denesen?
1: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
2: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
1: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagöz'üm.
2: Ay. Oo.
1: Ay. Neyse, üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
2: Hayır. Ama çok az kaldı.
1: Hadi ya. Ne yapacağız?
2: Beygir'e söyle titremesin.
1: Beygir, titreme.
2: Ne dedi?
1: Sen de titremeyecek misin?
2: Ya inelim artık.
1: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
2: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
1: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
2: Yani?
1: Çok az daha yükselsek yeterdi.
2: Yani?
1: Biri daha olsaydı keşke.
2: Yani?
1: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
2: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara.
3: Harika fikir.
2: Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
1: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
2: Keçi! Neredesin?
1: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
2: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık...
1: Yani...
2: Üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz... Bulur bulmaz... Ne yapacağız?
1: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
2: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına falan denk gelirse ya.
1: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
2: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.
1: Doğru dersin Karagöz'üm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
2: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
1: Aferin Karagöz.
2: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
1: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
2: Tuzsuz Deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
1: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
2: Of. Ne bileyim ben.
1: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
2: Ne yapacağız?
1: Buldum. Merdiven yapacağız.
2: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
1: Neden yetişemedik?
2: Neden yetişemedik?
1: Sen söyle.
2: Boyun kısa olduğu için mi?
1: Hayır.
2: O zaman kolum kısa olduğu için.
1: O da değil.
2: O zaman.
1: O zaman.
2: Demek ki neymiş?
1: Neymiş?
2: Ayağım kısaymış.
1: Evet Karagöz'üm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa, merdiven.
2: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
1: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
2: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi?
4: Yok arkadaş. Ben bu işte yokum.
1: Tamam. Ben çıkarım merdiveni.
4: Yemez. İkna edersin sen beni.
1: Aman gözüm. Sen...

0: Sensiz olmaz.
1: Yok. Hiç boşuna ikna etmeye çalışma Civan. Bu sefer kararım kesin.
0: İyi de odunu en iyi kim keser?
1: Ben tabii. Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
0: Peki, çiviyi en iyi kim çakar?
1: Ben tabii ki.
0: En iyi merdiveni kim yapar bu mahallede? Hatta bu şehirde. Hatta bu ülkede. Hatta dünyada. Ve hatta...
1: Hadi Acıvat, oyalanma. Odun bulacağız daha.
0: Demek bir de gaza gelse... Daha bitmedi mi Karagöz'üm?
1: Bitmedi Acıvat. Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
0: Nasıl ya?
1: İnsan bir yardım eder ya.
0: Aşk olsun Karagöz. Sen ağacı kestikten sonra... Ağaç tam düşerken düşüyor diye kim bağırdı?
1: Sen.
0: Ha? Peki sen ağacı odunlarına ayırırken Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
1: Sen.
0: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
1: Sen.
0: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
1: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
0: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
1: Bitti elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
1: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
0: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım, hem de taşıyacağım.
1: Taşıyacaksın tabii.
0: Sende hiç vicdan kalmamış.
1: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler Hacı Cavcav. Sen taşıyacaksın.
0: Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
1: O zaman gel taşı Acıvat.
2: Selamun aleyküm ağalar.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırdır? Nereye böyle?
1: Deli efendi. Ay, yani tuzsuz efendi. İki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
2: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
0: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim, o yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
2: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
0: Arkasında ne var merak ettik.
2: Yardım lazım mı peki?
0: Hayır.
2: Evet mi, hayır mı?
0: Hayır.
1: Kızdırma beni Acıvat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
0: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı? Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
1: Acıvat, kızdırma beni.
0: Neyse Karagöz. Koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
1: Tuttum tuttum.
0: O zaman neden titriyor bu merdiven?
1: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
0: Bakıyorum. Burada bir ev var.
1: Kimin evi? Ney? Yahu ney?
0: Sahibi koşarak geliyor.
1: Kimmiş ki?

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumurlap tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım. Bir, iki, üç, başla!
2: Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
4: Oo, arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
0: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
2: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
5: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim ben.
0: Gani amca, ne özel antrenmanı?
5: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
6: Ne?

0: kuşlar uçamaz ki.
1: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler, o kadar.
0: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
1: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
0: Kargo şirketi mi?
1: Bakın bir düşünün. Deve kuşlarına yumurtaları yükleriz. Şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
0: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
1: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dalın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
2: Kurtarış yapsa beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
3: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
4: Yetişin komşular! Ha? Deve aha kuşları yok!
0: Ha? Ha? Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
4: Hepsini götürmüşler.
5: Ha? Bak bak bak bak bak!
0: Eyvah! Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
4: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
3: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
4: O zaman ha? Dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
4: Nedenmiş? Ha?
3: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
4: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
6: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.

0: Miskin, şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
1: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
1: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün. Uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
0: Neleri?
1: Tabii ki deve kuşları. Hı.
3: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak bak bak bak bak bak.
3: Bu da bugün pek telaşlı.
6: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak bak bak bak.
7: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
4: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
6: Bakın deve kuşu tüyü var burada.
1: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
3: Burak.
5: Bak bak bak bak.
4: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
5: Bak bak bak bak.
6: Arkadaşlar galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
0: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
7: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
6: Ne yapacağız şimdi?
3: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
7: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
4: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
7: Haklısınız. Hadi bakalım.
3: İzler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
0: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
4: İzler burada bitiyor.
7: Uçarak mı devam etmişler?
2: Hayır Gani amca. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
6: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Oraya gitmiş olabilirler.
4: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
2: Vallahi keyifleri yerinde.
4: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
7: Uçma işi de hayal oldu desenize.
2: Selamünaleyküm Ramazan abi.
8: Aleykümselam Cemilciğim.
4: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
8: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
6: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
4: Hadi geri dönelim sahamıza.
2: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
7: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam, tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın, korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet muhtar bey.

0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
4: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Kırmızı araba, sıra sende. Oo, kırmızı araba, ne kadar çok kirlenmişsin. Neyse, üzülme. Seni hemen parıldayacağım. İşte bitti. Güle güle kırmızı araba. Sıradaki araç lütfen. Aa, mavi araba, sıra sende mi? Çok kirlenmişsin sen de. Ha? Olamaz. Sular kesildi. Siz biraz bekleyin, ben suları getireyim.
1: Adem.
2: Efendim.
1: Ay, ay Allah, orada mıydın? Bu ne hal?
2: Arabayı yıkıyorum.
1: Arabayı mı yoksa kendini mi yıkıyorsun? Pek seçilmiyor canım.
2: Tertemiz olması lazım hemen. Ablam hacdan dönüyor. Onu karşılamaya pis arabayla mı gidelim?
1: Temiz arabayla gidelim tabii. Ama sen yine de kendini köpüklemesen iyiydi. Eren, bir sorun mu var oğlum?
0: Var, hem de çok büyük.
2: Dur, korkutma şimdi bizi.
1: Ne oldu canım?
0: Islak mendil bitmiş.
2: Hay Allah. Bu muydu çok büyük sorun? Vardır kilerde.
0: Yok.
1: Banyo dolabında vardır.
0: Yok.
2: Mutfakta vardır.
0: Yok.
1: Ceren'in odasında vardır.
0: Yok.
2: Nasıl yani?
0: Yok baba, hiçbir yerde yok. Hemen alışverişe gitmeliyiz.
1: Hemen mi?
0: Evet anne.
2: Ama neden?
0: Bir sürü araç benim odamda yıkanmayı bekliyor.
2: Biraz daha bekleyecek çünkü halanı karşılamaya gideceğiz.
0: Halan mı geliyor?
1: Evet. Evet.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.
2: Yok, şimdi erken. Daha vakit var.
0: Onu demiyorum baba, alışverişi diyorum.
2: Ha, o da olmaz.
0: Ama neden?
1: Baban arabayı yıkayacak. Sonra başka işlerimiz de var. Bugün alışveriş zor.
2: Ama alışverişi halledeceğim. Söz. O iş bende.
0: Biz?
2: Siz niye yorulasınız evladım? Ben kıyamam size.
0: Ama baba. Halam hacı mı oldu anne?
1: Evet kızım.
0: Enişten ne oldu peki?
1: O da hacı oldu.
0: Peki baba, sen hacı oldun mu?
2: Yok kızım, henüz değil.
0: Anne sen?
1: Ben de henüz olmadım.
0: Bir dahaki sefere siz de olun.
2: Tamam.
0: Biz de olalım. Bence güzel bir şey.
2: Güzel olmaz mı canım kızım? Kabe'ye gidiyoruz. İbadet ediyoruz. Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyoruz. Hepsi çok güzel şeyler. Hı,
0: tamam, ben de gideceğim.
1: İşte geldik.
0: Koş. Ha? Koş. Dur. Zıpla. Dur. Sakın kıpırdama. Onlar ne anne?
1: Hurma kızım. Halan getirmiş bizim için.
0: Ramazan'da yediğimiz hurma abla. Hatırlasana.
3: Ha, evet. Güzel.
1: İster misiniz?
0: Evet.
3: Kal.
1: Ceren.
3: Tamam tamam, o da yesin, yazık.
0: Islak mendil aldın mı baba?
2: Almaz olur muyum? Seni bekletmemek için hemen alışverişe gittim.
0: Hani birlikte gidecektik?
2: Yo, dedim ya siz yorulmayın diye.
3: Bize ne aldın baba?
2: Sürpriz. Poşetleri yerleştirmeye yardım edenler görebiliyor sadece.
3: Yo.
0: Ben yardım ederim.
3: Ben de.
1: O zaman ikiye ayrılalım. Mutfak ve kiler.
3: Tamam.
0: Peçete.
2: Peçete.
0: Sabun.
2: Sabun.
0: Islak mendil.
2: Islak mendil.
0: Bir ıslak mendil daha.
2: Oo, daha da var.
0: Yaşasın.
2: Ama yine de dikkatli kullan, olur mu canım? Çok olması dilediğimiz gibi harcayacağımız anlamına gelmez. İhtiyacımız kadar harcamalıyız.
0: Tabii baba, hiç merak etme. O iş bende.
2: Aslanım be, sana güveniyorum.
0: Diğer poşete geçiyorum.
2: Geç bakalım.
0: Tabak.
2: Tabak mı?
0: Oo, hem de bir sürü. Kaşık, çatal.
2: Kaşık, çatal mı? Allah Allah. Bir poşet dolusu kaşık, çatal, tabak. Hem de plastik. Biz plastik kullanmıyoruz ki.
0: Baba, kullanmadığımız şeyleri almamalısın. Hmm.
3: Ya, patlamamış mısır. En sevdiğim.
1: Akşam patlatalım. Ben de özlemişim.
3: İncecik, birazcık da uzun bir şeyler.
1: Çubuk makarna?
3: Yok, daha kısa ve daha ince.
1: Aa, tel şehriye. Çok haklısın, daha kısa ve daha ince.
3: Bebekli bir şey. Sanırım banyoya gidecek.
1: Bebekli bir şey mi?
3: Anne, bu bebek bezi.
1: Haklısın.
3: Bunu kime bağlayacağız anne? Eren'e mi?
1: Hayır tabii ki. Bir yanlışlık olmalı. Bebek şampuanı, pişik kremi. Bu kadar bebek bakım eşyasını neden aldı acaba Adem?
3: Babam belki bebek de almıştır anne.
1: Adem! bir sorunumuz var.
2: Sizin de mi?
1: Evet, bizim de.
0: Ne oluyor burada?
1: Hay Allah.
2: Sanırım poşetler karıştı Emel.
1: Öyle olmalı, yoksa bebek bezi neden alasın?
0: Bebek bezi mi? Bu evde hiç bebek yok ki.
3: Ne yapacağız şimdi?
2: Bizim olmayanları ayırıp...
3: Bizim olmayanları ayırıp sahiplerini bulmamız lazım.
1: Çünkü sahipleri de muhtemelen eşyalarını arıyordur. Bizim de bu emanetlere bir zarar vermeden sahiplerini bulmamız lazım.
0: O zaman bütün dünyayı dolaşıp tek tek herkese sormalıyız.
1: Aslında o kadar dolaşmadan da...
3: Bir dakika, düşünmem lazım.
0: Pamparlak fikirler düşününce gelir.
3: Önce deniz kenarlarından başlayalım.
0: Ayaklarımızı denize sokar, biraz dondurma yeriz. Sonra da yüzeriz.
2: Siz deniz keyfi yaparken poşetin sahibi çok uzaklara gidebilir.
3: Tamam, yüzmek yok. İşimiz acele, unuttun mu?
0: O zaman sadece ayaklarımızı denize sokup gelip geçenlere bunlar sizin mi diye sorarız.
3: Evet, süper fikir.
1: Biraz fazla mı uzağa gittiniz ne?
0: Tamam o zaman. Halamın gittiği yerlere gidelim.
3: Evet, Medine'ye gidelim. Hem hurma alırız hem de bu poşetlerin sahibini ararız.
2: Emin misiniz?
0: Ben sahibini bulmak için gerekirse bütün dünyayı gezerim baba.
3: Ben de.
2: Hay maşallah. Belli belli. Planınızdan hemen anladım. Hazır çıkmışken hava da sıcak, biraz da serin yerlere sorun canım.
0: Çak dağrı. Yüksek dağlara çıkın. Uzun dağlara bile.
2: Püfür püfür.
1: Aman üşütmeyin.
3: Üşütmeyiz anne. Ben yanımıza termal montlarımızı almıştım.
2: Ne ara aldın kızım? Hiç fark etmedim.
3: Ablayım ben baba. Kardeşimi düşünmek zorundayım.
0: Kardan adam yapalım. Sonra biraz da kar topu oynayıp herkese soralım. Bu poşet kimin?
1: Cevap yok. Sanırım kimse duymadı ha?
0: Kimse yok. Herkes üşüyüp gitti.

0: Yapmış. Hemen helikoptere haber verelim. Bizi bu dağdan alsın. Ben hallederim. Alo, alo. Helikopter lütfen.
1: Atlayın.
0: Bizi hemen Luna Park'a bırak helikopter amca.
1: İşte geldik.
0: Buradaki bütün çocuklara soralım.
2: Bu çocukların bez kullandıklarını sanmıyorum canım.
0: Doğru. Bebekler Luna Park'ta eğlenemez. O zaman mecbur biz eğleneceğiz.
3: Ha, bir atlı karınca. Hadi binelim.
0: Evet at. Hadi bize halama uçur.
1: At uçuşa hazırlanıyor. Ama o da ne?
2: At bey, halaya gidiş iptal. Doğru markete gidiyorsun.
0: Ama neden?
2: Çünkü yeterince aradınız.
0: Ama bulamadık.
2: O yüzden doğru markete gidip kamera kayıtlarına bakmalıyız.
0: Aa, bunu neden başta düşünmedik? Hadi gidelim. Dondurma da alalım.
1: Siz iyi gezdiniz. Epey yoruldunuz. Ben giderim. Emel'cim, ben poşeti alıp hemen markete gidiyorum. Bu önemli görevi halledip geleyim.
0: Biz?
1: Tek başıma gidiyorum canlarım.
0: Ama...

0: Mi maksudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah.
1: Ne de güzel söyledin hocam.
2: Oo Kadri, nasılsın bugün?
1: Ben iyiyim de o kötü.
2: O zaman al bakalım sana bir yağlı pide.
1: Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum valla.
2: Gömü de bulasın inşallah. Bunlar yine ne karıştırıyorlar?
3: Yok hocam, bir şey karıştırmıyorlar. Bana kuyu kazıyorlar.
2: Kuyu mu?
3: Hocam artık yaşlandım. Gölden su almaya gitmek zor geliyor. Köydekilerden bana bir su kuyusu yapmalarını istedim ama pek kimse yanaşmadı.
4: Hocam, vallahi çok işim var ya. Tüm gün soğan ekeceğim.
5: Çok isterdim ama kazan yapacağım bizimkilere.
6: Evde temizlik işleri var. Yoğunum amca.
7: Paloğa çıkacağım dayıcığım, bak.

0: demek herkes çok meşgul. Hastalanınca kapını çalarlar ama.
1: Çocuklar da durumu görüp kendilerince su kuyusu kazıyorlar bana.
0: Anladım. Yanlış yeri kazıyorlar ama. Oradan su çıkmaz ki.
1: Ben de biliyorum ama başlamışlardı. Bir şey demedim.
0: Bizimkilerin seni yalnız bırakmaları hoş olmamış.
2: Allah razı olsun hocam. Gönlü bulmuş gibi oldum valla.
0: Ben ne yapacağımı biliyorum. İşte oldu. Evet, burası uygun. Çayımın yollarını da bahar çiçekleri açmış. Dallarda böcekler, kırlarda inekler. Paytak paytak yürüyor, patikada ördekler.
3: Selam hocam, bakıyorum da keyfin yerinde.
0: Benim olmasın da kimin keyfi yerinde olsun efendi?
3: Hayırdır hocam, ne oldu?
0: Hayır hayır, bunu kimseye söylememem gerek.
3: Hocam hayrola, neyi söylememen gerek?
0: Bilemiyorum, sır tutabilir misin?
3: Söyle hocam söyle, benden bir şey çıkmaz.
0: Peki o zaman. Bu nedir biliyor musun?
3: Hı?
0: Bu bir gömü haritası. Anlarsın ya.
3: Gömü haritası mı? Yani burada hazine mi var?
0: Şşşt. Arabızda.

0: Vestami, sana bir şey diyeceğim. Ama kimseye söyleme. Hocam bir gömü haritası bulmuş. Kazıyor da kazıyor.
1: Hadi ya.

0: Ha? Ciddi misin? Bak, bu aramızda kalsın. Fiskos fiskos fiskos.
1: Uy! Vay hoca!

0: Ah, pek de yoruldum. Ama hazineyi bulduğumda buna değecek. Yarın devam edelim artık.
1: Hey, siz de nereden çıktınız?
2: Hazine sadece senin mi olacak da?

0: uşaklar. Benim dermanım kalmadı da.
1: Ben de bittim. Bu gemi de amma derindeymiş yahu.
2: Ne kadar derindeyse o kadar büyük demektir.
0: Doğru söylersin uşağım. O hazineye bir ulaşalım. Hayallerim gerçek olacak.
1: Çok konuşacak vaktimiz yok efendiler. Sabah olmadan işimizi bitirmeliyiz.
0: Doğru dedin. Haydi o zaman.

0: Kolay gelsin çocuklar. Nasıl gidiyor kazı?
1: Biraz yavaş ama suya ulaşana dek kazmaya devam.
0: İşiniz epey sürecek gibi.
2: Sorun değil. Lokman Hekim bize çok yardım etti. Şimdi sıra bizde.
0: Vay vay vay, şuraya bakın. Bir aylık iş bir günde bitivermiş. Maşallah, maşallah. Suya da ulaşmışlar.
3: Hocam, bu kuyu... Ama nasıl oldu?
0: Azimle, daha doğrusu hırs ile.
4: Hocam sen kandırdın bizi. Gömü var dedin ama sabaha kadar kazdık, hiçbir şey çıkmadı.
5: Allah'ından bul hoca. Reva mı bu yaptığın?
0: Bir dakika efendi, ben kimseyi kandırmadım.
5: Ama gömü var demişsin.
0: Gömü demek, gömülü olan demek. Burada gömülü olan şey de su idi.
6: Su mu?
0: Evet, hem su da bir hazine değil mi? Düşünün bakalım, altın olmadan yaşayabilirsiniz. Peki ya su olmadan?
7: Hepinize teşekkürler arkadaşlar. O çok değerli vaktinizi de verdiniz ama.
1: Baba, baba, kazarken bak ne bulduk.
0: Oo, siz de başka bir çeşit gömü buldunuz demek. Su kadar değerli olmasa da. Niyetler hep çeşit çeşit. Yapılan iş aynı olsa da baştan gerek iyi bir niyet, Mevla o zaman verir insana.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
3: Vücut

0: Affetmek güzeldir. Dostluk kazanır.
1: Azarma!

Why not?

Ah!

0: Aa, yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Oh, durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. İşte sanki bir terslik var gibi.
0: Aa, evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş.
2: Hayır, hala bir tuhaflık var.
3: Heh, buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak.
2: Harika oldu. Burnu yok.
0: Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
2: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız.
3: Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın.
2: Takmalıyız.
0: Şimdi nereden bulalım havucu?
2: Kes.
3: İşte havucumuz kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy! Nasıl dayanacağım bu kokuya?
2: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz?

0: Ninemin çörekleri. Durun, durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
1: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
2: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
1: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
0: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
2: Efe, evladım.
0: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
2: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
0: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
3: Göz göz neredesin?
4: Hey.
3: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
4: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
3: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
4: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
5: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
4: Temtem, dön.
3: Tam isabet.
4: Bu nedir?
5: Yumurtalı köstebek.
3: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
0: Bu gıt gıtın ayak izi.
1: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
0: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
6: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
1: Bakın bir ayak izi daha var.
6: Bu ayak izi kime ait acaba?
1: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke. Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
3: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
4: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
3: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
4: Ay. Kaç kaç.
3: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
0: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
1: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
6: O zaman kim?
3: Çok yoruldum. Yumurtalar bilibilinin değil, tavtavın da değil, kıkırın da değil.
4: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
3: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
0: Hay Allah, elektrikler gitti.
6: İşte biri geliyor.
0: Kim bu acaba?
1: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
0: Hadi koşun, kaçıyor.
6: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
0: Durun, burası.
1: Buz tutmuş.
0: Hadi şurada, onu yetişmeliyiz.
3: Hop hop hop.
4: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
3: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
4: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
3: Epey yorulduk bugün.
4: Bolca da gagalandık.
3: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
4: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
5: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
0: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
4: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
1: Bir yeri işaret ediyor.
6: Biri Temtem, diğeri de
1: Ozan. Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
0: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
1: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
6: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
1: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
6: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
1: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
6: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Sonumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay oh! Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas. Hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç, yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri

Kendileri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabii zamanla işler değişmeye başladı. Abi şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Ha böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.

0: öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi git sen.

biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşakçalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. İşte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağır da bir şey. Anne, iyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Ah anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Evet, gazı da kapattım anne.

0: Edin.
1: Bu ta benim isim.
0: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
0: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
0: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
0: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
0: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
0: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
0: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
0: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
3: Bir şey onları dermiş.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir?
4: Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
0: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
5: Haberci, iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
0: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
0: Yine ne var ya?

0: Ha? Bu ne?
1: Resim.
0: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrr.
1: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
2: Kedi yuvası mı?
1: Evet, bu kadar basit.
2: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
1: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
0: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
2: Bence de.
1: Ha? Bu kadar basit mi?
2: Elbette.
1: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
0: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
1: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
0: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
1: Ama gizem yok dedin.
0: Fikrim değişti.
1: Ne olabilir peki?
2: Bazı sorumsuz.
0: Şşş, fikrimiz değişti kurye.
2: Evet değişti.
0: Bravo.
1: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
0: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
1: Ben söyleyecektim.
0: Hay geç kaldın.
1: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
2: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
0: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
3: Ne?
0: Haberci! Haberci! Fındık!
1: Geliyor!
0: Taş!
1: Dikkat!
0: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
1: Halbuki çatı ince.
2: Sonuç?
0: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da... Her ikisi.
1: Nasıl ya?
0: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...

0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
1: Hı hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
1: Hı hı.
2: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
2: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
2: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
1: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
2: Hey, ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: abla. Ne güzel oldular.
1: Evet, çok sevimli olmuşlar.
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de tencere yapıyorum. Evdekiler için, karınları acıkmış olabilir.
0: Aslında benim de çok acıktı. Ne pişireceksin?
1: Acaba ne pişirsem?
2: Selamünaleyküm benim güzel çocuklarım.
1: Aleykümselam anne.
0: Hoş geldin anne.
2: Hoş bulduk çocuklar.
1: O ne anne?
2: Nurten teyzen yolladı, köyünden getirmiş.
1: Aa, mantar.
2: Köyün yakınındaki dağ eteklerinden toplamışlar. Sağ olsun, bizi de düşünmüş komşum.
1: Nurten teyzeyi çok seviyorum anne.
0: Ben de. O çok iyi biri.
2: O da sizi çok seviyor. Selamı var. Benim için o cimcimeyle afacanın yanaklarını sık dedi.
1: Keşke o da gelseydi.
2: Gelecek zaten. Ben kapıdan bir hoş geldin dedim. O köyden getirdiklerini yerleştirip çaya gelecek.
1: Yaşasın. Kaç gündür köydeydi. Çok özledim.
2: Çayın yanında ikram edecek bir şeyler hazırlayalım mı?
0: Çok güzel olur. Benim de karnım acıktı zaten.
1: Peki ne yapacağız?
2: Ne yapsak? Heh, buldum galiba. Mantar kurabiyesi yapalım.
0: Mantar kurabiyesi mi?
2: Evet, o bize mantar getirdi. Biz de ona mantar kurabiyesi yapalım. Görünce keyiflenir.
1: Bu mantardan mı kullanacağız?
2: Hayır canım, mantar kullanmayacağız.
0: Ama adı mantar kurabiyesi.
2: Şekli mantara benzediği için öyle deniyor.
1: Ya!
2: Çok lezzetlidir. Ağza dağılan bir kurabiye.
0: Ağzım sulandı bile.
1: Benim de. Hadi hemen yapalım.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün mantar kurabiyesi yapacağız. Allah'ın izniyle çok lezzetli olacak ve tıpkı mantara benzeyecek. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem kolay hem de yapımı eğlenceli bir tarif.
0: Arkadaşlar, bu tarifi ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Daha önce hiç yapmadık. İnşallah başarabilirim.
1: Kendine inanırsan ve özenle çalışırsan her şeyi başarabilirsin benim güzel kızım. Allah'ın izniyle bunu da başaracaksın.
0: Duydunuz arkadaşlar. Kendimize inanalım ve kolları sıvayalım. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen başlayalım.
1: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkayalım.

0: Arkadaşlar biz hazırız. Malzemeler de hazır. Bakalım mantar kurabiyesi için hangi malzemeleri kullanıyoruz? 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 4 su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 kaşık kakao. Malzemeleri not ettiyseniz şimdi dikkatle izleyin. Çünkü mantar kurabiyesi tarifi başlıyor. Önce ne yapıyoruz Tuğba Sultanım?
1: Bir karıştırma kabına yağ, yumurtaları ve şekeri koyuyoruz.
0: Hemen yapıyorum. İşte kabımız burada. Yağı koyuyorum. Yumurtalar. Siz de gelin bakalım. Ve şekeri de koyalım. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi mikserle bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz.
0: Tamam, hemen hallediyorum. Bakın, işte böyle. Oluyor mu sultanım?
1: Çok güzel oluyor şefim.
0: Galiba iyice karıştı.
1: Evet, artık diğer malzemeleri koyabiliriz. Nişasta, un ve kabartma tozu. Tüm malzemeler kaba girdi.
0: Onları da mı mikserle karıştıracağım?
1: Hayır canım. Bu kez elleri kullanacağız. Hamuru iyice yoğuracağız. Daha doğrusu bunu da sen yapacaksın şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, yumuşacık bir hamur olduğu için çok kolay yoğruluyor. Siz de yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Hamur hazır. Artık ondan küçük parçalar koparıp yuvarlak yapacağız.
0: Tamam sultanım. Şey, peki ne kadar küçük?
1: Ceviz kadar olsa yeter. Bak, işte bu kadar. Sonra iyice yuvarlayıp top haline getiriyoruz.
0: Anladım.
1: Çok güzel bir top. Topları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
0: Gel bakalım şirin top. Sen tepsiye gidiyorsun. Oyun hamuru gibi yumuşacık. Şekil vermesi çok kolay. İşte sonuncu top.
2: Bir top mu dedi? Hani nerede?
0: Top canavarı da geldi. Top dedik ama bunlar oyun topu değil, kurabiye topları.
2: O da olur, kurabiye yiyeceğiz. Yaşasın!
1: Şimdi de kurabiye canavarı oldu.
0: Bu kurabiyeler hiç mantara benzemiyor.
1: Bunun için son bir dokunuş yapmamız gerekiyor canım.
0: Sodayı üstüne mi dökeceğiz?
1: Hayır, sodanın şişesini kullanacağız. Mantar şeklini bununla yapacağız.
2: O zaman sodayı boşaltmak gerekmeyecek mi anne?
1: Evet canım, bize sadece şişesi lazım.
2: Ben içeyim o zaman.
1: Öyle mi diyorsun?
2: Sırf sizin için. Tarife yardımcı olmak için.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii, benim de bir katkım olsun değil mi ama?
0: Eğer istemiyorsan biz başka bir çözüm bulabiliriz Tuna.
2: Yok, ben hallederim. Ne yapalım?
1: Ah benim fedakar oğlum. Nasıl da bizi düşünür. Al bakalım. Afiyet olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok iyi geldi. Elhamdülillah.
0: Sağ ol Tuna. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız.
2: Önemli değil. Ne zaman isterseniz böyle iyiliklere hazırım. Enerjimi topladığıma göre ben oyuna dönebilirim. Hoşça kalın.
0: Evet arkadaşlar, gördünüz. Mantar kurabiyesi yapmak için bir de soda şişesine ihtiyacımız varmış. Peki nasıl kullanacağız sultanım?
1: Şişenin ağzını kakaoya batırıyoruz şefim. Sonra da kurabiyenin tam ortasına bastırıp hafifçe döndürüyoruz. İşte böyle. Sonra da dikkatle şişeyi kaldırıyoruz. İşte mantar.
0: Aa! İnanamıyorum. Gerçekten tıpkı mantar gibi oldu.
1: Hadi sen de dene.
0: Çok heyecanlı. Benimki de olacak mı acaba?
1: Tabii ki olacak. Yavaşça şişeyi kaldır bakalım. Gördün mü? Başardın.
0: Oldu. Mantar gibi oldu. Arkadaşlar mutlaka siz de denemelisiniz. Bu iş çok zevkli.
1: Artık kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti ve mantara benziyorlar. Biz yaparken çok eğlendik. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyenler videonun altına kendi kurabiyelerinin fotoğrafını yollamayı unutmasın. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Yeni bir tarifle görüşene kadar hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Çok güzel oldu anne. Mis gibi kokuyor. Oldu mu?
1: Heh, sevimli canavarımız da kokuyu aldı.
2: Yaşasın, pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
1: Dur oğlum, daha sıcaktır.
2: Bir şey olmaz. Çok nefis.
1: Ellerine sağlık şefim.
0: Senin de anneciğim.
2: Benim katkımı da unutmayın.
0: Ya sen o sodayı içmesen ne yapardık?
1: Fedakar oğlum benim.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Dedem, dedem nerede? Aa, burada.
1: Divan, sen dedene ne kadar benziyorsun.
0: Evet, herkes dedeme benzetir beni. Ama onun gözleri kahverengi.
1: Baksana, senin gözlerin babana benziyor. Onun da gözleri mavi.
0: Oo, senin saçların da tıpkı annene benziyor.
1: Bu nasıl oluyor acaba? Bazı özelliklerimiz ailemize benziyor.
0: Evet, hatta gülüşümü de dayıma benzetirler.
1: Mesela ben de tıpkı babam gibi etli yemekler yemeyi çok seviyorum.
0: Bazı özelliklerimiz de kimseye benzemiyor. Mesela ailemizde en güzel sesi olan benim.
1: Evet, bizde de futbolu en çok seven ve en iyi oynayan benim.
0: Nasıl yani? Kimse futbol oynamayı sevmiyor mu?
1: Dayılarım basketbol oynamayı seviyor. Ama en iyi benim top oynadığımı söylerler. Ne yapacaksın, yetenek işte.
0: Hemen de gaza gelirsin. Mesela bu da sana özel bir özellik.
1: Tabii. O da bana has. Bas gaza bas. Soy ağaçlarımız neredeyse bitti. Böylece ödevimizi de aradan çıkarmış olduk.
0: Olamaz. Az kalmıştı. Yapıştırıcı bitti.
1: Benimki çoktan bitti bile. Profesörde kesin vardır. Hemen getiriyorum. Profesör! Yapıştırıcı var mı?
2: Profesör ne kadar farklı görünüyor. Tarzını değiştirmiş.
1: Profesör, yeni tarzın yakışmış. Acaba yapıştırıcı var mı? Profesör!
3: Selam evlat. Çak bir beşlik.
2: Allah Allah. Kesin bir gariplik var. Gençlik yıllarını mı özledi acaba? Neden böyle giyinmiş ki?
3: Senin adın ne bakalım?
1: Nasıl yani? Benim adımı unuttunuz mu?
3: Henüz tanışmadık ki. Hafızam iyidir benim. Öyle kolay kolay unutmam.
2: Amanın, hafızası da silinmiş. Acaba bir cihaz üzerine çalışıyordu da ters tepki mi yaptı?
3: Sen ne istemiştin çocuk?
1: Yapıştırıcı.
3: Az önce gözüme çarpmıştı. İşte şurada. Demedim mi? Hafızam iyidir diye. Civan, hoş geldiniz.
0: Aa, profesör, siz dışarıda mıydınız?
3: Yeni simülasyonumuzu hazırlayıp alışverişe çıktım. Bir misafirim gelecek.
1: Civan, Civan! Profesör var ya. Eyvahlar olsun. Profesör, ama siz burada? Peki ya orada?
3: Her şey yolunda mı Yaman?
1: Siz beni tanıyor musunuz şu an? Ama az önce...
3: Seni nasıl tanımam? Sen yaman bir çocuksun.
1: Ama siz buraya nasıl geldiniz? Demin içeride bir haritaya bakıp şair gibi konuşuyordunuz.
0: Yaman, kesin ayakta rüya görüyorsun sen.
3: Şair gibi konuşuyordum demek. Kulaklıklarımda var mıydı?
1: Evet, evet. Hem orada hem burada nasıl oluyorsunuz? Yoksa... Olamaz! Siz kendinizi mi kopyaladınız?

0: Süha, ikisim. Vay, geldin ha.
1: Aynısı. Sana söyledim, çok benziyorlar.
0: Çocuklar, benim ikisim Süha amcanızla tanışın. O tam bir çılgındır. Şair gibi konuşur, seyyah gibi gezinir durur. Süha, bunlar benim küçük ekip arkadaşlarım. Yaman ve Civan. Selam çocuklar, ben de Süha. Gezmek benim işim. Profesörün aksine eğlenceli bir hayatım var. Ona kaç kere dedim bana katıl diye. Alemsin kardeşim. Görüntü olarak tıpatıp aynıyız. Ama düşüncelerimiz hep farklı.
1: Tanıştığıma memnun oldum Süha amca. Bu nasıl oluyor? Bu kadar benzerlik.
0: Hepsi DNA'da gizli.
2: Gizli mi? DNA mı? Şifre gibi mi? Bu çok gizemli.
0: Hem de hayatın şifresi. Bugün simülasyonumuzla yeni bir keşfe çıkacağız çocuklar. Bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Sen de bize katılmak ister misin Süha? Ben bahçede size mangal hazırlarım. İşiniz bitince ziyafet yaparız.
3: Yaşasın!
1: Bu minik parçaları hatırladım. Hücreler!
0: Evet, iyice bakın. Hücrenin çekirdeğinde bizi diğer tüm insanlardan ayıran biricik şifrelerimiz var. Karşınızda canlıların şifresi, DNA ya da uzun adıyla deoksiribonükleik asit.
1: Bu ip gibi kıvrılmış şey bizim içimizde mi?
0: Tam 37 trilyon hücrenin içinde. Hücre çekirdeğinde saklı durur. Yani senin vücudundaki her hücrede senin tarifin var.
1: Zincire de çok benziyor. Peki ne işe yarıyor DNA?
0: Göz renginden tut, saç kıvırcıklığına, boyuna, kan grubuna kadar birçok özelliğin DNA tarafından belirlenir.
1: Yani ben anneme benzediğim için DNA'm onunki gibi mi?
0: Kısmen evet. DNA'nın yarısı anneden, yarısı babadan gelir. Ama tıpkı zincir parçaları gibi bu parçaların nasıl birleşeceği sana özeldir.
1: Peki davranışlarımız? Onlar da DNA'da mı yazıyor?
0: Elbette. Mesela utangaç biri olup olmadığın bile bu minik DNA zincirinde yer alıyor. Ve her insanın DNA'sı bambaşkadır. Kimseninki kimseye benzemez.
1: Ama siz Süha amca ile aynısınız.
0: Biz Süha amcanızla tek yumurta ikiziyiz. DNA'larımız neredeyse birebir aynı. Göz rengi, saç tipi, kan grubu hepsi aynı. Ama bakın ben laboratuvara, bilime ilgi duydum. O ise şiirlere ve dünyayı keşfetmeye.
1: Biri bilim demiş, biri şiir. O zaman dönelim. Süha amcayla şarkı söyleyelim. Ben de şair miyim, neyim?
0: Artık.

olacak. Telaşlanmayın, köfteler burada. Oh, çok şükür. Allah'tan bu konuda benzemiyoruz profesör. Sen oldukça dikkatli ve temkinlisin. DNA'n sağ olsun.

0: Görüşüm takımı.
1: Dediğiniz gibi çöpleri kapıya çıkardım.
0: Eline sağlık Meto. Yetmez ama hiç yoktan ortalık biraz açıldı.
2: Makbule teyzeye bu geri dönüşüm oyuncaklarını teslim edelim. Sonra şöyle boylu boyunca bir temizliğe girişiriz.
1: Haydi bismillah. Allah'ın izniyle şu parçayı da söküp şuraya taktık mı? Sana yepyeni, konforlu mu konforlu bir yuva hazırlamış olacağız Bodo. Allah keyfinizi artırsın Bodo Bey. Şimdi dinlenmenin sırası mı Allah aşkına?
3: Selamun aleyküm İsmail.
1: Aleyküm selam Furkan'ım. Hoş geldin, sefalar getirdin.
3: Neredesin İsmail? Hayırdır, sabahtan beri gelmedin yanımıza. Ne yapıyorsun burada?
1: Allah sordurdu resmen. Sormana sevindim. Geç şöyle. Bak şimdi. Biz de boş oturmadık herhalde bugün. Değil mi Bodo? İşte karşınızda Bodo'nun kışlık evi. Hayırdır inşallah? Alkışları duyamıyorum. Kulaklarıma bir şey mi oldu acaba?
3: Duymuyorsun. Çünkü alkışlamıyoruz İsmail. Çünkü anlamadık. Bu nedir?
1: Ne midir? Belli olmuyor mu? Bodo için bir kulübe.
3: Bu parçalar... Aman yarabbi bunlar... İnşallah bunu yaparken arkada duran el arabasını kullanmamışsındır.
1: Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Nasıl anladın bir bakışla?
4: Hayırdır? El arabası alıp gelecektin. Gidiş o gidiş. Ne oldu?
0: Sanıyorum abim el arabasını yok edip böyle bir şey yapmaya karar vermiş.
1: Bir şey değil. Onun adı Bodo'nun kulübesi.

0: Şaka yapıyor olsak keşke İsmail. Ama bunu şaka olmadığını bilecek kadardır tanışıyoruz.
1: Ah maşallah. Amma abarttınız ha. Altı üstü bir tane el arabası. Onsuz olmanın bize ne gibi bir zararı olabilir ki? Genciz. Ne diyordum? Genciz. Güçlüyüz. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür.
2: Maşallah abicim maşallah.
1: Yine de yükü daha adil paylaşabilirdik gibi hissediyorum.
0: Maalesef İsmail'cim. Kendi başına el arabasından kulübe yapmaya karar verirken düşünecektin onu.
3: Hem de böyle bir gereksinimi hiç olmayan tüylü bir dostumuz için.
2: Evet abicim. Bodu zaten Müçtebi abiyle yaşıyor. Rahat mı rahat bir hayatı var Allah'a şükür.
1: Ne var canım? Burası da yazlığı olurdu.

0: Allah Allah. Yine nerede kaldı bizim çocuklar? İnşallah ortalığı karıştırmamışlardır yine. Bu da ne böyle? Hem İsmail nerede? Allah'ım. Tabii ya. Benimki de soru.
1: Hayırlı günler Makbule teyze. İsteyen çocuklar için hurdadan yapılmış oyuncakları getirdik.
0: Hayırlı günler çocuklar. Görüyorum ki kendinize çok çalışkan bir eleman bulmuşsunuz.
2: Elinizi biraz çabuk tutsanız diyorum. İyilik yapayım dedim. Başıma gelenlere bak.
3: Kimse sana iyilik yapma demiyor ki canım abim. Sadece bütün grubun kullandığı malzemeleri parçalamadan önce fikrimizi sorabilirsin.
2: Kulağıma küpe olsun.
0: Emeğinize sağlık çocuklar. Allah çalışanları takdir edermiş. Neden bana çöp getirdiniz?
3: Ama nasıl olur?
1: Bu çöpleri sabah attın sanıyordum. Attım. Hatta çöp kamyonu gelip aldı hepimiz oradayken. Çöp dolu koliler buradaysa, oyuncaklarla dolu koliler.
2: Ha, işte. Demek ki tek ben değilim böyle sakarlıklar yapan.
3: Belki acele edersek.
1: Hadi arkadaşlar, kamyonu takip edelim.

0: İşte arkadaşlar, kamyonu görüyorum. Kaçırmayalım. Allah izin verirse çok geçmeden yetişiriz.
1: Abim bizi kaybetmese bari.
2: Allah'ım, bu çöp kamyonu da hep yokuş yukarı gitmeseydi bari.

0: Ah, bu nasıl bir koku böyle? Allah esirgesin. Oy. Buraya daha önce hiç gelmemiştim.
1: Burası sıradan bir çöplük değil galiba. Baksanıza, şu arkadaki bina da ne böyle?
2: Çöpler o binaya gidiyor belli ki.
0: Bir şey anladıysan benim adım da Muhteşem İsmail değil.
2: Kimse sana öyle demiyor zaten.
0: Bence demeliler.
3: Hayrola çocuklar? Beni, hurdalığımızı bırakıp burada takılmaya mı karar verdiniz? Gücenirim bakın.
4: Müştebi abi.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
2: Aleyküm selam Müştebi abi.
1: Öyle şey olur mu hiç? Hurdalığı bırakır mıyız?
3: Takılıyorum çocuklar. Burada ne işiniz var peki?
0: Ben anlatayım. Benim bu kadar sakal, dalgın, aklı bir değil, beş karış havada arkadaşlarım, Makbule teyze için hazırladığımız hurda oyuncakları çöplerin yanına koymuşlar Müştebi abi.
3: Allah Allah. Sen olmayasın bunları yapan.
2: Maalesef bu sefer bizim başımızın altından çıktı bu olay. Şimdi de hatamızı telafi etmek için kamyonları takip edip buraya geldik.
5: Ama geciktik galiba. Şu binanın içinde çöplere bir şeyler yapıyorlar. Anlamadık.
3: Burası bir geri dönüşüm tesisi çocuklar. Çöpleri yakarak enerji üretiyorlar. Müthiş bir olay.
2: Nasıl yani? Çöpleri yakarak enerji mi elde ediyorlar?
3: Evet, harika bir olay.
2: İnanılmazmış.
3: Üzülmeyin çocuklar. Verilmiş sadakanız varmış. Gidin bakın bakalım kamyonetin arkasına.
2: Ama nasıl olur? Bunları çöplerin yanına koymuştum.
3: Siz yanından ayrılınca annem telefon etti. Kaderin cilvesine bakın ki benim de bu tesiste çalışan arkadaşlarım var.
1: Müştebi abi, alacağın olsun. Neden baştan söylemiyorsun?
3: Ne de olsa bizim işte benzer yanları var. Biz de onlar kadar olmasa da elden düşme malzemeleri kullanılır hale getiriyoruz.
2: Allah senden razı olsun Müştebi abi. Günü kurtardın.
3: Eyvallah çocuklar. Hadi atlayın arkaya. Araçlarınızı da koyun. İşimiz var.
0: Nasıl yani?
3: Burada çalışan arkadaşıma sizin bu habere çok sevineceğinizi açıkladım. Hatta o kadar sevinecekler ki hurdalıkta biriken çöpleri toparlayıp bu tesise getirecekler diye de ekledim.
2: Tabii ki Müştebi abi. Sadece o da değil. Yolumuzun üzerinde bulduğumuz her çöpü de buraya getiririz. Bu mahallenin geri dönüşüm takımı biziz.
0: Ha durun, ben de geleyim de. Şimdi siz çöpleri karıştırıp başka başka yerlere gönderirsiniz, Allah korusun.
1: İyice abarttın abi sen de. Bir kere sakarlık yaptık ya, anlat anlat bitiremezsin.
0: Hadi.

0: meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Kitaplığı böyle mi bıraktınız Salih?
1: Kitabı aradık aradık bulamadık. Sonra da ezan okundu, düzeltmeye fırsat bulamadık.
2: Buldunuz mu?
0: Kitabı bulmak pek mümkün görünmüyor kardeşim.
2: Fena dağıtmışız. Oysa düzende galip, tertipte mülayim olmalıyız.
0: Ben de tam onu diyordum. Bir yandan arayıp bir yandan düzeltemeyiz.

0: Sakin olalım arkadaşlar. Kitap kaçmıyor ya. Önce ben okuyayım, sonra siz sırasıyla okursunuz.
1: Nedenmiş o? Aynı anda bulduk.
2: Aynen kardeşim. Aynı anda bulduk. Son çekişmemiz ani gelişen bir refleksti.
1: Kazandın sayılmaz.
0: O zaman sayışırız. Kime çıkarsa o ilk okur. Tamam.
2: Tamam, üzülmeyin. Hızlıca okuyacağım.
0: Siz mi düşürdünüz bu tespihi?
1: Çok değişik bir tespih. Tahtadan mı ne?
0: Çok değişik gerçekten.
1: Taş değil, bildiğin tahta boncuk.
2: İlk defa görüyorum.
3: Çocuklar, buralarda bir tespih düşürmüş olmam lazım.
0: Bu mu hocam?
3: Evet, kesinlikle bu. Kaybetsem çok üzülürdüm.
0: Özel birinden herhalde hocam.
3: Özel birinden ziyade özel bir yerden çocuklar. Hem de çok özel.
2: Nereden hocam? Çok merak ettim.
3: Bahçeye kırılmaması gereken kurabiyeler ve limonata var diye duydum. Önce bahçeye çıkmaya ne dersiniz?
1: Sofra mükteşem.
4: Hadi gelin, oturun. Annem elleriyle yaptı.
1: Acıkmışım da. Hayriye teyzemin ellerine sağlık.
3: Hadi o zaman alın bakalım. Afiyet olsun.
0: Oo, bizim kitap. Burada ne geziyor?
4: Hayır, benim kitap.
1: Biz daha bugün bulabildik. Sen ne ara buldun?
4: Bulmak ne? Okudum bile.
3: Hayırdır çocuklar? Ne için yarışıyorsunuz yine?
0: Hocam, okulda din kültürü dersinde öğretmenimiz bu kitabı okumamızı istedi. Ama kütüphanede bulamadık.
2: Arkadaşlara sorduk, kimse de yok.
1: En son caminin kitaplığında bulduk. O da bir tane.
2: Onu da sırayla okuyacağız. Ama Cemile okumuş bile.
4: Bu duruma şaşırdınız mı? Yapmayın ama.
2: Tesbihi anlatacaktınız hocam.
3: Ha, evet. Bu tesbih taştan değil çocuklar. Ağaçtan. Mescid-i Aksa'nın zeytin ağaçlarından. Bir arkadaşım hediye etmişti. Manevi değeri olduğu için kaybetsem üzülürdüm.
5: Mescid-i Aksa.
0: Önemli bir yer o zaman.
3: Çok önemli, evet. Her mescit bizim için çok önemlidir. Ama Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olması açısından ayrıca önemlidir. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin hem ibadet hem de ziyaret maksadıyla gitmemizi istediği 3 mescitten biri.
1: Nerede hocam?
4: Kudüs'te. Yani Filistin topraklarında.
3: Aferin Cemile.
0: Ha, tamam. Şimdi hatırladım. Hani sarı kubbeli olan bir cami var. Orası mı?
3: O sarı kubbeli yerin adı

0: Kubbetüs Sahra çocuklar. Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra'yı da içine alan kocaman bir alanın adı. Kalbinde peygamberler ve şehitler yatıyor.
1: O zaman üç mescitten biri Mescid-i Aksa. Diğerleri...
2: Biri kesin Kabe'dir.
1: Tabii ya, nasıl soru benimki de? Akıl yürütmede galip, düşünmede mülayim olan herkes Kabe olduğunu tahmin edebilir.
2: Acele ediyorsun bazen, ondan oluyor. Yoksa sen de biliyorsun kardeşim.
3: Diğeri de Medine'de. Peygamberimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi.
1: Hocam sayenizde daha kitabı okumadan üçünü de öğrendim. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Sağ olun.
3: Mescitlerin adını öğrendiniz ama daha ne bilgiler var?
1: Neler varmış? Söyle de bilelim.
3: Mesela zeytin ağaçları.
0: İşte bu tesbihin taneleri oradaki zeytin ağaçlarından yapılmış çocuklar. Aksa'nın zeytinlikleri çok meşhurdur. Her yıl hasat zamanı Filistinli Müslüman öğrenciler gönüllü olarak gelip zeytinleri toplarlar. Toplanan zeytinlerden yağ elde edilir. Elde edilen yağ satılmaz, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
3: Zeytin ağaçları bu yüzden dikilmiş arkadaşlar. İhtiyaç sahiplerinin yağ ihtiyaçları karşılansın diye.
1: İyiymiş. Yağ en temel ihtiyaçlardan biri.
2: Tabii. Düşünsene. Yağ yok. Patates kızartması yok. Kabus gibi.
3: Hocam, peki Mescid-i Aksa ne demek? Kitapta bulamadım.
0: Konumundan dolayı bu ismi almış. Kabe ile Mescid-i Aksa'nın arası o zamanın imkanlarına göre bir aylık yürüme mesafesinde olduğu için en uzak mescit anlamında Mescid-i Aksa denmiş. Arada neredeyse 1300 kilometrelik bir mesafe var.
3: Uzakmış gerçekten.
1: Kabe ne demek peki hocam? Aa, bak bunu düşünsem de bulamam.
3: Ben de.
0: Kabe dört köşeli, küp şeklinde demek aslında.
2: Doğru. Kabe'miz küp şeklinde gerçekten.
0: Kabe'ye Beytullah da deriz çocuklar. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından Mekke'nin çevresindeki dağlardan getirdikleri 1614 taşla inşa edilmiş. Günümüze gelene kadar birçok kez tamir ve bakımdan geçmiş sapasağlam ayakta. Tüm dünyadaki Müslümanların göz bebeği Kabe'dir.
2: Hac için de gidiyoruz değil mi hocam?
0: Evet Salih, hac ve umre ibadetleri için de Kabe'ye gideriz. Tavaf ederiz, namaz kılarız, el açıp dua ederiz.
2: O zaman oldu olacak Mescid-i Nebi'yi de ben sorayım hocam.
0: Mescid-i Nebi, peygamberler mescidi demek çocuklar. Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz'in yaptığı ilk mescittir. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bu mescidi ilk yaptıklarında küçük bir mescitti. Ama şimdi bütün Müslümanlara kucak açarcasına kocaman bir mescit haline dönüştü.
2: Yeşil kubbeli yerde Peygamber Efendimiz'in kabri vardı değil mi hocam?
0: Tam isabet Salih. Unutmamışsın.
2: O benim canım peygamberim. Unutur muyum hiç hocam?
1: Ama beni unutmuşsunuz.
0: Oo Ali, unutur muyuz hiç seni?
1: İnşallah hakkımı ayırmışsınızdır.
3: Ayırdım. Merak etme. Gel otur sen de.
1: Nonata var mı peki?
3: Olmaz mı?
1: Ödüm patladı ha. Bitti sandım.

0: bizlik bir haber mi?
1: Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
2: Yine aynı izler mi var?
3: Yine onlar. Yine her yerdeler.
4: Dostum kim bunlar?
5: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
1: Acaba kaç kişiler?
2: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
5: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
4: Ama artık emekli olmuş.
2: Ne? Amca emekliyor muymuş?
4: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
5: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
3: İşte geldik. Burası.
2: Evet çocuklar. Hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
4: Nereye dostum?
2: Benim biraz işim var.
5: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
2: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
3: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
2: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
3: Hadi çocuklar.
2: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
3: Mo, abartma.
5: Acaba sonra mı gelsek?
6: Kim o?
3: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
6: Ne istiyorsunuz?
2: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.

0: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
1: Amca bildiğin yürüyor.
0: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
2: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
0: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
3: En azından bize yol gösterseniz.
1: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
4: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
0: Peki çocuklar, peki. O zaman yarını sizi vereceğim adrese bekliyorum.
3: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
2: Acaba nasıl yardım edecek?
4: Bence bizi onlara götürecek.
3: Yarın ola, hayrola.
0: Evet çocuklar, hadi gidelim.
2: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.
1: Dostum neredesiniz? Hadi beni izleyin.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
4: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: en başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim?
4: Ne?
3: Hayır, biz dokunmadık.
4: Peki, teşekkürler.
5: Kötü bir haber mi?
4: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
6: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim.

Keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: ve selam. Eski Enfistan.
1: He?
0: Şifa, ne yapıyorsun burada?
1: Dinleniyorum.
0: Çok mu çalıştın bugün?
1: Bahçemi yeni bitkiler ektik annemle.
0: Bitkilerle beraber sen de mi toprağa girdin?
1: Sen kendine bak bir kere.
0: Benimki derdimiz. Neyse, ben önünde otlatmalıyım.
1: Abi, iyi misin?
0: Olamaz. Elbisem çok eskimiş.
1: Abi.
0: İyiyim. Ben de babamdan yeni bir fistan isterim.
2: Teşekkür ederim. Çok yorgundum. Gelince doğrudan uzanmışım.
3: Rica ederim. Heyben biraz eskimiş gibi Süheyl. Kumaş bulursak yeni bir tane dikeyim.
2: Sağ ol Afsa. Çok eski değil. Küçük bir deliği var. Onu tamir etsek yeter.
3: Ben hemen yeni bir tane dikerim.
2: Hayır, gerek yok. Teşekkür ederim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iktisatlı olmayı öneriyor Hafsa. Bizden zor durumda olan insanlar var.
3: Anlıyorum.
2: Sen bir heybe dik. Medine'de ihtiyacı olan bir arkadaşım var. Ben ona hediye edeyim. Yarın peygamberimizin yanına gideceğim.

0: Neyse, başka yöntem bulacağız.
1: Abi, ne yapıyorsun burada? Annesi yerinde durmuyor. Onu otluğa götürmelisin.
0: Tamam, götüreceğim.
1: Bu ne abi?
0: Fistanım.
1: Fistanını görmek için çizmene gerek yok ki. Biraz eğilsen görürsün.
0: Ha?
2: Şifa!
3: Geliyorum anne.
0: Ha?
3: Ha? Uzak dur Lemi. Zor çizdim zaten.
1: Yala yala.
3: Ha? Dur.
2: İğneyle ifliği getirir misin kızım? Babanın heybesini dikeyim.
3: Ha? Hayır.

0: Annem heybeyi mi kaynatacak? Buldum! Lemmy, ne yaptın sen?
1: Dur kızım, bu senin için değil. Yera şimdi seni otluğa götürecek. Yera! Anne de otluğa götür. Acıkmış galiba.
0: Tamam anne.
1: Yera!
2: Güzel çizmişsin ha.
0: Tamam Anip, sen gide dur. Ben hemen geliyorum.

0: Acaba annem heybeyi renklendirmek için hangi bitkiyi kullanacaktı? Aman bulurum bir şeyler. Sence en güzel yapraklar nerede bulunur Anit? Sen daha iyi anlarsın. Bu ot tam istediğim ot. Boyası iyi çıkar bunun. Anit! Yapraklardan anladığını göstermek için onları yemene gerek yoktu Anit. Al işte onların benzeri hiçbir yerde yok. Yürü Anit, gidiyoruz. Bu ağacın yaprakları işe yarar. İşte buldum.
1: Yala yala.
0: Lemi bırak şunu, ne yapıyorsun? Bu yapraklara ihtiyacım var Lemi. Fistanımı kaynatacağım. Ben de şuradan alırım. Ne? Çekil önümden. Şimdi geçeceğim. Dur. Bu işi yapamayacağız galiba Anit. Şöyle boyası çıkacak bir ot bulamadık. Annem sıcak suyu dökmeden yetişemeyeceğiz. Bunlar ne Lemi? Bana kabartmadın, sen kabarttın değil mi? Yabani otları nereden buldun sen yahu? Sağ ol Lemi. Sayende elbisemi boyayabileceğim. Hadi Anit, yetişmeliyiz.
2: Anne! Anne!
3: Ne oldu kızım?
2: Bunu görmelisin anne.
0: Yetiştik Anit. İlk yolu değiştirip kestirmeden gelmişiz. Su arta kalmış. Yeter de artar bana.
2: Bak anne, bu kuş yaralı galiba.
3: Kuş yaralı değil Şifa.

0: Ne oldu Lemmy?
1: Olamaz. Annem yemeği çoktan pişirmemiş miydi?

yemek konusu iyi olmadı. Babam yemek için de yeşilliği sever ama yeşil yemeği sever mi bilmiyorum. Neyse, gitme zamanı. Delik kısımlara yaprak koymak da iyi fikirdi ha. Ama biraz kaşındırıyor sanki. Aa, gittikçe kaşıntı artıyor. Aa, olamaz, dayanamayacağım. Ah,

0: Daha iyi misin oğlum?
1: Evet anne.
0: Yaprakları çıkardım fistanından. Yarın da güzelce yıkayıp sökük yerlerini dikerim.
1: Sağ ol anne. Abi, sahi fistanını nasıl yeşil yaptın?
0: Ben de merak ettim. Aslında güzel olmuştu. Aferin sana Yera.
1: Sağ ol anne.
0: Ama o elbise gerçekten eskimişti. Artık giyilecek durumda değildi. Güzel giyinmelisin Yera. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ve temiz giyinir.
1: Tamam anne.
2: Yemeğe kekik mi attın Afsa?
0: Hayır Süheyl, ben de garipsedim ama nasıl oldu bilmiyorum.
2: Olsun Afsa, eline sağlık.
1: Anne, bugün hurma mı yesek? Ben getireyim hemen.
0: Canın hurma çektiyse getireyim oğlum.
1: He, siz yemeyecek misiniz yani?
2: Annen çok güzel bir yemek yapmış Yara.
1: Abi, fistanın diyorduk. Yoksa...
0: Bu yemeğin rengiyle mi ilgili Yara?
1: Fistanını yemek suyunda kaynatmış.
0: Oğlum...
2: Hurmayı getir de yiyelim.

Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki.

0: abla.
1: Efendim kuzucuğum.
0: Biz neden bugün evde değil de çarşıda buluştuk?
1: Benim çarşıdan almam gerekenler vardı küçüğüm. O yüzden evden erken çıkmam gerekiyordu.
0: Ha, anladım. Peki Agah dede nerede?
1: Camiye gitti canım.
0: Yine mi? Daha dün gitmişti.
1: İlahi Elif. Namaz yetişkin olan her Müslümanın günde 5 vakit yerine getirdiği bir ibadettir küçüğüm. O yüzden camiye her gün gidilir.
0: Ya ben de gidebilir miyim camiye?
1: Elbette gidebilirsin canım benim.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam baba.
0: Agah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin Elifciğim. Semacığım, çarşıdaki işlerini hallettin mi kızım?
1: Evet baba.
2: Balon maketi ve rozetler de yanında mı?
1: Yanımda. Sabah evden çıkarken almıştım.
2: O halde doğruca balonun yanına mı gidiyoruz?

0: Şuna bak, bir sürü balon var.
1: Evet, ama en güzel balon dikkat balonu.
2: Bir şeyi güzel yapan onun dışında görünen değil, içinde yaşananlardır çocuklar. O nedenle dış görünüşe aldanmayın.
3: Tabii ya, mühim olan iç güzelliğidir.
0: Dikkat balonunun içi de güzel, dışı da güzel ama içi de güzel. Güzel hikayeler anlatılıyor, eğlenceli yarışmalar yapılıyor. Ödüller, şakalar, her şey var.
3: Çok şükür diyelim o halde. Bir yandan manzaranın tadını çıkartırken, bir yandan da dikkat öyküsü dinlemek isteyen var mı?
4: Ben!
2: O halde Agah dedeniz bugün sizlere Minik Yiğit'in hikayesini anlatacak.
3: Minik Yiğit mi? Sema ablanızın siparişi var çocuklar. O halde onun isteğini geri çevirmeyelim. Sizlere bugün Minik Yiğit'in hikayesini anlatayım. Evet çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde bir aile yaşarmış. Bu ailenin Yiğit isminde bir çocuğu varmış. Yiğit, dedesi, ninesi, annesi ve babası ile bir arada yaşarmış. Yiğit'in babası ve annesi işe gider, Yiğit de daha çok dedesi ve ninesiyle vakit geçirir, oyunlar oynar, hikayeler dinlermiş. Bir gün dedesi bahçenin çitlerini tamir ederken Yiğit ona yardım etmek istemiş. Dedesi de ona,
5: Yiğit'cim, bana yardım etmek istemen çok güzel ama bu çok fazla dikkat gerektiren bir iş. Çiviler ve çekiç senin için tehlikeli olabilir. O nedenle sen boyama kısmında bana yardım et, olur mu?
3: Demiş. Yiğit dedesinin sözünü dinlemiş ve çitleri boyamaya yardım etmiş. Sonra da hemen eve koşmuş. Odasına gidip en sevdiği oyuncağı peluş ayıcık Bobo'ya dedesiyle birlikte geçirdiği günü anlatmış.
5: Sevgili Bobo, bugün dedemle çitleri onardık. O çivi ve çekicin benim için tehlikeli olabileceğini söyledi. Ben de sadece boya kısmında yardım ettim. Çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik.
3: Demiş ve gidip uyumuş. Sonra rüzgarlı bir günde dedesi Yiğit'e,
5: hadi gel, uçurtma yapıp uçuralım.
3: Demiş. Birlikte bahçeye çıkıp bir güzel uçurtma yapmışlar. Dedesi Yiğit'e çıtalar nasıl bağlanır, kuyruk nasıl yapılır hepsini göstermiş. Sonra da bir güzel uçurmuşlar. Bu eğlenceli günün ardından Yiğit yine tüm yaşadıklarını Bobo'ya anlatmış.
5: Sevgili Bobo, bugün dedemle uçurtma yaptık. Yine çok güzel şeyler öğrendim. Öyle eğlendim ki.

0: demiş ve yatıp uyumuş. Yine günlerden bir gün dedesi öğle namazını kılmak için camiye gidecekken Yiğit dedesine...
1: Dede, ben de seninle gelebilir miyim?
0: Diye sormuş. Dedesi bu durumu memnuniyetle karşılamış ve ona...
1: Elbette gelebilirsin oğlum.
0: Demiş ve torununa nasıl abdest alındığını göstermiş. Birlikte abdest almışlar ve caminin yolunu tutmuşlar. Camiye geldiklerinde Yiğit, dedesi ne yapıyorsa aynını yapmış. Dedesinin hareketlerini taklit ederek namaz kılmış. İmam da minik Yiğit'i camide gördüğü için çok sevinmiş ve ona İslam'ın 5 şartını öğretmiş.
2: Nedir onlar Agah dede?
0: Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek evlat. Müslümanlar bu ibadetleri yerine getirir.
2: İbadet ne demek Agah dede?
0: Şimdi diyelim ki dayınız sizi ziyarete geldi ve gelirken de size hediyeler getirdi. Bu hediyeyi aldığınızda ne yaparsınız?
2: Çok seviniriz.
0: Evet. Peki başka ne yaparsınız?
3: Dayımıza sarılıp öperiz.
1: Peki size hediye getiren dayınıza bir şey demez misiniz?
2: Deriz. Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, harika. Peki, mesela anneniz babanız size her gün güzel yemekler hazırlıyor, yeni kıyafetler alıyor. Bunların karşılığında onlara da teşekkür ediyorsunuz değil mi?
2: Evet.
0: Yani bizler yapılan güzelliklere teşekkür eder, bunları yapan kişilere sevgimizi, saygımızı sunarız. Doğru mu?
2: Evet.
0: İşte ibadette tıpkı böyledir çocuklar. Bizlere sonsuz nimetler sunan, güzellikler veren, akıl veren Rabbimize karşı şükrümüzü sunmaktır ibadet. İbadet Allah rızası için yapılır. Rabbimize olan yakınlığımızı göstermek için yapılır. Ve ibadet etmeden önce mutlaka niyet ederiz.
2: Nasıl yani?
0: Mesela oruç tuttuğumuz zaman belli bir süre yemek yemeyiz, su içmeyiz değil mi? Ama her yemek yemeyip su içmediğimiz zaman oruç sayılmaz.
1: Agah dedeniz ibadet Allah rızası için yapılır dedi ya, işte kendi işlerimize daldığımız için yiyip içmeyi unutursak ya da acıkmadığımız için, rejim yaptığımız için yemek yemezsek o oruç sayılmaz.
2: Şimdi anladım. İbadet niyet edip Allah rızası için yapmaktır.
0: Evet, aynen öyle. Hikayemiz nerede kalmıştı?
3: Minik Yiğit dedesiyle camiden dönüyordu Agah dede.
0: Evet. Teşekkür ederim Miço. Minik Yiğit camiden eve döndüğünde koşarak gidip en sevdiği oyuncağı Bobo'ya bugün öğrendiklerini anlatmış.
1: Sevgili Bobo, bugün dedemle camiye gittik. Öyle güzel şeyler öğrendim ki. İslam'ın 5 şartı varmış. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek.
0: Demiş. Sonra yatağına yatmış. Uyumadan önce dedesini ne kadar sevdiğini geçirmiş aklından. Ona böyle güzel şeyler öğreten bir dedesi olduğu için çok mutlu olduğunu fark etmiş. Sonra da kendi kendine demiş ki...
1: Bana böyle iyi kalpli bir dede nasip ettiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
0: İşte böyle çocuklar. Bizler bize güzel bilgiler öğreten, sevgisini veren, ilgisini gösteren büyüklerimizi sayıp sever... Onların bize yaptığı güzelliklere teşekkürümüzü sunarız. Aynı şekilde bizlere tüm bu kainatın güzelliklerini sunan Rabbimize de şükrümüzü sunmamız gerekir.
1: Evet, kıssamızı dinleyip hissemizi çıkardığımıza göre sıra dikkat yarışmasına geldi. Dikkatlice dinleyin bakalım. İlk sorumuz geliyor. Yiğit'in en sevdiği oyuncağının adı neydi?
0: İkiniz de aynı anda parmak kaldırdınız. O halde cevabı da birlikte söyleyeyim bakalım.
2: Bobo!
0: Evet, tebrikler. Buradan ikinize de birer puan yazıyoruz. Sıradaki sorunuz geliyor. Yiğit dedesine tamirat yaparken yardım etmişti. O sırada dedesi neyi onarıyordu?
2: Çitleri!
0: Tebrikler. Skoru 2-1'e getirdim bu cevapla.
1: Peki Yiğit dedesiyle birlikte hangi oyuncağı yapmıştı?
2: Uçurtma.
1: Evet, 2-2 oldunuz.
3: Son soruyu ben sorabilir miyim?
1: Elbette küçük.

0: Tüm.
1: Arkadaşlar, İslam'ın 5 şartını öğrendik bu hikayede. Neydi onlar?
2: Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak.
3: Oruç tutmak, hacca gitmek.
1: Zekat vermek. Harika. Bu soruya birlikte cevap verdiğiniz için ikinize de birer puan.
4: Bu durumda skor 3-3 oldu. Ve eşitlik var. O halde bugünün bir tek galibi yok. İkinizi de galip ilan ediyoruz.
1: Hey, dikkat balonu. Çok zor yarış oldu. Ber berabere bitti sana.

0: Bugün hayli çekişmeli bir yarış oldu.
1: Evet, bir biri biliyor, bir diğeri biliyor. Bir biri biliyor, bir diğeri biliyor. Bir biri biliyor, bir diğeri biliyor.
2: Tamam, tamam Elifciğim, tamam.
1: Ama sonunda berabere bitti, güzel oldu.
2: Evet, güzel oldu Miço. Ah Semacığım, ben şuradan camiye geçeyim kızım. Namazımı kılıp geleyim.
0: Tamam baba.
1: Git Agah dede, her gün 5 kere gidebilirsin. Ben namaz yaşım gelince 10 kere bile gideceğim.
2: Oo, gördün mü Sema ablası? Bizim Miço 5 vakte bir 5 vakit daha ekleyecek.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Elhamdülillahillezî etemena ve sekana ve cealena müslümin. Amin.
1: Amin. Yemek çok güzel görünüyor. Hmm.
2: Sana güzel görünmeyen yemek yok ki. Ama bu sefer gerçekten de çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık Temel amca. Çok güzel pişirmişsin.
0: Güzel olacak tabii. Kim tuttu bu balıkları?
1: Biz.
0: Evet, o yüzden sizin de ellerinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Hadi çocuklar, afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Deniz ne kadar da büyük.
1: Asıl biz küçüğüz akıllım.
0: İkisi de doğru çocuklar. Deniz çok büyük. Biz çok küçüğüz.
2: Takamız?
0: Deniz'in yanında o da çok küçük.
1: Bu kadar büyük denizi yaratmak zor olmalı.
0: Hayır Eymen, Allah-u Teala için hiçbir şey zor değildir. Onun kuvveti sonsuzdur.
2: Her şeyi hemen yaratır mı?
0: Tahmin edemeyeceğin kadar hızlı. Ol demesi yeterli.
1: Bu gördüğümüz dağları, ovaları, ormanları, her şeyi mi?
0: Evet Eymen.
2: Güneşi, bulutları, yıldızları, uzayı da mı?
0: Aynen öyle Asya'cığım.
1: Temel amca. Hani her yemekten önce sen dua ediyorsun ya.
0: Evet.
1: Anlamı nedir onun?
0: Bunun anlamını araştırmak da sizin göreviniz olsun.
1: Olur.
2: Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun.
1: Çok güzel anlamı varmış.
2: Neden bugüne kadar sormadık ki?
1: Hakikaten ha.
0: Öğrendiniz mi?
1: Evet.
0: Bakın çocuklar, Rabbimiz önce kainatı sonra dünyayı yarattı. Sonra da denizleri yarattı. Ve denizlerin içinde bin bir çeşit balık yarattı. İşte o balıklardan biri de bugün bizim soframızdaydı.
2: Evet, hem de nefisti.
0: İşte o nefis balık yemeğini Rabbimize borçluyuz. Bu yüzden her şeyde olduğu gibi yemeklerde de ona bol bol hamd etmeliyiz.
1: Bu duayı bize öğretir misin Temel amca?
0: Elbette çocuklar.
1: Yaşasın!
2: Ben bir şey daha isteyeceğim senden.
0: Söyle Asya.
2: Bana bir de yediğimiz balığı nasıl pişirdiğini öğretir misin?
0: Öğretirim tabii.
2: Yaşasın!

Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız.

0: Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim, hoş buldum. Sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim, harikayım, süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh! Gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah! Karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oh, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım Kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

Hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe. Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım.

hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, orçu kafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: birinci gibi dişler.
1: Çocuklar kampa iyice alıştılar.
0: Evet kızım, baksana. Harika. Nasıl da eğleniyorlar. Anneanne. Buyur benim aslan torunum. Bu yeni mi? Ahududu bu. Tabii ki yenir. Çok lezzetlidir. Eskiden ahududu toplayıp dondurmalar, pastalar, meyve suları yapardık.
2: Cidden mi?
0: Ha? Yine yapalım. Bir taneden olmaz aslanım. Çok olması lazım. Ben yevini biliyorum. İstediğin kadar toplarız.
3: Yavuz, duymamış olayım. Karşınızda dünyanın en büyük ahududu toplayıcısı duruyor. Ben ahududu standayken şöyle bir olay olmuştu. Şimdi...
4: Zeki, öyle bir ülke yok.
3: Olur mu baba ya? Ahududunun yetiştiği her yer ahududustandır. Ayrıca bize her yer ahududustan. Abi.
5: Ben de ahududu toplamak istiyorum. Ben de.
3: Ah çocuklara. Ha? Hiç akıllanmayacaksınız değil mi? Tamam o zaman yarışma yapacağız. En çok ahududu toplayan kazanır.
6: Niye sürekli yarışmak zorundayız ki?
3: Ne o? Korktun değil mi? Tabii.
6: Korkmadım dayıcığım. Sadece gerek yok diyorum.
3: He, olsun. Ha? Yarışınca daha eğlenceli oluyor. Bir, iki, üç, başla.
0: İşte bu ağaç.
3: Bu ağaç daha olgunlaşmamış. Hı? Ben daha güzelini bulurum.
0: Çok güzel.
7: Oh, gelsin pastalar, dondurmalar.
3: Saçma.
7: Bu da çok güzel. Aa, çok da güzel kokuyorlar.
3: Hadi çocuklar, bu kadar ahududu yeter. Ben kazandım. Abi.
0: Aferin çocuklar.
3: Anneciğim, bir de oğlunun topladıklarına bak.
0: Sana da aferin Zeki.
3: Ne? Sadece aferin mi? Hani ödülüm?
0: Ne ödülü?
3: Birinci oldum ya.
5: Dayıcığım, sen kendi kendine yarışmış olabilir misin?
0: İlahi Zeki, ne istiyorsun ödül olarak?
3: Ne bileyim, altın madalya olabilir mesela, ya da ev, araba.
8: O kadar uçma istersen. He?
4: Pastadan bir dilim fazla yersin, olur biter.
0: Hadi bakalım, yardım edin bana.

0: Aslan Yusuf'um, güçlü kollarınla ezip karıştır bunları. Yavuz'um, sen kek hamuruna istediğin kadar ahududu at bakalım. Zeynep'im, sen de hamurumuzu karıştır.
1: Ben ne yapacağım anne?
0: Sen de eniştene yardım et. Ateşi yakın, kekimizi pişirelim.
1: Tamam, o iş bende. Tabii. Ya bir dakika ya. Yarışı ben kazandım. Niye ilk ona veriyorsunuz?
0: İlk hak çocukların.
2: Peygamber Efendimiz de baharda ilk çıkan meyveleri çocuklara verirmiş.
1: Yani peygamberimiz de öyle yapıyorsa kabul. Tabii.
0: Al bakalım.
3: Anneanne, bu harika. Eline sağlık anneanne.
0: Afiyet olsun.
4: Çok lezzetli.
0: Buyur bey.
2: Eline sağlık sultanım.
5: Eline sağlık anneciğim.
3: Çok güzel.
5: Çok güzel olmuş annem.
0: Al bakalım, senin de canın çekti.
1: Arkadaş, gümbene kadar değerimiz yok ya. En sona kaldık.
0: Al bakalım şampiyon. Sana ödül olarak fazladan bir dilim.
1: Olmaz. Geri kalanın hepsini istiyorum ben. Tabii.
0: Sen bilirsin ama o kadar çok yersen hasta olursun.
1: Bana hiçbir şey olmaz anne. Taş gibiyim ben, taş.
6: Hadi bakalım, şimdi herkes dişlerini fırçalasın.
1: Saçma, o zaman ağzımdaki pastalar gider. Tabii.
6: Zaten amaç da bu ya dayıcığım.
1: Ben yemeklerin tadını kaybetmek istemiyorum Zeynep'ciğim. Dişlerimi fırçalayacaksam niye yemek yiyeyim ben?
6: Bak Zeki'cim, dişlerini fırçalamazsan ağzındaki yemek artıkları bakteri üretir. Bu bakteriler dişlerine zarar verir, dişlerin çürür.
1: Ablacığım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Benim dişlerim çelik gibidir, çelik. Asla çürümez. Tabii.
7: Ablacığım, yetiş, yetiş ablacığım. Ağlar, yetiş ağlar.
6: Ne oldu?
7: Abla çok
6: acıyor. Of, dişin çürümüş Zeki.
2: Dedik ama dinleyen kim?
5: İstersen penseyle çekip çıkarabilirim dişini.
1: Abla! Kurtar beni abla!
6: Tamam, önce biraz tuzlu suyla ağrıyı dindirelim. Zeynep, biraz tuz ve bir bardak su getirir misin? Bu suyla ağzını çalkala.
7: Ay, abla tadı çok kötü falan.
6: Ağrının dinmesini istiyorsan devam et. Yusuf, sen de biraz sarımsak getir oğlum.
3: Tamam anne.

0: Sırı da yaratmış.
1: Bu seni biraz idare eder. Ama dişlerini fırçalamazsan daha kötü olur.
2: Dayı, hey! Ne yapıyorsun?
3: Dişlerimi fırçalıyorum.
2: O benim fırçam.
3: Paylaşmak iyi bir davranıştır yeğenim. Öğrenin bunları. Yusuf'cum bari sen ver fırçanı ya. Bir kere fırçalayıp geri vereceğim. Tamam mı?
4: Olmaz dayı. Daha neler?
3: Yavuz'cum sen ne dersin?
5: Olmaz.
3: Abla ya şu çocuklarına bak. Hiç paylaşmayı bilmiyorlar.
4: Anne diş fırçamızı istiyor.
6: Zekicim diş fırçası, tarak gibi özel eşyalar paylaşılmaz. Yoksa bir kişinin hastalığı diğerine geçebilir.
3: Ne yani? Dişlerim bari sen yine.
4: Sana o kadar dedik sünnete uy diye. Dinlemedin.
3: Bir dakika ya. Bunu da kaç gündür düşünüyorum. Peygamberimiz zamanında diş fırçası mı vardı?
6: Günümüzdeki gibi diş fırçaları yoktu. Ama peygamberimiz misvak ağacının dallarından kendine bir diş fırçası yapar, onunla dişlerini fırçalardı.
3: Çitler mi? Abla, bana da bir misvak yapsak ya. Hadi ne olur, ne olur, ne olur.
6: Olur. Yarın enişten sana yapsın.
7: Ben bugün bir misvak ağacı buldum ve Zeki için bir diş fırçası yaptım bile.
3: Aslan eniştem benim. Harikasın. Haşlanan yedim, meyve suları içtim. Bakteriler birikti, hiçbirini göndermedim. Bana bir şey olmaz sandım, dişlerime aldandım. Ağrıdan duramadım, misvakla rahatladım. Akıllı olun çocuklar, dişleri fırçalayın. Benim gibi aldanmayın, acılarla kıvranmayın. Tabii.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: aman hagu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha! Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay! Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde aile de iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin, o göbek erir mi bu şekilde?

İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Ay, hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Biraz daha var oğlum.
1: Lütfen biraz mola verelim. Çok uzadı yolculuk.
0: Evet. Bugün oyunumuzu oynayacağımız kasaba, bugüne kadar gittiğimiz en uzak yer.
2: Kasaba mı? Bugün köyde oynamayacak mıyız?
0: Hayır hayatım. Buranın en gelişmiş kasabasına gidiyoruz. Nüfusu kalabalık.
3: Usta, biraz mola verelim usta.
0: Tamam, tamam. Çocuklar, ilerideki mesire alanında piknik için duracağım. Hay Allah! Dikkat etsene be adam. Herkes iyi mi?
2: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz.
3: İyi ki hepimizin kemerleri takılıydı. Yoksa camdan fırlayacaktık.
2: Evet Abidin. Biraz daha dikkatli olur musun lütfen?
0: Aa, benimle ne alakası var hayatım? Görmüyor musun? Adam sinyal vermeden şerit değiştirdi. Ben kendi şeridimle yasal hız sınırı içinde seyrediyorum.
2: Özür dilerim hayatım. Bir an gerginlikle söyledim. Trafik şakaya gelmez biliyorsun. Çok çok dikkatli olunmalı ve kurallara uyulmalı.
0: Evet çocuklar. Anneniz çok haklı. Bakın bugün kasabaya gidiyoruz. Köylerdeki gibi yolları boş olmaz. Sağa sola gidip gelirken çok dikkatli olun, tamam mı?
1: Tamam.

0: Hadi bakalım. Düşürmeden kaça kadar oynayacaksınız?
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Abla dikkatli ol. Ona kadar yapmamız lazım.
0: Usta.
2: Efendim garip.
0: Bugün oynanacak oyunun konusunu ben belirleyebilir miyim? Lütfen usta, lütfen, lütfen.
2: Tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, sen belirle konuyu.
0: Allah! Yaşasın! Ben belirleyeceğim konuyu, yaşasın!
2: E hadi, söylemeyecek misin?
0: Yok usta, şimdi söylemem, sahnede söylerim. E şimdi söylersem, doğaçlama olmaz. E şimdi değil. Sürpriz olacak, sürpriz!

0: bugün kasabamıza teşrif etmiştir. Tüm kasaba halkı davetlidir. Duyduk, duymadık demeyin.
1: Hay hat! Sandıklarım, sandıklarım. Açılmış sandıklarım, kapanmış sandıklarım. Çoluk çocuk toplanıp gelmiş. Bizi izlemeye gelmez sandıklarım. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Evet garip. Gel konuyu söyle de hem bizim hem seyircimizin merakı sona ersin.

Hayırlı akşamlar herkese. Bugün gelirken bir sürücü sinyal vermeden şerit değiştirdi. Güçlükle durduk. Eğer hepimizin emniyet kemeri takılı olmasa

0: Çok güzel. Önerini seyircimiz de sevdi garip. O halde konumuz belli oldu. Trafik kuralları.
1: Of, galiba karşıya geçemeyeceğiz ablacığım. Baksana, arabaların hiçbiri durmuyor.
2: Yaya geçidinde durmadıkları gibi bir de korna çalıyorlar.

0: Yaşasın!
1: Yaya geçidin de geçiş üstünlüğü yayalara aittir arkadaşlar. Size yol vermeyen bu araçlar kuralları çiğniyor.
2: Hadi geçin karşıya. Sizin için onları durduruyorum.
0: Teşekkürler süper trafik kahramanı.
3: Hay Allah, biriniz de durup yol verseniz.
1: Aa, teyzeciğim, burası ana yol. Yaya geçidi ya da kırmızı ışık yok. Burada yayaların karşıdan karşıya geçmesi yasak. Karşıya geçmek istiyorsan yaya alt ya da üst geçidini kullanmalısın.
3: Ama yaya geçidi biraz uzakta.
1: Uzakta olması kuralları çiğnememiz anlamına gelmez teyzeciğim. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Olası kazaları önlemek için bu çok mühimdir.
3: Peki süper trafik kahramanı. Teşekkür ederim bana doğruyu hatırlattığın için.
4: Dikkat etsene ufaklık.
1: Hayırlı günler ufaklık. Trafikteyken çok dikkatli olmalısın.
0: Ama yeşil yanıyordu.
1: Evet ama bak bu taraftaki ışık arabalar, bu taraftaki ışık yayalar için. Karşıdan karşıya geçerken arabalar için kırmızı, yayalar için yeşil yandığından emin olmalısın.
0: Anladım. Teşekkürler süper trafik kahramanı.
1: Karşıdan karşıya geçmeden önce sağı ve solu kontrol ederek yolda araba olmadığından iyice emin olmalısın. Araçlar uzakta olsa bile hızlı geliyor olabilir. O yüzden yolda araba olmadığından emin olmadan karşıdan karşıya geçme.
0: Anlaştık. Teşekkürler.

0: Sefacığım, evine geldik. Seni burada indiriyorum. Yarın sabah geç kalma, tamam mı?
1: Tamam servis şoförü abi. Geç kalmam.
0: Hayırlı akşamlar.

0: Servisten inerken mutlaka yolu kontrol etmelisin küçük adam.
1: Özür dilerim, görmedim.
0: Trafikte çok dikkatli olmalısın. Telefon, tablet gibi dikkatini dağıtacak şeyleri trafikte asla kullanmamalısın.
1: Haklısın süper trafik kahramanı.
0: Ayrıca servis hareket ederken asla ayakta durmamalı. Koltuklarda bulunan emniyet kemerini mutlaka bağlamalısın. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Teşekkürler.

Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bilinçli bir bisiklet sürücüsü. Bisikletle karşıdan karşıya geçmemeliyiz ve dönüş yapmamız gereken durumlarda mutlaka döneceğimiz yolu kolumuzla işaret ederek diğer sürücüleri bilgilendirmeliyiz. Bu arada unutmadan cadde üzerinde bisiklet kullanmamalıyız.

0: Tebrikler Garip. Bugün hem güzel bir fikir verdin hem de güzel bir oyun çıkarttın.
1: Allah razı olsun usta. Sayende.
2: Tebrikler Garip abi. Süper trafik kahramanı ne güzel fikirdi.
3: Yayarken trafikte neler yapmamız gerektiğini tek tek hatırladık sayende.
4: Darısı sürücülerin başına.
0: İnşallah hayatım. Aslında çok basit. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edeceksin. Sinyal vereceksin. Kurallara uyacaksın.
1: Bir de trafikte yer alan başka insanlara saygı duyacaksınız da.
0: En önemlisi de bu. Hayatın her alanında saygılı ve sevgili davranmalıyız.

0: Köpül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollabı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayız.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tabii. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bu da ne? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tabii.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi seni kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
2: En iyisi evde karnımı doyurayım, sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
2: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
2: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
1: Ben de.
2: Niyemiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
2: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
2: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
2: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olmaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
2: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
2: Tamam o zaman, çubuk makarna yapayım.
0: Bununla mı yiyeceğiz?
2: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
2: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
2: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
0: Öyle de denebilir.
2: Kim?
1: Kim değil, ne?
2: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
2: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
2: Ben olsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
2: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
0: Yükledik.
2: Ne? Yasulum da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayıcım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
2: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
1: Sensin.
2: Ben mi?
0: Evet dayı, senden öğrendiklerimizi de yaptık.
2: Öyle deseniz. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
1: Deneyelim mi?
2: Deneyelim. Hadi bismillah.
1: Malzemeleri koyalım. Domates.
0: Biber.
1: Soğan. Yumurta.
0: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
2: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
1: Düğme yok dayıcım.
2: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
1: Yok dayıcım, sesli komut sistemi koyduk.
2: Yani. O da olur tabii.
1: Aşbot, menemen yap bize.
3: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
2: Bıçak yavaş.
0: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
2: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
1: Gitti güzelim icat.
0: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
2: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi zin.
3: Soğan doğrama işlemi başladı.
2: Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, tarife göre soğanlı.
2: Soğansız.
3: İşime karışma.
2: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
3: Kolaysa sen yap.
0: Eyvah, robotu çıldırtacak.
2: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
3: Git başımdan.
2: Burası benim laboratuvarım, asıl sen git.
3: Git başımdan dedem.
2: Gitmezsem ne olurmuş?
3: İşte bu olur. Tabii.
2: Zekiyim ben, zekiyim.
3: Al sana. Tabii. Al. Bunu da al. Tabii.
2: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
1: Önce yemek robotuydu.
2: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün. Toplam.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Hı? Baba, hemen Kabe'ye bak. Kabe bayram için hazır sayılır.
1: Evet, peki biz hacı olmak için hazır mıyız?
0: Çoktan hazırız.
1: Öyleyse herkes fülfüle. İstikamet Mina.
0: İlk görev Mina. Başlıyoruz.
1: Hızlı hacılar.
0: Niye gitmiyor şu öndeki arabalar? Bir saattir yoldayız. Kornaya bas baba.
1: Kalabalığı görmüyor musun evlat? Hem kornaya basıp hacıları rahatsız etmek istemem.
0: Haklısın tabii. Ama ya geç kalırsak?
1: Kalmayız inşallah. Daha vakit erken.
0: Sabretmek ne zor bir işmiş.
1: Zor ama sonucu güzel.
0: Açıldı, açıldı.
1: Ve kapandı.
0: Ya baba.
1: Sabır, hacı sabır. Oldu mu?
0: Olacak baba, az kaldı. Olamaz.
1: Tüh ya, akşam olmadan çadırı kurabilseydik güzel olacaktı.
0: Ha? Zemzem'in sesi çadırın içinden geliyor.
1: Gak mı dedi o?
0: Galiba. Sürpriz varmış burada. Yarası mı varmış?
1: Evet oğlum. Pansuman yapmak lazım ama yanımızda işe yarar bir şey yok.
0: Hay Allah. Belki diğer acılarda vardır. Onlara soralım.
1: İyi fikir. Fazla uzaklaşma ama.
0: Tamam.
1: Karganın sesi yüksek çıkıyor Zemzemciğim, korkma. Aa, olmadı ama kargacığım. Küçükler korkutulmaz.
0: Geldim baba.
1: Aferin evlat. Nereden buldun bunları?
0: İleride sağlık çadırı var. Onlara karganın durumunu anlattım. Bu merhemle sargı bezini verdiler.
1: Harika.
0: Sağlık çadırında doktor ve hemşireler hastaları tedavi ediyorlardı.
1: Hac ibadetini yerine getirirken kalabalıktan ve sıcaktan hastalanan çok kişi olur oğlum. Gönüllü sağlıkçılar bu durumda hacıların en büyük destekçileridir.
0: Allah razı olsun onlardan.
1: İşte kanadını sardık kargacık. Birkaç güne iyileşirsin inşallah.
2: Biz de geceyi ibadetle geçirir, sabah Arafat'a doğru yola çıkarız.
0: Yaşasın! İkinci göreve geçiyoruz.
1: Çok merak ettiğin Arafat Meydanı burası işte Murat'cığım. Burada öğle ve ikindi namazlarını kılacağız inşallah. Sonra da vakfeye duracağız.
0: Sanki bütün dünya buraya gelmiş gibi.
1: Hac Arafat'tır buyurmuş peygamberimiz. Buraya Arefe günü gelmeden hacı olunmaz.
0: Aa, Arefe ve Arafat kelimeleri birbirine ne kadar çok benziyor.
1: Dikkatli olun benim. Aslında ikisi de benzer anlamlara geliyor. Arafat bilmek, anlamak manasına gelir.
0: Buraya neden o ismi koymuşlar?
1: Çünkü Arafat, yaratılış amacımızın farkına vardığımız yerdir.
0: Vakfe ibadeti de bunu anlamamızı sağlıyor değil mi?
1: Evet, Arafat durmanın, düşünmenin ve sonunda iyi bir insan olmaya söz verdiğimiz yerdir.
0: Zemzem, belli ki Arafat'ta çok işimiz var.
1: Türk hacılar burada vakfeye duracaklar galiba. Biz de onlara katılalım.
0: Hı hı.
3: Ey haç vazifesini yerine getirebilmemiz için bizi bir araya getiren, beytinde ağırlayan, cömertlik ve ikram sahibi yüce Rabbimiz. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun.
4: Amin.
3: Bizleri senin yolundan ayırma. Sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle.
4: Amin.
3: Allah kabul etsin.

0: Amin.
1: Görevlerimizi tamamlamak nasip olsun.
0: Amin.
1: Ey hac vazifesini
2: Allah vakfini kabul etsin hacı oğlum.
1: Bizi bir
3: seninkini de hacı baba.
1: Beytinde ağırlayan cömertlik
3: hacı Zemzem sen de gel bakalım.
1: Sana
3: şimdi ne yapacağız baba?
2: Şimdi Müzdelife'ye doğru yola çıkacağız. Sana akşam ve yatsı namazlarını orada kılıp vakfeye duracağız ve taş toplayacağız.
3: Aa evet. Taşı niçin toplayacaktık? Okumuştum aslında da tam hatırlayamadım.
2: Onu da Müzdelife'de anlatırım. Şimdi yola düşelim.
3: Sağ ol Zemzem.
2: 70 tane taş toplayın oğlum.
3: Neden?
2: Çünkü bayram boyunca cemerat adı verilen bölgeye gidip bu taşları yedişer yedişer olacak şekilde cemerata atacağız.
3: Peki cemerata taş atma nedenimiz neydi baba?
2: Bu ibadeti ilk yapanın Hazreti İsmail olduğu söylenir. Hac ibadetinin bazı sembolik anlamları vardır oğlum. Bu taşları atarak her Müslüman bir bakıma tüm kötülüklerin karşısında duracağının sözünü verir.
3: Tıpkı peygamberimiz gibi. Ben de kötülüğe karşı ses çıkartanlardan olacağım inşallah.
2: İnşallah.
3: Aa, ödüm koptu.
2: Yaralı karga gelmiş. Sen bizi bu kalabalıkta nasıl buldun ha?
3: Kanadı iyileşmiş biraz.
2: Ama kuşlar, biz yorgun hacılarız. Yatıp uyumamız lazım. Bu akşam ikiniz de sessiz sessiz şuracıkta oynayın bakalım. Tamam mı? Keşke söylemeseydim.
3: Bayramın mübarek olsun baba.
2: Senin de bayramın mübarek olsun oğlum. İstersen bayram harçlığını Kabe'de vereyim.
3: Acelesi yok baba. Ramazan bayramında da vermemiştin zaten. İkisini birlikte verirsin.
2: Borçlu çıktık yahu.
3: Murat hiçbir şeyi unutmaz.
2: Aferin sana. Hadi taşlarımızı alalım da cemerata gidelim.
3: Hemen. Taşlarımız, taşlarımız yok baba.
2: Nasıl olur? Dün dop doluydu bu torbalar.
3: Zemzem böyle öttüğüne göre bir şeyler biliyor olmalı.
2: Seni gidi kaçak inşaatçı. Uhu, komşu komşu. O taşlar bizim.
3: Yaramaz olduğu kadar sevimli de insan kızamıyor.
2: Aynen öyle oğlum.
3: Taşların hepsini topladım baba.
2: Harika. Öyleyse cemerata doğru yola çıkabiliriz.
3: Bence de.
2: Zemzem nerelerde?
3: Omzumda gitmiş. Zemzem neredesin?
2: Karganın yanındadır belki. Oralara bakalım.
3: İnanamıyorum. Kuşum yok. Zemzemim. Ya onu bir daha hiç göremezsem?
2: Kuşunu tekrar göreceksin oğlum. Bundan eminim.
3: Nasıl?
2: Dağlar taşlar aştık. Çöllerden zor yollardan geçip buraya kadar geldik. Zemzem seni hiçbir zaman bıraktı mı?
3: Bu defa farklı baba. Milyonlarca insanın içinde beni nasıl bulacak? İşte geldi. Beni bırakmadı.
2: Geri geleceğinden hiç şüphem yoktu. Sahi Zemzem nerelerdeydin?
3: Taş mı topladın? Taşımız vardı kuşum.
2: Belki de eksik topladın. Zemzem de telafi etmek istedi.
3: Hayır baba, hepsini tek tek saydım. Ha? O taş nasıl düştü?
2: Torba delikmiş.
3: Hay Allah. Demek ki ben taşları düşüre düşüre gelmişim.
2: Zemzem de arkadan topluya topluya gelmiş.
3: İyi ki varsın Zemzem.
2: Bismillahi Allahu Ekber.
3: Bismillahi Allahu Ekber. Şimdi hacı olduk mu baba?
2: Kurban görevimizi de yapınca olacağız inşallah.
3: Kurbanımız nerede?
2: Kurbanımızı buradaki birkaç arkadaşla birlikte ihtiyacı olan Müslümanlara gönderdik oğlum.
3: Ne güzel düşünmüşsün baba.
2: Bayram herkesle birlikte yaşanınca bayram gibi olur oğlum.
3: Aa, annem arıyor. Anne, bayramın mübarek olsun.
4: Senin de oğlum. Abdullah, senin de bayramın mübarek olsun.
2: Teşekkür ederim hanımcığım. Senin de mübarek olsun.
0: Neredesiniz şimdi?
3: Yoldayız anne. Kabe'ye doğru gidiyoruz. Neredeyse tüm görevlerimizi yerine getirdik. Sa'yı ve tavafımızı yaparsak tam hacı olacağız.
0: Ne mutlu sana, küçük hacım benim.
3: Babam da konuşmak isterdi ama o şimdi fülfülü kullanıyor.
0: Otele dönünce konuşurum ben babanla.
3: Anne, sarma sardın mı? Baklava da yapmışsındır sen şimdi.
0: Siz gelin de en güzellerini yaparım ben size.
3: Tamam anneciğim, ellerinden öperim.
2: Herkese bizden çok selam söyle.
0: Allah'a emanet olun.
3: Sen de anneciğim. Yola çıktığımızdan beri annemi ilk kez bu kadar özlediğimi fark ettim.
2: Uzun zaman oldu oğlum. Annen de bizi çok özlemiş.
3: Yavru karga yine geldi.
2: Karga da bizi özleyip gelmiş olmalı.
3: Kesinlikle ama en çok zemzemi.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: sana bir sürprizim var yavrucuğum. Çok mu merak ettin? Uçan balon. Sen de tutmak ister misin? Al bakalım. Ama dikkat et. Bu uçan balon. Ha? Uçan balon dur. Uçma balon. Lütfen balon. Dur. Gitme balon. Ha. Yaptığını beğendin mi balon? Ağlamam geldi işte. Hayır. Abimden yardım isteyemem. Fırtına çıkacakmış. Bahçeye çıkamayız dedi. Beni görürse çok kızar. Seni anneme söyleyeceğim Cemre. Hiç söz dinlemiyorsun. Ağlamama gerek yok. Ağaca tırmanırım ve balonu alırım ve fırtına çıkmadan eve dönerim.
1: Bugün hiçbir şey olmadı ki öğretmenim. Günlüğüme ne yazacağım? Hı? Fırtına yüzünden bahçeye çıkamıyoruz. Cemre de olmayınca pek maceralı geçmiyor günler. Canımın içi. Ne kadar da üzüldü bahçeye çıkamıyoruz diye. Oyalansın diye uçan balon verdim ama evin içinde uçan balon çok da eğlenceli değil. Ah, uçan balon. Bahçeye çıkmadığımız iyi olmuş. Yoksa Cemre'nin balonu da uçacaktı. Ama bu Cemre'nin balonu. Cemre! Kardeşim! Cemre! Ha? Ne yapıyorsun kardeşim? Dur! Sakın kıpırdama.
0: Merak etme abi. Hallediyorum. Ve hiçbir damla bile ağlamadım biliyor musun?
1: Dur! Bekle beni. Ben alırım balonu. Lütfen dur. Sarıl bana.
0: Abi ben de seni çok seviyorum ama şimdi sarılmak zorunda mıyız? Balonu alınca kutlamak için sarılabiliriz. Dikkat et abi. Annemler gelene kadar ben sana emanetim. Emanet çok önemliymiş, çok değerliymiş.
1: Şu emaneti bir yere bırakayım da o zaman konuşacağız, merak etme.
0: Hiç merak etmiyorum ki. Hiç etmiyorum hem de. Hiç.
1: Oh, elhamdülillah. Çok korktum başaramayacağım diye.
0: Başardın abi. İşte şimdi sarılabiliriz.
1: Söyle bakalım. Seni uyardığım halde neden bahçeye çıktın?
0: Uçan balonumu yavrucuğuma göstermek istedim. Hem yavrucuğum da bahçede kalmış. Fırtına da uçsun mu yavrucuğum?
1: Gel buraya. Rüzgar şiddetleniyor. Bir an önce eve girmemiz lazım. Eyvah! Aa. Telaşla çıkınca anahtarı almayı unutmuşum.
0: Aha abi. Hı? Zile basarız olur biter. Evde kimse yok. Eyvah! Sokakta kaldık.
1: Gel. Verandaya geçelim.
0: Ay, canın acıdı mı yavrum?
1: Fırtına giderek şiddetleniyor. Aa! Hemen sığınacak bir yer bulmalıyız. Hemen.
0: Begümlere gidelim. Bize çok yakınlar.
1: Seni sokağa çıkaramam. Evlerden bir şeyler düşebilir.
0: Saksı düşebilir, evet.
1: Mavi karavan. Cemre ile nasıl olur ki?
0: Mavi canavar mı dedin? Merak etme abi. Onu Bekçi amcaya şikayet etmiştim. Gelip aldılar. Artık ondan korkmana gerek yok.
1: Oh ne iyi. Çok sevindim. Dedemin gelmesine bir saat, annemlerin gelmesine iki saat var. Kendi başımızın çaresine bakacağız kardeşim.
0: Ha? Hmm. Ormana mı gidiyoruz?
1: Evet. Orada sığınabileceğimiz bir yer biliyorum.
0: Ama ormana gitmem yasak. Bunu anneme söylemek zorundayım. Üzgünüm.
1: Hadi Cemre. Rüzgar şiddetini arttırıyor. Acele etmemiz lazım.

0: Kediler de kaçıyor. Bak, sığınacak bir yer arıyorlar.
1: Ya! Koş kedicik, koş!
0: Burası bizi fırtınadan korur. Otur şöyle. Bebeğine de sarıl, üşümesin.
1: Fırtına başladı abi. Çok korkunç sesler çıkarıyor. O da mavi canavar gibi bir canavar mı?
0: Yok canımın içi. Şiddetli rüzgar ve yağmur bu sesleri çıkarıyor. Korkacak bir şey yok. Burada güvendeyiz.
1: Korkma yavrucuğum. Burada güvendeyiz.
0: Lata sen.
1: Efendim?
0: İnnallâhe mâna.
1: İngilizce mi çalışalım? Okey.
0: Yok canımın içi. Korkma diyor.
1: Kim diyor?
0: Peygamber Efendimiz.
1: Aa, bizim peygamberimiz. Ne güzel demiş. Ben daha korkmam ki. Kim korkuyormuş abi? Kime demiş?
0: Hazreti Ebu Bekir'e. Dedem anlatmıştı. Peygamberimiz en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkar ve

0: Yolda bir mağaraya saklanırlar.
1: Fırtına mı çıkmış?
0: Yok canımın içi. Peygamberimiz Müslümanlara yapılan eziyet yüzünden Mekke'den Medine'ye göç etmeye karar vermiş. Hazreti Ebubekir'le yola çıkmışlar. Mekkeli kötü adamlar peşlerine düşünce bir mağaraya saklanmışlar. Ama Hazreti Ebubekir çok korkuyormuş. Mekkeliler onları bulursa peygamberimize kötülük edebilirlermiş. Bu yüzden peygamberimiz ona la ta'sen, yani korkma demiş. İnnallah emana. Allah bizimle beraber.
1: Ne güzel. O zaman bizim de korkmamıza gerek yok.
0: Aynen öyle.
1: Allah bizimle beraber.
2: Çocuklar evde yalnız kaldı. Cimcime kim bilir nasıl korkmuştur fırtınadan. Yok, yok. Çocuklar yok. Allah'ım sen yardım et. Sakin olmalıyım. Nerede olabilirler? Çelebi'nin anahtarı çalışma masasındaydı. Demek ki bir şekilde dışarıda kaldılar. Hay Allah. Saat. Çelebi'nin saati kolundaysa hadi inşallah. Ormanda mı? Çelebi mağarada. Cemre? Cemre nerede? Ah yok. Çelebi onu bırakmaz. Oh elhamdülillah. Çelebi, iyi misiniz evladım?
0: Bizi izle de.
2: Neyin var evladım? Fırtına çok mu korkuttu sizi? Ah evladım, kardeşinin sorumluluğu da var tabii. Nasıl korktun kim bilir?
0: Korkmadım dede, sadece çaresiz hissettim.
2: Ne güzel bir çare düşünmüşsün. Kendine de, kardeşine de sığınacak bir yer bulmuşsun işte.
0: Çaresizliğim bizimle ilgili değil dede. Biz korunabileceğimiz bir yer bulduk çok şükür. Ya sığınacak yer bulamayan çocuklar? 2023 yılındayız dede. Kasım ayındayız. Bazı devletler diğer gezegenlere yerleşmeye çalışıyor. Ama bu dünyada sığınacak bir yer bulamayan çocuklar var.
2: İlahi çocuk, ciğerimi yaktın.
0: Çok çaresiz hissediyorum dede.
2: Çaresizlik bize yakışmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisine Allah'ı vekil kılacağız.
1: Sen de mi fırtınadan korktun dede? Korkma dede. Allah bizimle beraber.
2: Çelebi, sen ne güzel bir çocuksun. Yağmur dindi. Hadi çocuklar eve dönelim.

0: Peygamber Efendimiz her türlü tedbiri almıştı. Müşrikleri yanıltmak için Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırdı ve gizlice dostu Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Gece yarısı evden birlikte çıkıp kimseye görünmeden Sevr Dağı'na tırmandılar.
1: Peygamberimiz bu dağ taşı avcunun içi gibi biliyormuş demek ki.
0: Hayır evlat, keşif yapmışlar. Gizlenebilecekleri bir yer aramışlar. Civarı iyi bilen bir rehberden yardım almışlar.
1: Ya.
0: Üstelik burası da rastgele seçilmedi. Bu da Medine yolu üzerinde değil. Yani aslında müşrik peygamberimizi aramak için bakacakları son yer.
1: Vay! Her şeyi düşünmüşler.
0: Dahası var. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Sevr mağarasında 3 gece kaldılar. Bu 3 geceyi Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah da onlarla geçirdi. Abdullah sabaha doğru yanlarından ayrılıp Mekke'de gecelemiş gibi davranıyor, müşriklerle ilgili haberleri akşamları peygamberimize ulaştırıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in çobanı da otlattığı koyun sürüsünü akşamları mağara tarafına sürüyor, sabahleyin Abdullah mağaradan ayrılınca onun peşinden sürüsünü oradan uzaklaştırıyordu. Böylece hem onlara içecekleri sütü sağlıyor hem de Abdullah'ın ayak izlerini kaybettiriyordu.
1: İnanılmaz.

0: anlatmamıştın dede.
1: Peygamberimiz Müslümanların huzurla yaşayabileceği bir yurt arıyordu. Kimsenin zarar görmemesi için her şeyi titizlikle planladı. Yani önce elinden geleni yaptı. Biz de elimizden geleni yapacağız evlat. Yaptık da elhamdülillah.
0: İnşallah yapmışızdır dede.
1: Hadi güneş yükselmeden mağaraya ulaşmamız lazım. Evlat, o kutlu yolculuk için her türlü tedbir alınıp şartlar hazırlanmıştı. Ama müşrikler de kararlıydı. Peygamberimizi bulmak için her şeyi yaptılar ve izini bulup mağaranın yakınlarına kadar geldiler. İşte o zaman yapılacak tek şey vardı. Allah'a sığınmak.
0: Aslında onlar mağaraya sığınırken de Allah'a sığınmışlardı. Allah da onları korudu.
1: Berhudar ol evlat.

0: düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.
0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir

0: bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş. Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Bu kitaptan bir hikaye okuyabilirsin. Ama ondan önce sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyleyeceğin şey çok önemli galiba.
0: Evet, hani sen daha önce bana anlattığın hikayeleri babandan öğrendiğini söylemiştin ya.
1: Evet.
0: Beni babanla tanıştıracağını da söylemiştin. Ama hala tanıştırmadım.
1: Madem babamla tanışmayı bu kadar çok istiyorsun, inşallah en kısa zamanda seni onunla tanıştıracağım.
0: Baban da bana tıpkı senin gibi hikayeleri anlatır mı?
1: Elbette anlatır. Zaten o hikaye anlatmayı da çocukları da çok sever.
0: Ben de hikaye dinlemeyi çok seviyorum.
1: O halde severek dinleyeceğim bir hikayeyi anlatmaya, affedersin, okumaya başlıyorum. Kırlangıçlar göç eden kuşlardır.
0: Göç etmek ne demek?
1: Yaşadığı yerden başka bir yere gidip yerleşmeye göç etmek deriz. İşte kırlangıçlar da soğuk olan yerlerden daha sıcak olan yerlere göç edip yavrularını burada büyütürler. Kırpın da göç etme vakti gelmişti.
0: Ha, kırpık mı?
1: Hayır, kırpık.
0: Kırpık, hikayemizin kahramanı mı?
1: Evet, göç mevsiminde bütün kırlangıçlar erkenden yola çıkmıştı. Ama kırpığı uyandırmayı unutmuşlardı. Kırpık yuvasında gözlerini açtığında etrafına şöyle bir bakındı. Diğer yuvaların içinde bir tane bile kırlangıç göremeyince telaşlandı. Kırpık, eyvah, arkadaşlarımın hepsi gitmiş bile. Ben şimdi yolu nasıl bulacağım diye kendi kendine konuşmaya başladı.
0: Bence yolunu arkadaşlarının yerde bıraktıkları izlere bakarak bulabilirdi.
1: Ama kırlangıçlar havada çok uzun süre kalabilen kuşlardır. Yere çok az inerler.
0: Bir kırlangıç hiç dinlenmeden havada ne kadar kalabilir ki?
1: Örneğin, sen okula gitmek için evden çıkarken bir kırlangıcın da yuvasından havalanıp uçtuğunu düşünelim. Sen bütün gününü okulda geçirip eve geldiğinde bile o kırlangıç hala gökyüzünde uçuyor olabilir. İşte bu kadar uzun süre havada kalabilir bir kırlangıç.
0: Peki hiç susamıyor mu bu kuşlar?
1: Susamaz olurlar mı hiç? Ama onlar yere konmadan da bir su birikintisinden veya gölden su içebilirler.
0: Öyleyse kırpık yolu bulabilmek için ne yaptı?
1: Aklına bilge kırlangıcın sözü gelince rahatladı.
0: Ha? Bilge kırlangıç mı? O da kim?
1: Bilge kırlangıç, kırpık ve arkadaşlarının öğretmenidir.
0: Benim öğretmenim de çok bilgili. O bize hep güzel şeyler söylüyor.
1: Ne gibi şeyler?
0: Ellerinizi yıkamadan sofraya oturmayın. Yediğiniz ekmeğin kırıntılarını sakın çöpe atmayın. Onları kuşlara, karıncalara verin diyor. İşte öğretmenimiz bize bunun gibi şeyler söylüyor. Öğretmenimiz daha başka güzel şeyler de söylüyor. Ama benim aklıma sadece bunlar geldi.
1: Güzel. Kırpın aklına da öğretmeninin şu sözü gelmişti.
2: Telaşa kapılıp acele ederseniz çabuk hata yaparsınız. O yüzden sakin olmalısınız. Önce sakinleşin, sonra karar verin.
0: Ay, çok güzel bir söz. Peki kırpık öğretmeninin bu sözünü hatırlayınca ne yaptı?
1: Biraz sakinleşti ve ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Daha önce arkadaşlarıyla göç ettiği için nereye gideceğini biliyordu.
2: Hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsam belki arkadaşlarıma yetişirim dedi ve kanatlarını çırpmaya başladı.
0: İşte böyle uçtu, uçtu, uçtu değil mi?
1: Evet, önce şehrin üstünden geçti. Sonra bir tepenin etrafından dolanıp bir ağacın dalına kondu. Aynı ağaçta kendisi gibi geride kalan ve ne yapacağını bilemeyen başka bir kırlangıç daha vardı. O kırlangıç kırpığı görünce çok sevindi ve ilk defa göç ettiğim için yolu bulamıyorum dedi.
0: Peki kırpık ona ne dedi?
1: Ben yolu biliyorum, birlikte yolculuk edebiliriz dedi. Zaten kırpık da onu görünce çok sevinmişti. Artık onun da bir yol arkadaşı olmuştu.
0: Acaba diğer kırlangıçlara yetişebilecekler mi?
1: Bakalım yetişebilecekler mi? Hapşı! Kapıyı ya da pencereyi kapatsak çok iyi olur.
0: Hapşı! Evet, içeride çok rüzgar var. Sonra ne oldu?
1: Kırpık'la yol arkadaşı birlikte dağları tepeleri geçtiler. İki gün bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra bir de ne görsünler?
0: Ne görmüş olabilirler ki? Dur, hemen söyleme. Kendini arkadaş arayan büyük beyaz bir bulut mu gördüler yoksa?
1: Hayır.
0: Öyleyse

0: Belki de karşılarına bunun gibi büyük bir dağ çıkmıştır. Bu dağı nasıl geçeceklerini düşünüyor olamazlar mı?
1: Hayır, çünkü karşılarına böyle bir dağ da çıkmamıştı. Kırpık arkadaşlarını bir ağacın üstünde dinlenirken buldu. İşte gördükleri şey buydu.
0: Ben olsaydım hemen arkadaşlarımın yanına giderdim. Sonra da onlara sarılırdım.
1: Kırpık da yanındaki kırlangıçla hemen arkadaşlarının yanına gitti zaten. Arkadaşları onu görünce çok sevindi. Sonra hep birlikte yola devam ettiler.
0: Yine derelerin, tepelerin üstünden geçtiler değil mi?
1: Evet, ama en sonunda varmak istedikleri yere de gelmişlerdi.
0: Yolculukları bitti mi yani?
1: Çok şükür bitti.
0: Yaşasın, artık yuvalarını yapabilecekler.
1: Zaten kırlangıçların hepsi yeni yuvalarını yapmak için uygun bir yer aramaya başlamıştı bile. Ama kırpık hiç acele etmedi. Sakince düşünerek en güzel yeri bulup yuvasını buraya yaptı.
0: Bak, şimdi ben ne yapıyorum? Bu defa acele etmedim. Kitapları hiç düşürmeden yerleştirdim. Artık mutfağa gidebilirim.

0: Mercan Ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilkiye.
2: Tabii ki duyarlı.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: nerede kaldı bunlar Allah aşkına? Benim bildiğim çocuklar şimdiye gürültülü bir giriş yapmış olurlardı. İşte böyle.
1: Selamünaleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam çocuklar. Nerede kaldınız? Bakın istekli değilseniz iptal edebiliriz.
2: Yok. Öyle şey olur mu Bilge? Biz çok istekliyiz.
3: Evet, bu kek olayı bizim fikrimiz. Arif babaya teşekkür keki olacak bu.
2: Evet, bizim için yaptığı onca şeyden sonra ona en azından bunu yapalım dedik.
3: Evet, tek sorun kek yapmayı bilmiyoruz.
0: Tamamdır, biz de bu yüzden buradayız. Hadi bakalım önlüklerinizi giyin.
2: Allah Allah.
3: Ne oluyor böyle?
0: Bugün işimiz var desenize.

0: Bütün sabah in çık in çık yoruldum çocuklar. Siz baksanıza kapıya kim gelmiş?
1: Hay hay Bilge.
2: Emrin olur. Sen bize kek yapmayı öğrettin ya. Hı?

0: 못하네 벌레.
1: Bir çeşit şifreli kutu galiba bu. Ama neye göre bulacağız bu şifreyi acaba?

0: Aa, bak.
1: İyi fark ettin Caner. Ben de yere düştün sanmıştım.
0: Yok canım. Amma ettin sen de.
1: Hadi gel. Ofiste bunu bir inceleyelim.
0: Bu şekiller ne sence?
1: Yanlarında yazılar var. 9 satır var.
0: Aynı kutuda olduğu gibi.
1: Ayakta dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir.
0: Allah Allah.
1: Ah, ne bekliyordum ki?
0: İkincide ne yazıyor?
1: Dik dur ve ellerini yere doğru 45 derecelik açıyla uzat.

0: kusura bakma.
1: Belki bu hareketleri daha açık bir alanda denemeliyiz.
0: Sırt üstü yere uzan ve ayaklarını 90 derece açıyla göğe uzat.
1: Bir şeye benziyor mu?
0: Yani beden dersindeki mum duruşuna benziyor ama.
1: Mum duruşu mu?
0: Acaba her duruş bir şekle mi tekabül ediyor? Mısır yazıları gibi yani. Bir doğru dursana Ali. Ne yapıyorsun Allah aşkına?
1: Geç bakalım, biraz da sen duruş yap, ben okuyayım.
0: Şu düştüğümüz hale bak.
1: Alnını yere koyup iki kolunu iki yana aç ve avuç içlerini yere bastır.
0: İntikam alıyorsun değil mi? Bu ne böyle ya?
1: Yazan bu gerçekten. Dursana! Nereye gidiyorsun Caner?
0: Bir yere gitmiyorum. Kaçın çocuklar.
1: Sanki bir S harfi.
0: Ben iyiyim ya. Allah razı olsun sorduğun için.
1: Hadi oyalanmayı bırak. Yapacak işlerimiz var.
0: Daha ne yapacağız Allah aşkına?
1: Kum havuzuna geç.
0: Daha yeni kurtuldum kum havuzundan.
1: Hadi geç geç. Sanırım çözümü buldum. Dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir. Tabii yerde yapınca ters oldu. Dur bakalım. İşte ilk harfimiz P.

0: Bunu nasıl yaptığımı bilemiyorum. Bir daha deneyelim.
1: Tamamdır. İşte oldu. Gelin bakın.
0: Paylaşmak.
1: Şunlara bak. Bunlar tanıdığımız kişilerin telefon numaraları.
0: Nasıl yani?
1: İşte bak, şu Ethem amcanın, bu Gazanfer amcanın, şu annenin, bunlar da mahalleden başka tanıdıkların, komşuların.
0: Hayırdır inşallah.
2: Hayır, hayır çocuklar, merak etmeyin.
0: Arif baba.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Arif baba. Kutuyu açtık ama telefon numaralarını anlayamadık.
2: Açıklayayım çocuklar. Paylaşmak dinimizde önemli yere sahiptir. Allah'ın emrettiği, yapmamızı istediği önemli ödevlerden biridir.
0: Peki bugünle alakası nedir?
2: Sizin benim için güzeller güzeli bir kek hazırladığınızı duydum.
1: Aa,

0: şimdi anladım.
1: Böyle nimetlerin tadı paylaştıkça artar çocuklar. Peygamberimiz de paylaşmayı tembihlemiştir hadislerinde. Paylaştıkça rızkın bereketi de artar. Şimdi anladınız mı telefon numaralarının anlamını?
2: Ben hemen telefonun başına geçiyor. Herkesi kek yemeye davet ediyorum.
0: Ben de sana yardım edeyim.
1: Hay Allah. Ah.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Emin?
1: Efendim kardeşim.
0: İyi ki gelmişim buraya be.
1: Doğru. Önce Taşhan'a gitseydin bugün ezberin gecikecekti.
0: Öyle değil ya. İyi ki hafızlığa başlamışım demek istedim.
1: Tamam işte. Başlamasaydın bugünkü işin bitmemiş olurdu. Başlamak bitirmenin yarısıdır Harun.
0: Yani diyorum ki...
1: Anladım anladım. Takılıyorum.
0: Of ya.
1: Evet, iyi ki başlamışsın. Sen ne güzel hafız olacaksın. Biz de senin gibi güzel bir dost kazanmış olduk.
0: Allah razı olsun.
1: Kur'an kadar güzel bir dost, Kur'an kadar güzel bir meşguliyet olabilir mi? Başlarken lezzet, biterken huzur verir. Sayfaları cennet kokar. Kelimeler bizi cennete taşır. Ne güzeldir onu okumaya layık olmak. Ne oldu ya?
0: Dostum, şiir gibi konuştun. Çok güzeldi, çok.
1: Abartma Harun.
0: Yo, ne abartması? Kur'an sevgisi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
1: Allah razı olsun dostum.
0: Şiir gibi aynı. Hey, şiir demişken şiir okusana sen. Çok güzel okursun eminim.
1: Şey, aslında severim okumayı da.
0: Vay, demek şiir de biliyorsun. Okusana hadi, okusana.
1: Yok ya.
0: Hadi dostum oku.
2: Selamün aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
2: Ne okuyoruz bakalım?
3: Hiçbir şiir.
2: Hiçbir şey mi? Şiir mi?
3: Şiir.
1: Hiçbir şey.
2: Anladım. Şiirin adı hiçbir şey.
0: Hakkı baba, Emin az önce çok güzel bir konuşma yaptı. Şiir gibi. Şimdi de şiir okuması için ısrar ediyorum.
2: Demek zamanında geldim. Tevafuka bak.
1: Zamanında derken Hakkı baba?
2: Anlatırım. Hele sen şu şiiri bir oku bakalım bize.
1: Şey, aslında...
0: Hadi ama ya.
1: Peki. Ya Rab, Kur'an'a aşık et beni. Görmesin gözüm başka ne hitabet ne kitabet. Eylemesin gönlümü başka ne keramet ne kelamet. Yalnızca Kur'an'ın dursun, yalnızca Kur'an'ın yüreğimde. Ya Rab, bize ikra dedin ya, amenna. Nasırlanır dilimiz okumaktan, asırlanır yılımız dokumaktan. Ya Rab, şükürler olsun sana, şükürler olsun ki eyvallahımız da yalnız sanadır. Bize eyvallahı öğreten, Kur'an'ı verdiğin geceye dilimin dönmediği, ilmimin yetmediği kadar şükürler olsun.
2: Maşallah Emin. Ne güzel okudun.
0: Muhteşemdi ya.
1: Allah razı olsun. Mahcup ettiniz beni.
2: Ben de tam size bir derneğin şiir okuma yarışması yaptığını söylemek için gelmiştim.
3: Şiir okuma yarışması mı?
2: Evet çocuklar, neden şaşırdınız?
1: Tevafuk oldu da.
0: Evet, tam da şiir konusunun üstüne.
2: Evet, öyle oldu. Ben de hanginiz katılmak istersiniz diyecektim.
0: Katılacak arkadaş kendini belli etti.
2: Aynen öyle oldu.
1: Ama...
2: Aması yok Emin. Yarışmaya katılıp güzelce temsil et bizi.
0: Of Emin ya. Sürekli bir ısrar beklemeler, sürekli utanmalar, sürekli amalar, sürekli...
1: Tamam Harun, tamam. Katılacağım.
0: Adamı böyle ikna ederim işte.
2: Neyse çocuklar. Ben başvuru şartlarını öğrenmeye gideyim. Harun da sana yardım etsin. Güzel bir şiir seçin bakalım.
0: Konusu ne Hakkı baba?
2: Allah sevgisi Harun. Müslümanların en iyi bildiği şey.
1: Eyvallah Hakkı baba.
2: Hadi sağlıcakla.
1: Of Harun ya. Çok stres yaptım.
0: Hadi ama dostum. Başarırsın sen.
1: İnşallah. Ama hala hangi şiiri okuyacağımı bulamadık.
0: Ha, bir de o vardı değil mi? Biraz düşünelim.
1: Aslında bilinen bir şiirle katılmak istemiyorum.
0: Aa, çok güzel fikir aslında. Peki nereden bulacağız?
1: Aklıma Fatma...

0: da geliyor. Şiir mi yazıyor Fatma abla?
1: Yo.
2: Ya Harun, Fatma abla ne iş yapıyor?
3: Kitap işi.
2: Şiir nerede yazılı olur?
3: Kitapta. Ha, Fatma abla şiir kitabı yazmış.
1: Of ya.
3: Şaka yaptım, şaka. Gidip bakalım kitaplara. Bulalım güzel bir şiir.
0: Çok şükür. Hadi gidelim. Yok ya, seçemedim bir türlü.
3: Kötü mü ki bunlar?
0: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben kararsız kaldım. Yoksa şiir kötü olur mu hiç?
3: Yine şiir gibi konuştun.
0: Harun ya, gerçekten çok stres yaptım.
4: Stres yapacak bir şey yok Emin. Seçeceksin bir tane, okuyacaksın.
5: İstersen yardım edelim.
0: Çok iyi olur Fatma abla. Ama ben daha önce okunmamış şiir olsun istiyorum.
4: Hayda. Yazılmamış da olsun mu paşam? Yazılmamış da olsun mu? Yazılmamış.
3: Bana müsaade.
5: Hayda. Ne oldu bu çocuğa?
4: Harun işte. Allah bilir ne unuttu da birden aklına geldi.
5: Neyse. Hadi biraz daha şiir bakalım biz.
3: Versene kağıdımı ya.
6: Bu kağıdı ben havada buldum.
3: Ama benim kağıdım.
6: Ne ki bu?
3: Emin'in katılacağı şiir okuma yarışması için. Farklı bir şiir arıyordu. Ben de kendim yazmak istedim.
6: Bakalım neler yazmışsın.
3: Okuma ya.
6: Yanağım ark olmuş. Gözümden yaşlar. Süzülüyor ince ince.
3: Yeter ya.
6: Hanimiş benim duygusal kardeşim.
3: Çok kötüsün abla.
6: Hakikaten gözünden yaşlar süzüldü ya.
4: Olur mu hiç öyle şey Harun? Birisine kızıp da şiir yazmak bırakılır mı?
3: Ama anlattım ya hocam. Neler yaptı bana?
4: Yanlış yapmış. Duygular kişiye özeldir. Başkaları senin neler hissettiğini bilemez.
3: Çok kırıldım hocam.
4: Kırılgan insanlar daha güzel şiirler yazar biliyor musun?
3: Gerçekten mi?
4: Evet. Bakma hep şaka yaptığıma. Ben de duygusal biriyim. Birisi benim de duygularımla alay etse ben de üzülürdüm.
3: Ah abla ya.
4: Hadi hadi üzülme artık. Ben Zehra ile konuşurum. Hatta kim bilir? Belki konuşmaya gerek kalmadan anlar hatasını.
3: Hiç sanmam hocam.
4: Bilemezsin. Hadi bakalım sen içeri gir, şiiri tamamla. Emin başka şiir seçmeden yetiş.
3: Tamam hocam.
4: Aferin sana. Duygusal ol biraz, duygusal. Gak nedir ya? Allah Allah.
0: Gözümden yaşlar süzülüyor ince ince ya Vedud. Kalbimde bitmeyen bir savaş başlar. Zikrin dilimden gidince ya Vedud. Senden isteyenin boş dönmez eli. Sanadır müminin bütün ameli. Yüreğimin senden bir tek emeli. Kavuşmaktır en sonunda ya Vedud. Ey aşkla dolduran gülün yadını. Unutturma bana zikrin tadını. Her sabah duymaya güzel adını. Doğuyorum günden önce ya Vedud.
7: Hayatımda bu kadar güzel bir şiir duymadım. Hele ki bu kadar güzel okuyanı ilk kez duyuyorum.
4: Allah'ın Vedud ismi de şiire pek yakışmış.
7: Evet. En çok seven ve sevilmeye en çok layık olan demek. Gerçekten harika.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba.
5: Gerçekten harikaydı Emin. Diline sağlık.
3: İnşallah kazanırsın Emin.
0: İnşallah dostum. Allah razı olsun hepinizden.
4: Acaba şiir kimin şiiri?
7: Hakikaten sormayı unuttuk. Kimmiş bu kalemi güçlü şair?
5: İnanmıyorum. Harun sen mi yazdın bunu?
3: Evet.
7: Harun, senin böyle maharetlerinde mi vardı?
3: Emin farklı bir şiirle katılmak istiyordu. Onun için yazdım.
7: Bundan sonra Allah için yazmaya devam edeceksin Harun. Müslüman kalemini öyle güzel şeyler için kullanmalı. Tebrik ederim seni.
6: Özür dilerim Harun. Hakkını helal et. Seninle dalga geçmemeliydim.

0: olsun abla. Zaten Selim Hoca hatanı anlayacağını söylemişti.
1: Anladım.
2: Hadi bakalım çocuklar. Şimdi hep birlikte gidip şu şiiri bir dinletelim.
0: Hadi gidelim. Süper olacak. Birinci olacak, inanıyorum. Yaşasın.
2: Hadi gidelim. Hadi. Elhamdülillah.
3: Diğer şiirler de güzeldi. Ama bizimki bir başkaydı yahu.
1: Dinleyenlerin gözleri doldu hep.
4: Hey be, aslanlarım benim.
0: Aslanlarım?
4: Sen ve Emin işte.
0: Ama yarışmayı Emin kazandı.
5: Sen olmasan belki de kazanamayacaktım Harun.
0: Öyle deme ya. Okuma yarışmasıydı sonuçta.
5: Ama başka şiir olsaydı bu kadar duygulu okuyamazdım büyük ihtimalle.
2: Aferin Emin. Hem başarılı hem mütevazısın.
0: Olsun. Ben bu başarıyı sadece Emin'in olarak görüyorum.
5: Al Harun. Birincilik nişanı bende kalsın. Ödül sende.
0: Olmaz. Asla. Yarışmayı sen kazandın.
5: Olur dedim.
4: Ödül ne ki acaba?
6: Vay canına. Harun, parayı alman için 5 saniyen var. Yoksa ben alırım.

0: Paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet.

0: Paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
0: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
0: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
0: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
0: Zikri, biliyorsun... Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
0: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
0: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını, tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
0: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı, tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
0: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
0: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
0: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona ver diyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
0: Neden?
1: Sana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
0: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası, paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil, unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
0: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
2: Paylaştıkça çoğalır.

0: ediyorum.
1: Puf. Geçmiş olsun. Ne oldu?

0: Çok teşekkür ederim. Sabah duş alıyordum, sabun yere düşmüş. Yerde ıslak olunca kayıp düştüm. Çok şükür bir şeyim yok.
1: İncilerim, ev kazalarına çok dikkat etmeliyiz.
2: Hayırlı günler öğretmen hanım. Hayırlı günler yavru balıklar.
3: Hayırlı günler yengeç.
1: Bu kez neler yapıyorsun yengeç?
2: Bu kez gönüllü bir iş yapıyorum. Mercan Yalı'nın en yaşlı balığı Tonton Nine epey yaşlandı. Onun evini tadilat yapıp temizleyeceğim.
1: Ne güzel bir iş. Tonton Nine buna çok sevinecek.
4: Gönüllü iş ne demek ki?
1: Yani hiçbir karşılık beklemeden yapılan iyiliklere gönüllü olmak diyoruz Kıpır.
4: Öğretmenim, keşke biz de yardım etsek.
1: Harika bir fikir. Ne dersin yengeç? El birliğiyle bu gönüllü işi yapalım mı?
2: Böyle bir yardıma hayır diyemem. Hadi gelin benimle birlikte.
4: Evet, Kıpır hazır bile. Nereden başlıyoruz? Buradaki cam kırıklarını temizlemekle başlayayım.
1: Kıpır dur.
4: Ha?
1: Cam kırıklarına yaklaşmamalısın. Bir yerin kesilebilir. Bir şey kırıldığı zaman bir yetişkinden yardım isterseniz zarar görmemiş olursunuz incilerim.
4: Anladım öğretmenim.
2: Ama bu yeni çerçeveye resim koyabilirsin Kıpır.
4: Böyle çok daha iyi oldu.
2: Evi makineyle süpürsem iyi olacak. Priz nerede acaba?
5: İşte burada.
2: Dur Sıkaç, dur. Yavru balıklar prizlerden uzak durmalı. Çünkü prizlerin içinde elektrik var. Sana zarar verebilir.
5: Anladım.
2: Ama salonu süpürebilirsin.
5: Yaşasın.

0: mis gibi koktu. Tonton yine afiyetle yesin. Dur güçlü. Ocağın yanına çok yaklaşmamalısın. Ateş ve kaynayan şeyler tehlikelidir.
1: Tamam öğretmenim.
0: Bir de meyve salatası yapacağım. İstersen çilekleri yıkayabilirsin güçlü.
1: Anlaştık.
2: Kendimi çok mutlu hissediyorum.
0: Çünkü karşılık beklemeden Tonton Nine'nin evini temizledik. Ve iyilik her kalbe çok mutluluk verir.
3: Hepimizden Allah razı olsun.
4: Amin.
5: Ev kazalarını da öğrenmiş olduk öğretmenim.
3: Ne duruyoruz o zaman? Şarkımız gelsin.
6: Islak zemine basma, hop diye kayarsın sonra. Canın yanmasın, dikkat et.

0: iyi dostum. Dikkatli ol.
1: İşim nerede?
2: Sana diyorum, çantamı gördün mü? Okula geç kalıyoruz. Hı? Allah Allah, ne oldu şimdi durduk yere? Hı, hatırladım. Küstük mü yine? Tamam, nedenini çok iyi biliyorum. Dün senin hakkın olan pastayı yedim. Özür dilerim.

0: ederim. Sana bugün beslenme çantamdaki kurabiyelerimden iki tane verebilirim. Hı? Barışalım hadi. Sen bilirsin. Aa, çantam da buradaymış. Alıyorum ve gidiyorum.
1: Hayırlı günler Lila.
2: Aa, duymadı galiba.
3: Çok telaşlı görünüyor.
1: Lila, Lila dur bekle.
4: Merhaba Lila. Ha? Lila?
1: Seni de mi duymadı? Ha?
4: Selam verdim ama hiç umursamadı bile.
0: Lila bugün biraz öfkeli bence. Bana da küsmüş.
3: Bize de mi küsmüş?
4: Öyle olmalı. Acaba geçenlerde saklambaç oynamak istemişti. Benim de o gün canım kuyruk bol oynamak istiyordu. Ondan mı küstü?
1: Ama bize nedenini anlatması gerekiyordu. Bu şekilde davranması hiç güzel değil.
0: Hadi sınıfa, zil çaldı.
5: İncilerim, önyargılı olmamanın önemini anladınız değil mi?
6: Evet!
5: Lila, o zaman sen bize önyargılı olmamak hakkındaki düşüncelerini söylemek ister misin?
0: Lila olamaz! Öğretmenimize de mi küstün?
5: Lila, her şey yolunda mı canım?
1: Hiçbirimizle konuşmuyor öğretmenim, küsmüş. Ben de onunla konuşmayacağım.
0: Sabah benimle de hiç konuşmadı. Özür dilememe rağmen hiç ama hiç konuşmadı.
5: İncilerim, biraz önce derste ne işledik?
3: Önyargılı olmamamız gerektiğini işledik.
5: Önyargı neydi? Karşımızdaki hakkında bilgi sahibi olmadan karar vermek, onun davranışlarını kendimize göre yorumlamak önyargıdır. Karşımızdakinin davranışını, nedenini bilmeden yargılayıp karar veremeyiz.
4: Evet, belki de Lila'nın başka bir sorunu vardır.
5: Ön yargılı olursak sevdiklerimizle ilişkilerimiz zarar görür. O yüzden önce Lila'yı dinlemeliyiz.
3: Ama konuşmuyor ki.
5: Denemeliyiz incilerim. Hadi gelin bakalım. Lila, arkadaşların senin onlara küstüğün için konuşmadığını düşünüyor.
3: Sorun nedir Lila? Seni tanıyorum.
1: Sen öyle bir arkadaş değilsin ki.
0: Küssen de hemen barışırsın sen Lila. Başka bir sorunun olmalı.
4: Şuraya bakın. Diş, diş.
0: Aa, olamaz. Dişin yok.
3: Kaybolmuş Lila. Yok.
1: Nasıl oldu bu?
5: Lila tebrikler. Büyüyorsun. Belirli bir yaştan sonra süt dişlerimiz dökülür. Yerine yepyeni ve çok daha sağlam dişlerimiz gelir.
1: Sahiden mi öğretmenim? Sahiden mi? Dişim çıkacak mı?
5: Elbette çıkacak. Süt dişlerimiz dökülür ve yenileri gelir.
0: Oh, rahatladım. Benim daha süt dişlerim dökülmedi.
5: Zamanı geldiğinde herkesin dişleri dökülür kapır.
1: Daha önce söyleseydin ya Lila. Küstün zannettim canım arkadaşım.
0: Ben sabah uyandığımda dişim çıktı aniden. Çok korktum. Diğer dişlerim de ağzımın içinde kalsın. Çıkmasın diye hiç konuşmadım. Oh, yani pastanı yememe de kızmadın değil mi?
7: Hayır. Ona hala öfkeliyim Kıpır.
0: Kızma kızma. Hem kızma hem üzülme. Yeniden dişin çıkacakmış işte. Kurabiye teklifimle hala geçerli.
5: Demek ki Lila kimseye küsmemiş. Doğru olanı ve sebebini öğrendik.
3: Önyargılı olmamak gerekiyormuş gerçekten.
4: Gerçek hiç de düşündüğümüz gibi olmuyor bazen demek ki.
5: Aferin incilerim. Ve Lila meraklanma. Süt diş gider, yenisi gelir.
7: Yaşasın! Eskisi gitti.

0: şaşırdı.
1: Süt dişimiz sallanır. Vakti gelince ayrılır. Yeni dişlerimiz çıkar. İncilerim dişlerine hep...
2: Çok iyi bakar.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: ya Bera?
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular.

0: Ayla, elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Beray ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
1: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.

0: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak
2: "Biraz,"
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve
0: "Buldum!"
1: diye bağırdı bir anda Ayla.
2: "Ayla, ödümü patlattın!"
1: dedi Bera.
2: "Ne buldun? Hadi anlat bana da."
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
0: "Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?"
1: diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla
2: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
1: dedi kardeşine.
0: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
1: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
0: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
1: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
0: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
1: Ayla koşarak topu geri getirdi.
0: "Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,"
1: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
0: "Güzel, kaç kez sektirdin?"
1: diye sordu.
2: 2.
0: "Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi."
1: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
0: "Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?"
1: Bera cevap verdi.
2: 2 kez.
1: Ayla devam etti.
0: "Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder? Toplamı söyle."
1: Bera direkt cevabı söyledi.
2: 4.
0: "Hadi şimdi 3 kez sektir,"
1: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
0: "Kaç kez sektirdin?"
1: diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
2: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6.
1: dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
2: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
1: dedi.
0: "Kaç etti Bera?"
1: diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
2: 8
1: diye bağırdı.
2: "Allah'ım sana şükürler olsun, artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da."
1: Ayla araya girdi.
0: "Şşş, dedemle babaannemi de."
1: Bera,
2: "Evet evet onları da, amin,"
1: dedi, ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim,
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın. O parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
2: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
1: dedi. Bera,
2: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
1: diye sordu. Dede,
3: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
1: Bera,
2: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
1: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
1: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
0: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,"
1: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
2: "Hamd ile hamd ederiz."
1: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
3: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,"
1: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik. Sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Senin düşündüğünü.
0: Ben ne düşünüyorum?
1: Benim düşündüğümü.
0: Peki biz ne düşünüyoruz?
1: Aynı şeyi.
0: Demek ki beygir ve keçi...
1: Demek ki...
0: Bizden kaçıyorlar.
1: Evet, kaçıyorlar.
0: Ama nereye?
1: Nereye?
0: İşte onu soruyorum.
1: Ben de soruyorum. Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Gerçekten de aynı şeyi düşünüyormuşuz.
0: Aklından hiçbir şey geçmiyor, değil mi?
1: Geçmiyor vallahi.
0: Of, tahmin etmiştim.
1: Ben de.
0: Tamam yahu. Hadi kaçırmayalım beygirle keçiyi.
1: Kaçırmayalım.
0: Takip edelim.
1: Edelim.
0: Yürü o zaman.
1: O zaman. Evet. Haydi.
0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Bilmem.
0: Şaşırmadım.
1: Ben de.
0: Of, baksana şuraya.
1: Baktım oraya.
0: Ne görüyorsun?
1: Tarla.
0: Başka?
1: Bir tarla daha.
0: İkisinin ortasında.
1: Yarım tarla. Etli beş tarla.
0: Yahu, o yarım tarlanın diğer yarısında ne var?
1: Çiftliği mi diyorsun?
0: Ha? Nihayet bildin.
1: Çok sağsın Hacı Cavcav. Yarım saattir bakıyorsun, bir çiftliği göremedin. Sorup duruyorsun.
0: Karagöz, ciddi ol biraz. Durum kötü.
1: Deme ya. Niyeymiş?
0: Bizim beygirle keçi kaçtılar. Hem de nereye?
1: Nereye?
0: Çiftliğe.
1: Ha, şu çiftliğe.
0: He, o çiftliğe.
1: Ne yapacağız peki?
0: Hele bir gidip yakından bakalım. Nedir bu işin aslı?
1: Bakalım Hacivat. Selamın aleyküm ağalar.
2: Aleyküm selam.
0: Organ ararız.
1: Yorgan mı? İp almaya gelmedik mi?
0: Yahu yorgan değil.
1: Organ demedim ki zaten.
0: Tamam Karagöz. Hiç çekemeyeceğim seni şimdi. Tamam, ip alalım.
1: İp alınca beni mi çekeceksin ki?
0: Ha?
1: Hayvanları bağlamayacak mıydık?
3: Biz anladık Karagöz. Bak şimdi. Şuradan doğruca gideceksiniz. Sağdan dördüncü dükkan. Yorgancı Hamdi var.
1: Al işte. Yine yorgan.
3: Yahu dur. Yorgancı Hamdi'de ip de var.
1: He, şimdi oldu.
0: Pahalı mıdır acaba Çelebi ağa?
4: Ne bilelim biz yahu?
0: Sana mı sorduk Bekir efendi?
4: Evet.
0: Tamam, sana da soralım. Pahalı mıdır acaba?
4: Ne bilelim biz yahu? Paran yoksa ne gelirsin çarşıya?
0: Doğru ya. Haydi Karagöz'üm, gidip alalım iplerimizi.
4: Evet. Ne bakarsın?
1: Ya bu adam bağırınca aklım başıma geliyor. Yürü Hacı Cavcav yürü.
3: Bunlarda var bir iş.
4: Kokusu çıkar yakında.

0: Gitmişler Hacivat. Durmamışlar gitmişler. Arkalarına bakmamışlar gitmişler. Koşa koşa gitmişler. Seke seke gitmişler.
1: Ağlama Karagöz. Beni de ağlatacaksın.
0: Gitti benim kara geçim. Ben şimdi kime geçeyim? Kimin ile dalga geçeyim? Vay benim kınalı kuzum vay.
2: Yahu ben de sanırdım ki mahallede en yüksek ses benimki. Ta aşağıdan duyuldu sesiniz be biraderlerim.
3: Hakikaten yahu. Bu nasıl dertli bir yakarış? Bu nasıl hüzünlü bir sitem? Ne oldu azizim?
1: Neler olmadı ki Çelebi ağam?
3: Anlat da dinleyelim.
1: Anlatayım ağam. Geçen gün bizim keçiyle beygiri birlikte kaçarken gördük. Karagözlüm'le birlikte başladık takibe. Bir çalının ardına gizlendik. Baktık ki ne görelim.
3: Ne gördünüz?
1: Bizimkiler bir zenginin çiftliğinde bol yemi bulmuş, refah içinde eğleniyorlar. Ama ne eğlenmek?
2: He?
1: Ayrıntıları biraz abartmış olabilirim tabii.
3: Yahu ne var bunda? Hayvan bu. Yemi bulunca yiyecek tabii.
0: Ama bizim fakirhaneleri beğenmeyip zenginin çiftliğine kaçıyorlar ha.
2: Bak bu fena işte. Demek sizi beğenmiyorlar. Zengini daha çok seviyorlar. Refah içinde yaşamak için sizi terk ediyorlar.
1: Ha?
2: Artık sizin hayvanınız olmak istemiyorlar.
3: Yahu Bekir dur. Ne yapıyorsun? Ağlattın adamları.
2: Ben gerçekleri söyledim Çelebi.
3: Öyle mi söylenir?
2: Ya nasıl söylenir?
3: Bak şimdi. Ağlar. Anlaşılan o ki sizin hayvanlar sizin hanenizde çekmiş bulundukları darlık neticesinde bir miktar darlanarak refah seviyesi yüksek olarak görünen ki öyle zengin komşumuzun çiftliğinde karınlarını doyurmayı tercih etmiş görünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Hayda.
2: Aferin Çelebi.
0: Peki biz şimdi ne yapacağız?
1: Ben beygir olmadan yaşayamam.
2: Susun artık ya. Her şeyin bir çaresi vardır.
1: Ne yapacağız peki?
2: Öncelikle şu ağlamayı kesip dik duracaksınız.
0: Sonra?
2: Benden bu kadar. Gerisini Çelebi'ye sorun.
3: Gidip kaliteli yemler alıp hayvanlarınızın gönlünü edeceksiniz.
0: Ama bizde para yok.
1: Son paramızı Urgan'a verdik.
0: Hayır, ipe verdik.
1: Evet, ipe verdik.
0: Ben de öyle dedim.
1: Sos.
0: Tamam.
3: Canım dert etmeyin. Bizler de destek çıkarız bir şekilde. Değil mi Bekir?
2: Tabii canım. Benim yiğitlerimin derdi olacak da bizim gözümüze uyku girecek ha. Yazar mı delikanlının kitabında be?
1: Yaşayın be dostlar.
0: Vallahi şimdi de sevinçten ağlayacağım. Ya ne iyi adamlar şu bizim tuzsuzda Çelebi.
1: 11, 12, 13.
0: Komşuluk böyle bir şey demek ki.
1: 17, 18.
0: O yüzden demiş peygamberimiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye.
1: 22, 20. Sus be adam. Şaşırdım işte. Tövbe estağfurullah.
0: İyi be.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Komşuluk.
1: Al sen say.
0: Ben saymayı bilmem ki.
1: Allah'ım sabır ver.
0: Keçi!
1: Beygir!
0: Geh bili bili bili bili bili bili.
1: Gel kuçu kuçu deseydin bari.
0: Hay hay. Gel kuçu kuçu kuçu.
1: Karagöz sen sus, ben ikisini de birden çağırayım. Şimdi başımıza milletin horozunu köpeğini toplayacaksın.
0: İyi be. Çağır bakalım.
1: Gelme. Me. Me. Gel.
0: Çağırmaya bak.
1: Bak Karagöz, sinirlerim tepemde zaten. Uğraşma benimle.
0: Sanki ben çok iyiyim. Bizim hayvanlara iyi yem alabilmek için evde ne var ne yok sattım.
1: Al benden de o kadar.
0: Ben yoruldum Acıvat. Bence biraz dinlenelim, sonra arayalım.
1: Ah, ben de tükendim Karagözlüm. İki dakika kestirelim şurada.
0: Aman Hacı Cavcav sıkı tut. Tüm servetimiz bu çuvallarda.
1: Tuttum Karagöz.

0: Üf, üf. Bu ıslaklık, bu yapışkanlık,
1: bu koku.
0: Keçi!
2: Beygirim!
0: Bakın size ne aldım.
2: Yem, hem de en kalitelisinden.
0: Çok para verdik ama siz düşünmeyin bunu.
2: Biterse yine alırız. İnşallah tabii.
0: Alırız, alırız. Yeter ki bırakmayın bizi.
3: Be.
0: Hadi buyurun, yiyin bakalım.
2: Yiyin, yiyin. Çekinmeyin.
0: Durun ya, durun.

0: Canın hası burada. Gel. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak.
1: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesi ne?
0: Yu.
1: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesi ne? O da yu.

0: Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
1: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
2: Hı? Şaban amca, bir derdin mi var?
3: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
0: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
3: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
1: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
0: Niyeymiş o?
1: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
3: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
1: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
0: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin. Ne zamandan beri mesela?
1: Bir dakikadan beri.
0: Neyse, manav işi bizde.
1: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
2: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
0: Harika fikir.
4: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
1: Nasıl bir kampanya?
4: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
0: Bilemedim ki.
1: Deneyelim bence.
4: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
1: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
1: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
4: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder niye yaptın bunu?
2: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
0: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
5: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
0: Hadi o zaman.
6: Yumurcalı!
0: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
7: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
0: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
7: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
0: Elma var ama gelmene gerek yok.
7: O ne demek?
0: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
7: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana bir kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
0: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye bir kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
2: Kerim, bir kilo elma tart.
3: Hemen tartıyorum.
0: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
7: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar.

0: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
1: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti.
0: Allah Allah, elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
1: Deve kuşu mu? Hay Allah. Oğlum elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam neyse, ben gelip kendim alayım en iyisi.
0: Elmalar gitmemiş arkadaşlar. Eyvah.
2: Hay Allah. Nasıl akıl edemedik bunu?
3: Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
4: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
5: Burakcığım, şunu ben alayım artık.
0: Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
5: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
5: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
0: Ben götürürüm anneme.
5: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
5: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.
8: Ben götürürüm.
5: Ben ailenizin müşteri temsilcisi Nihat. Buyurun efendim.
9: Nihat, oğlum, canım biraz çilek çekti. Sizde...
5: Olmaz olur mu dedeciğim? Hemen gönderiyorum. Aziz, Latif dedenin canı çiçek çekmiş. Kırdan biraz çiçek topla da götür.
4: Emin misin? Çilek olmasın o.
5: Eminim. Sen devam et.
4: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
8: Nihat, yanlış söylemişsin siparişleri. 1 kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
0: Annem de sarımsak istememiş.
4: Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
8: Ne?
4: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
0: Dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
4: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
3: Olmaz Aziz.
1: Arkadaşlar, bu böyle olmayacak.
0: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
1: Güçlerimizi birleştirelim.
0: Birlikte hareket edelim.
7: Nasıl?
1: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
4: Şimdi ne olacak?
1: Telefonun başına Furkan gitsin. Aziz, sen kasaya geç.
4: Masa başı işlere bayılıyorum.
1: Önder, sen de ürünleri tart.
3: Tartı işi benden sorulur.
1: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
10: Derhal.
1: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları

0: yerdik.
1: Ah. İstediğin muz olsun azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
0: Manavlığın en güzel yanı.

0: Meraklı Hafiye, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücutta

0: Bugün ne oynasam acaba? Akşamdan karar vermeliydim. Eren'e sorayım, belki o bulmuştur ne oynayacağımızı. Eren! Eren! Dadi, dadi, açılın, kamyon geliyor. Bugün ne oynayacağız Eren?
1: Bilmem.
0: Of.
2: Çocuklar, kahvaltı hazır. Nasıl olmuş?
3: Börek çok lezzetli olmuş canım. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun. Size de birer dilim vereyim mi çocuklar?
0: Ben alırım anne.
2: Eren, sen de ister misin?
0: Daha karar vermedim.
3: Haklısın. Çok önemli bir karar. Bu böreği yememeye karar vermek için epey düşünmen lazım Eren.
0: Ona değil baba. Bugün ne oynayacağıma daha karar vermedim.
3: Sen onu...

0: Diyorsun. O çok daha önemli tabii. Ama önce yemeğini ye. Ne oynayacağınızı düşünmek için çok zamanınız olacak.
1: Yumurtasını yiyenlerle çilli tavuk yumurtla da oynayabiliriz.
2: Yaşasın.
1: Hadi bakalım kahvaltınızı bitirin.
2: Nereye gitti bu?
1: Uçmadı ya, orada bir yerdedir.
0: O kaçak bulunacak. 003 sen şu tarafa.
2: Ben mi?
0: 003 Ceren sen şu tarafa.
2: Ya ben.
0: 004 Eren sen de şu tarafa.
2: Baba, bu görev sandığımdan zor hiçbir yerde yok.
3: İzini kaybettirmiş baba, her yere baktık.
0: Ben de kuzeye baktım, haklısınız, yok.
3: Hiçbir zeytin ortadan böyle kaybolamaz baba.
0: Yani?
3: Zeytin sandığımız şey belki de bir uzay gemisiydi.
2: Aha, evet, kesinlikle. Yoksa nereye gidecek? Bu kadar aramaya çoktan bulurduk normal zeytin olsa.
0: Öyle mi diyorsunuz ya? Ama yapmayın. Ben uğraşamam şimdi bir de zeytin görünümlü minik uzaylılarla.
3: Uğraşmalıyız baba.
0: Neden?
2: Dünyamızı istila mı etsinler? Bahçedeki domateslerimizi mi alsınlar baba?
0: Hop. Orada dursunlar bakalım. Ben gözüm gibi baktım. O kadar emek verdim. Domateslerimi kimseye yedirmem. Siz hariç.
2: Şimdi duygusallaşamayız baba. Karşımızda küçük ama tehlikeli bir zeytin. Aman yani uzaylı zeytin var.
3: Artık daha fazla ekipmana ihtiyacımız var.
0: Fazla abartıyorsun şu uzaylı Eren.
2: Şşt, isimlerimizi kullanma baba.
0: O zaman neden bana baba diyorsun? 001 de.
3: 003 hadi el feneri ve telsizleri almaya gidelim.
0: Tabii tabii. Siz gidin bakayım. Almadan gelmeyin aman. Ekipmansız olmaz. Emel, kahve içer misin canım?
1: Olur.
3: Yakalanmadan geldik.
2: Telsizler neredeydi?
3: Çekmecede olması lazım.
2: Buldum.
3: Diğeri nerede acaba?
2: Yatağın altında olabilir mi? Buldum.
3: Yaşasın. Hadi gidip yakalayalım. Dur.
2: Daha el fenerini bulmadık. Hadi hemen benim odama gidiyoruz.
3: Nereden başlayayım aramaya?
2: Yeri belli akıllım. Eşyaları düzenli olarak aynı yere koyarsan aramak zorunda kalmıyorsun.
3: Vay, çok akıllı ablamsın.
2: Sağ ol kardeşim. Sen de daha akıllı olacaksın büsbüyük olunca.
3: Evet. Sıfır bir ne oluyor burada?
2: 001 malzemeleri aldık, hadi gidelim.
0: Operasyon iptal çocuklar, görev tamamlandı.
2: Neden?
1: Size çok gizli bir bilgi verecek 001.
0: Zeytin çoktan bulundu.
3: Ne? Kim bulmuş?
1: O kahraman benim.
2: Uzaylılar nerede peki?
1: Sadece zeytinmiş çocuklar.
3: Neredeymiş?
1: Kahvaltı tabaklarını toplarken buldum. Halının kenarına yuvarlanmış.
3: Sadece zeytin miymiş?
1: Evet.
0: Anneniz dünyamızı tehlikeye girmeden kurtarmış çocuklar. Ama gayretiniz için tebrik ederim. Çok başarılıydı.
3: Ama biz o kadar baktık.
1: İyi saklanmıştı.
2: Oyunumuz yarım kaldı. Şimdi ne oynayacağız?
1: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
2: Yaşasın.
1: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane.
3: 5 tane.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: İşte bu. Çilli tavuk beni çok seviyor. Fark ettiniz mi? Hep ben çıkıyorum.
1: Çilli tavuk yumurtladı. Say bakalım kaç tane?
2: 3 tane.
1: 1, 2, 3.
2: Ya baba.
0: Bana müsaade gençler. Dedim, çilli tavuk beni sever. Siz devam edin. Benim bahçede biraz işim var.
1: Çilli tavuk yumurtladı.
3: Çilli tavuk beni de seviyor baba.
0: Seni sevmeyen çilli tavuk mu olur babacığım? Sever tabii.
3: Ben de sulamak istiyorum. Yok öyle değil.
0: Oğlum bahçe burada, su burada. Sen nereye gidiyorsun?
2: Annem kaybetti baba.
0: Ah ne güzel.
2: Ben de sulayacağım. Hortumla değil. Eller yukarı. Kuş evi düşmüş. İçinde kuş yoktu inşallah.
0: Neyse ki boşmuş.
3: Ne yapacaksın baba?
0: Tamir edelim de yerine asalım.
3: Yine düşerse?
0: Yine asarız.
3: Neden baba?
0: Hayvanlara karşı

0: Merhametli davranmak çok önemli çocuklar. Yapabildiğimiz kadar ihtiyaçlarını karşılamak, onlara zarar vermemek peygamberimizin bize tavsiyesidir.
1: Güzel bir davranış.
0: Hem biz misafirperver bir milletiz. Kapımıza gelen kuşu yuvasız bırakmayız.
1: Bırakmayız.
0: O zaman iş başına. Çivi. Daha küçük çivi. Çekiç.
2: Ne yapıyorsunuz burada?
1: Kuşlar evi. Düşüp kırılmış anne. Babamla tamir ediyoruz.
2: Ne güzel. İşiniz daha uzun sürer mi?
0: Hastanın durumu kritik. İşimiz biraz uzayabilir.
2: Hastanız için benim yapabileceğim bir şey var mı?
1: Kuş evimizi halı örebilir misin anne?
2: Halı mı?
1: Hayvanlara yardım etmek çok güzel bir davranışmış anne.
2: Kuş evimiz için halı öremem ama tabana sermek için bir şeyler ayarlayabilirim. Ben iyilik yapmayı, sevap işlemeyi çok severim.
0: Bir çivi daha.
1: Bitince çatısını ben boyayacağım. Ben de duvarlarını boyarım. Hadi boyaları almaya gidelim.
2: Tamam.
0: Ama hasta... Buraya mı?
1: Yok, biraz daha sağ. Yok baba, öbür sağ, öbür sağ.
0: Öyle desene, ben de sağa götürüyorum. Öbür sağ nasıl oldu?
1: Tamam, oldu bu sefer. Bir daha düşerse öbür sağa takalım yine.
0: Tamam.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Halam.
0: Hoş geldin abla.
3: Hoş buldum canım. Bitti mi işiniz?
1: Allah'a şükür bitti hala ama çok uğraştık.
0: Çok uğraştık.
3: Allah'a şükür düşmemişsin Adem.
0: Bu işler benden sorulur ablam.
3: Bilmem mi? Çok marifetlisindir.
0: İyi ki bir kere düştüm. Kaç yıl oldu, hala unutmuyorsun.
3: Ablalar unutmaz.
2: Herkes iyiyken şöyle kuru dolma yemeği ne dersin?
0: Harika olur derim.
1: Kuru dolma ne?
0: Coşkuyla alkışladın ama yerim diye.
1: Dolma kısmını alkışladım baba.
2: Çok mantıklı.
3: Hadi sofraya gidelim de kuzularım halasının kuru dolmasını bir görsünler. Esas alkışı o zaman bekliyorum ben. Hadi koşun bakalım.

0: Gelirken limon almayı unutma sakın. Piknik için limonata yapacağım.
1: Tamam oğlum, bu kaçıncı söyleyişin?
2: Selamünaleyküm hocam. Nasılsın?
1: Aleykümselam Bestami. Hayırdır, keyfin yerinde?
2: Yeni bir iş buldum. Yakında çok para kazanacağım.
1: İyi. Hadi bakalım.
2: Neyse, ben kaçıyorum. Sağlıcakla.
1: Kolay gelsin. Bu sefer de neyin peşindeysen.

0: Akşama dek sen de mısırları ambara yerleştir. Tamam mı? Ay, bu da nereden çıktı?
1: Baba!
0: Kaçım! Allah Allah, ne istiyor bu ayı?

0: Allah Allah, ayılar buraya kadar gelmezdi.
1: Bizim orayı da dağıtıp gitti az önce.
2: Dün de benim oraya geldi. Zor kurtuldum elinden daha.
0: Bir derdi var belli ki.
3: Abi gerçekten merak ettim sürprizini.
4: Belkıs, bu kez çok para kazanacağız.
3: En son böyle dediğin günü hatırladım da.
4: İmdat! Onu karıştırmayalım şimdi. Bu kez problem çıkmayacak. Ayıcık! Kardeşime merhaba de.
3: Aa! Bu da ne?
4: Ormanda buldum. Nasıl?
3: Ama abi, bunu ne yapacaksın?
4: Oynatacağım. Ayı oynatacağım.

0: varsa da birkaç güne unutur bunu. Dağda buldun, senindir. Bunu unutma.
1: Hiç öyle şey olur mu?
0: Ben anlamam. Ben buldum, benimdir.
1: Abi!
0: Bu kez çok para kazanacağım.
2: Ayının derdini öğrenmeliyiz.
1: Bence yiyecek bulamadığı için geldi baba. Bal toplayıp versek.
3: Evet, ayılar balı sever.
2: Bal mı şey, bilemiyorum.
3: Ben ayıya bal toplayacağım. Esselamu aleyküm.
2: Başka bir şey olmalı.
1: Belkıs, biliyor musun bugün bir ayı geldi.
4: Ayı mı?
1: Evet, hem de bayağı büyük bir şeydi. Paçayı zor kurtardık.
4: Sanırım neden geldiğini biliyorum ben.
2: Demek öyle. Abinle konuşup o yavruyu geri vermemiz gerek.
4: Kolay kolay vereceğini sanmıyorum. Ormanda bulduğum benimdir deyip duruyor.
2: Sahi mi? O zaman onun dediği gibi olsun.
1: Nasıl yani?
2: Beni iyi dinleyin şimdi.
0: Prensesim oynar da, kırlarda, bayırlarda. Hadi ama ayıcık, dans et, dans et.
1: Bestami abi, Bestami abi.
0: Hayırdır Ömer?
1: Bestami abi, Belkıs, ormanda...

Ayıcıklar aç kalmış bak. Saklanma benden. Hadi çık ortaya. Oo, kelebek. Oo.

bütün ormana baktık. Bir de dağ tarafına mı gitsek? Ama orası biraz tehlikeli. Peki ne yapacağız? Bence babama bir soralım. Ne dersin?

0: Hocam ne yapıyorsun sen? Belkıs nerede? Belkıs! Kardeşim!
1: Aa Bestami, oynatacağım. İnsan oynatacağım.
0: İyi ama bu ayı değil ki. Hocam bırak kardeşimi.
1: Ayının oynatılacağına inanıyorsun da insanın oynatılacağına neden inanmıyorsun?
0: Hı?
1: Ormanda geziyordum, bir de baktım kaybolmuş bu yaramaz. Ormanda bulduğum benimdir dedim ve aldım.
0: Nasıl? Olmaz hocam, olmaz. Bırak kardeşimi.
1: O zaman sen de ormanda bulduğun şeyi bırak.
0: Şimdi anladım hocam. Ama senin oyununa gelmeyeceğim.
1: Olamaz. Yine geldin.

0: Ayıcık! Bak sana ne getirdim. Bal ararken ormanda buldum.
1: İşte böyle efendi. Zulmetme hiç kimseye. Şehirde ya da ormanda herkesin var bir sahibi.

0: home.
1: Dans.
2: Yavaş.
3: Yavaş.
1: Özdeş. Gel.

0: Austin!
1: Emma?
2: Auf! Auf! Yavaş!
0: Yavaş, yavaş!
2: Sete.
3: Ya, ben.
0: Şans.
2: Sete.
3: Ben.
0: Hop, hop, hop, hop. Ma,
2: search.

0: Set.
1: Land.
2: Huh. Yeah.

0: Calma. Calmaza.
1: Oferim mo'yo!
2: Oferim!
0: Ha?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla

Burcalılar bir tane, hepimize örnek dostluklar, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hmm? Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?

0: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
1: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
2: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
3: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
4: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
2: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
5: Sesimi duyan yok ama belki...
4: Bu ses de nereden geliyor?
3: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
3: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
4: Ama başka giriş yok ki.
3: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
5: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi.
8: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
5: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
3: İnanmıyorum. Temtem.
4: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
3: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
5: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
7: Bek, bek. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
5: Tam bülbül ozan. Geç bakalım ortaya.
8: Bülbül kafesteyse ve ozan bülbülse.
0: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
5: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
7: Bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
5: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
7: Canı yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
9: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
0: Bülbül

0: Vil I se ind i Big Big?
1: Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
2: Bu gerçekten bir bülbül.
3: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
2: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
0: Baytar neresi?
1: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
3: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğini bildiğini bir yer ayarlayalım.
4: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
5: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
6: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu. Oh.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
7: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.
7: Bülbül kafeste, bülbül kafeste.
0: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Şşş! Mirmir, sos lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine

Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

aşağıya. Bir ve iki ve üç ve dört ve... Evet, bugünlük bu kadar egzersiz yeter. Postacı yürüyüş yarışması için kendimi hazır hissediyorum çocuklar. Bu yıl 16.sı düzenleniyor. Geleneksel. Elektronik posta geldi. Postacılık yarışmasından geliyor. Tesadüfe bak.

anne yazıyormuş bakalım. Sayın ve sevgili katılımcımız Naci, iyi misiniz? Ha, iyiyim. İnşallah hazırsınızdır. Şükürler olsun, hazırım. Yanınızda getirmeniz gereken belgeleri unutmayın. Ha, evet, doğru. Yarışmadan önce bir şey daha yapacağım. Arkadaşım Feyyaz'a mektup yazıp teslim edeceğim. Ha, bu gerçekten de iyi bir fikir. Adres neydi? Hatırladım. Hemen bir kalem kağıt alıp yazmaya koyulayım. Yazmak için önce halini hatırını sorarak güzel bir cümle kurmalıyım. Benim küçük dostum, yaptığını beğendin mi? Bir an neye uğradığımı şaşırdım. Allah korudu. Verilmiş sadakamız varmış demek ki. Bu da neydi şimdi böyle? Çay her yere dökülmüş. Bu iyi olmadı. Mektup kağıdı da ziyan oldu. Bu işi sonraya bıraksam iyi olacak. Yeri gelmişken, hazır egzersizimi de yapıp 10.000 sağlıklı adımı da tamamlamışken, bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Bir illüzyonist şapkası. Ama size bunu anlatmayacağım. İllüzyonist değilim. Çok merak ettim. Bakalım şapkadan tavşan çıkacak mı? Bakalım. Bir güvercin. Evet, bir postacıyım. Size postacıdan bahsetmeden önce güvercine söylemem gereken şeyler var ama. Sevgili dostum güvercin. Tarihte dedenlerin, babaanne ve anneannelerin postacılık yaptığını biliyor muydun acaba? Öyle çipil çipil bakıyorsun. Haklısın, haklısın. Kafan karıştı değil mi? Öyleyse daha açık anlatalım. Çocuklar bakın, iki tepenin üstünde ateşler yakılmış. Dumanla haberleşiyorlar. Manası ne acaba? Hazır şurada yanan bir ateş olduğuna göre, hadi onlara bir selam verelim. Şurada bir yerde bir battaniye olacaktı. Kontürüm bitti. Hay Allah, yanlış anlayacaklar şimdi. Bence buralarda fazlaca oyalandık çocuklar. Dumanca dilinde pek başarılı olamadık baksanıza. O zaman bildiğimiz yerden devam edelim en iyisi. Şimdi eğitim zamanı. O zaman gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi eyledim viran. Nasıl ama posta güvercini gibi geldim hemen. Tahtada neler varmış bakayım. Evet, postacılığın tarihi gelişimi resmedilmiş. Çocuklar, bu kez doğru yapmışsınız. Her zamanki gibi bir şakayla karşılaşırım sanıyordum. Evet çocuklar, tahtada da gördüğünüz gibi postacılığın ilginç bir tarihi vardır. Ha, bu da neyin nesi? Niçin postacılıkla ilgili olanları silip pastacılıkla ilgili bir görsel geldi ki şimdi? Ha, hemen geri alabilir miyiz rica etsem? İyi ki doğru yapmışsınız dedim. Heh, işte bu. Çocuklar, postacılık geçmişte çok ilginç yöntemlerle yapılmış. Önceleri güvercinler eğitilerek, ayaklarına takılan küçücük notlar posta olarak gönderilmiş başka yerlere. Bazı medeniyetlerde ise hızlı koşucular bu işi üstlenmiş. Ve atlar. Atları da pek severim. Atlar ve atlı arabalar çok uzun yollar aşarak gece, gündüz, kar, kış demeden posta ulaştırmak için yollara revan olmuşlar. Günümüzde artık postacılar çok farklı yöntemlerle çalışıyor tabii. Artık bisiklet, motosiklet, otomobil, kamyon ve uçak kullanılıyor. Peki, postacı olmak için ne yapmak gerekiyor dersiniz? Hemen bakalım.
1: Nasıl postacı olunur?
0: Evet, bunu gerçekten de merak ediyoruz.
1: En az lise mezunu olmak.
0: Evet.
1: Kamu personeli seçme sınavında başarılı olmak.
0: Bunda başarılı olacağımdan kuşkunuz yoktur herhalde.
1: PTT yani Posta ve Telgraf Teşkilatı'na iş başvurusunda bulunmak.
0: Kabul edilmiştim. Evet.
1: A2 motosiklet ehliyeti ve B sınıfı araç ehliyetlerine sahip olmak avantajlı olacaktır.
0: Uçak dahil tüm araçlara uygun ehliyetim var. Sağlık durumuna bakılıyor mu acaba? Çünkü postacı kapı kapı geziyor.
1: Sağlık raporunun uygun olması.
0: Tamam, oldu bu iş. Arkadaşıma mektup yazıp hemen geri geliyorum. Bir postacı olarak mektubu ona kendi ellerimle teslim edeceğim. Burada bekleyin, gelmem uzun sürmez. Gelirim demiştim. işte oldu. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. İşimize bakalım. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Arkadaşımın evi şu taraftanmış ama ben sahilden gitmeyi tercih edeceğim. Deniz havası ala ala giderim. Girilmez yazan yerden bir süre ilerleyip kestirmeden sahile ulaşabilirim. Kendi pratik zekam kendimi çok şaşırtıyor bazen. Arkadaşım postacı olarak karşısında beni görünce ne kadar şaşıracak kim bilir. Bu hiç iyi olmadı işte. Bir bataklık eksikti. Ne yapacağız şimdi? Ne ateş var ne de tamtam davulu. Tehlikede olduğumu nasıl haber vereceğim? Umarım tahmin ettiğim şey değildi. Dişli, benim küçük dostum. Beni hemen buradan çıkarmalısın. Hadi dostum oyalanma. Bir sopa bulup beni buradan kurtarmalısın. Beni yutacak acele et. Hemen gelmelisin. Batıyorum. Yardım et. İmdat. Sen burada mıydın? Şükürler olsun Allah'ın sevdiği kuluymuşum.
2: Yardım etmemi ister misin?
0: Yok ben böyle iyiyim.
2: Ne yapıyorsun peki?
0: Çamur banyosu. Şakaydı. Batıyorum. Ne yapacağım şimdi? Mektubu da götüremedim. Buradan kurtulmama yardım etmelisin Uhay. Ne gündü ama. Sağ olun çocuklar. Hadi gelin size limonata ısmarlayayım. Tabelalarda yanlış gördüm sanırım. Yoksa bu benim yapacağım iş değil. Annem de pekmez için kozalak istedi ama bekleyebilir. Çocuklar, arkadaşımın postasını vermeyi unuttum. Epey maceralı bir gündü ama buna değdi. Hemen dönerim. İyi bir postacı, başına ne gelirse gelsin postayı teslim etmelidir. Numara 8'miş. Bakalım. Numara 4, 6, 8. Ya işte. Arkadaşımın evi burası. Aha. Görev tamamlandı. Posta tam zamanında iletildi çocuklar. Bendeki de ne görev aşkıymış canım. Çocuklar, bugün size postacılık mesleğini anlatmaya çalıştım. Sonraki meslek maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım.

0: adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
1: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
1: Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyet kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 마음이 딘. 무덤 미니미씨. 이 시대 미니미의 기빔.
1: Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
2: Kestik.
1: Yine ne var ya?
2: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
1: Ayağı yok mu bunların?
2: Var.
1: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
2: Direnme tilki. Saçma oldu işte.
1: Of, tamam ya. Başa alalım.
2: Gerek yok. Ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
1: İşte o biraz zor.
2: Neden?
1: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden...
2: Uzatma tilki.
1: Uzakmış.
2: Canım ne var? Uçu veririz.
1: Uçu mu veririz?
2: Aa, doğru ya. Senin kanadın yok.
1: Bilerek yaptığını biliyordum.
2: Tabii tabii.
1: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
2: Hey!

0: bu haksızlık.
1: Bence eşitlendik.
0: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
1: İşte bir karga.
0: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
1: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
0: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
1: Ha, ne yaptın teleskop?
0: Dedim sana. Çok ağır bunlar. Yardım et diye. Of ya. İnşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
1: İyi bari. Hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
0: Gider tabii. Bu kadar gürültüden sonra.
1: Nasıl öğreneceğiz?
0: Öğrendim!
1: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
0: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
1: Neymiş?
0: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
1: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
0: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
1: Bir kroki.
0: Aklından neler geçiyor tilki?
1: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
0: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
0: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
0: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
1: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
0: Uçuştu.
1: Uçuştuğu yerin koordinatlarını bize...
3: Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
1: Tahminimden de hızlı.
0: Beni bekleyin.
1: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: odalayı da koru.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuşturu.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursak.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
2: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
4: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen...

0: başka bir şey sandınız.
1: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
2: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
0: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
2: Öyleyse kaldıralım.
1: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
2: Evet, benim sevgili, duyarlı, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Diyanet Çocuk'ta.

0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sol B'ye saklanmayan Emi. Bakalım nereye saklandın? Acaba bu tarafa mı gitti? Galiba nerede olduğunu buldum. Yerinde duramıyor ki. Buldum seni. Ha? Ne? Ama buradaydı. Hareket ediyordu. Demek sendin. Peki Tuna nerede?
1: İşte buradayım. Sol be.
0: Aa, ama çalının içine bunu koymuşsun Tuna. Bu kurallara aykırı.
1: Hiç de bile abla. Sen böyle bir kuraldan bahsetmemiştin ki.
0: Şey, doğru. Bahsetmemiştim. Ama bu yaptığın yanıltmaca, kabul et.
1: Tamam tamam. Sana şaka yapmak istedim. Ama nasıl kandın? Ördeği ben sandın.
0: ne yapayım? O da senin gibi yerinde duramıyordu. Bak bu el sayılmaz, tamam mı? Oyunda yanıltmaca yok. Kurala göre oynayacağız.
1: Tamam, anlaştık. Hadi tekrar say. Yine de benim bulamayacaksın.
0: Göreceğiz.
2: Lina. Ha? Tuna.
0: Efendim anne.
2: Hadi gelin çocuklar. Size bir sürprizim var.
0: Sürpriz mi? Ne oldu anne?
1: Sürpriz ne?
2: Akşama bir misafirimiz geliyor.
0: Ya!
2: Çok sevdiğiniz biri.
0: Kim?
2: Dayınız.
0: Dayı mı?
1: Yaşasın! Dayım geliyor.
2: Sevineceğinizi biliyordum.
0: Hem çok sevindim hem de çok şaşırdım. Anne, hani dayım yazın gelecekti?
2: Öyleydi güzel kızım ama dayını bilirsin. Sürpriz yapmayı çok sever. Bir fırsatını bulmuş, düşmüş yola. Yeğenlerimi çok özledim diyor.
1: Ben de dayımı çok özledim. En çok da onunla saklambaç oynamayı.
2: Eyvah! Yine evin altını üstünü getireceksiniz yani.
1: Ben şimdiden saklanacağım yerleri ayarlayayım. Hadi görüşürüz.
0: Uçtu yine. Anne, hadi biz de dayım için hazırlık yapalım.
2: Lina'cığım, sence ne hazırlayalım?
0: Bilmem ki. En sevdiği şeyi yapalım.
2: O zaman fincanları çıkaralım.
0: Dayıma kahve mi yapacağız?
2: Kahve de yaparız tabii. Ama bu fincanlar kek için.
0: Kek mi?
2: Dayının en sevdiği yiyecek fincan kekidir.
0: Fincan keki. İlk kez duyuyorum.
2: Biz küçükken anneannen çok yapardı. Dayın bayılırdı. Çünkü içi sürprizli olurdu.
0: Sürprizli mi?
2: Fincan kekinin içinde lezzet saklıdır. Ama bu lezzetin ne olduğunu yemeden bilemezsin.
0: Ya!

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Bu da benim biricik anneciğim, yardımcım ve mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba çocuklar.
0: Yine Tuğba Sultan'la size harika bir tarif hazırladık. Arkadaşlar bu akşam dayım geliyor. Çok sevinçliyiz. Ve ona çok sevdiği bir ikram hazırlayacağız. Sürprizli bir tarif. Fincan keki. Yanlış duymadınız. Bu kek fincan keki. Fincanda pişiriliyor. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Keki bu fincanlarda pişireceğiz. Çok eğlenceli olacak.
0: Hadi hemen başlayalım. İlk olarak ne yapıyoruz?
1: Tabii ki elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve malzemeleri topladık. Şimdi ben onları sayıyorum. Hadi hemen çıkarın kağıt kalemi. İşte fincan kekinin malzemeleri. 2 adet kırılmış yumurta. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 çay bardağı un. 2 kaşık kakao, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. İşte hepsi bu kadar. Bir de sürpriz malzememiz var ama Tuba Sultan onu bana da söylemedi.
1: Adı üstünde sürpriz. Zamanı gelince öğrenirsiniz.
0: Hadi o zaman hemen başlayalım.
1: İlk önce 2 yumurta ile şekeri derin bir kapta çırpıyoruz.
0: Bu iş bende.
1: Anlaştık şefim.
0: İşte yumurtalar. Şeker de burada. Hadi çırpalım.
1: Tamam.
0: Bakın arkadaşlar, iyice karıştı ve beyaz kremsi bir karışım oldu. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de sıvı malzemeleri ekliyoruz.
0: Sıvıları, yani süt ve yağ.
1: Harikasın.

0: şefim.
1: Bu süt. Bu da yağ.
0: Evet.
1: Tekrar karıştırıyoruz. Bu da tamam.
0: Şimdi de kalan malzemeleri ekliyoruz.
1: Hey!

0: Galiba oldu. Oldu mu anne?
1: Harika oldu şefim. Ellerine sağlık.
0: Peki şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi bu karışımı fincanlara koyacağız. Ama yarısına kadar.
0: Tamam. Burada 6 fincan var. Ama biz 5 kişiyiz anne.
1: Biz yapalım. Yiyen bulunur kızım. Bakalım kime nasip olacak.
0: Bir tane fazladan yaptığımızı duyarsa Tuna affetmez.
1: Dayın da öyle. Bakalım hangisi önce davranacak.
0: Arkadaşlar, fincanları Tuğba Sultan'ın söylediği gibi yarısına kadar dolduruyoruz. Ama neden?
1: Çünkü kekin sürprizini koyacağız.
0: Şimdi mi? Yaşasın. Peki ne koyacağız?
1: Annem içinde ne olduğunu söylemezdi. Biz de heyecanla yerdik. Acaba içinden ne çıkacak diye merak ederdik. Dayın, Tuna gibi biraz aceleci biriydi. Hemen kaşıkla dalardı keki.
0: Aynı Tuna.
1: O da tatlıyı çok sever. En çok da bunu, sürprizli olduğu için.
0: Peki sürpriz ne anne? Çok merak ettim.
1: Aslında sana söylememem gerekiyor ama bu keki sen yaptığına göre bilmen lazım. Ama bu bir sır, unutma.
0: Kimseye söylemem, merak etme anne. Yani onlar dışında.
1: İçindekini sadece yapan bilir. Yiyenler için sürpriz olur. Eğlencesi burada. Herkes kekin içine ne sakladığını merak eder.
0: Peki ne saklayacağız kekin içine?
1: Evde ne varsa. Fındık olur, fıstık olur, çikolata olur, meyve olur. Tatlıya yakışacak ne varsa.
0: Aa, ne kadar güzel. Anne, hatta hepsine farklı bir şey de koyabiliriz değil mi?
1: Bak, bu çok iyi bir fikir Linacığım. Hadi öyle yapalım. Bakalım kimin bahtına ne düşecek.
0: Anlaştık.
1: Buna fıstık koyalım. Buna da fındık.
0: Buna da badem koyalım.
1: Buna çikolata olsun.
0: Tuna bayılır. İnşallah bu fincan Tuna'ya denk gelir.
1: Hepsi birbirinden güzel olacak, merak etme. Tuna hangisi olsa bayıla bayıla yer.
0: Anne, bir tanesine çilek koyalım.
1: Olur. Buna da portakal dilimi koyalım.
0: İşte oldu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün fincanlara sürprizlerini koyduk. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi onları saklıyoruz. Yani üzerlerine biraz daha kek karışımından koyuyoruz. Ama fincanı tam doldurmadan.
0: Neden?
1: Çünkü pişerken kabaracak. Eğer tam doldurursak fincandan taşıp dökülür.
0: Anladım. İşte oldu. Şimdi sıra pişirmede, değil mi?
1: Aynen öyle şefim. Fincanları tencereye koyuyoruz.
0: Tencereye mi? Fırında pişirmeyecek miyiz?
1: Hayır canım. Bu tarif tencerede pişiyor.
0: Bu kek gerçekten sürprizlerle dolu.
1: Aynen öyle şefim. Şimdi sıra suda. Tencereye fincanların yarısına gelecek kadar su koyuyoruz.
0: Vay! Suyla pişecek.
1: Evet şefim. İşte oldu. Artık kapağını kapatıp ocağa alabiliriz. Orta ateşte 10 dakikada kekler hazır olacak.
0: Arkadaşlar, süre doldu. Artık ocağı kapatabiliriz.
1: Harika görünüyorlar.
0: Oh, mis gibi de kokuyorlar. Arkadaşlar, fincan kekimiz hazır. Muhteşem kokuyorlar. Eminim tadı da harikadır. İnşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Denemeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: ne güzel oldular. Acaba hangisinde ne var?
1: İşte bu sürpriz olacak.
0: Tuna bu keke bayılacak.
2: Bu koku da ne? Şimdi bayılacağım.
0: Demedim mi?
2: Dayım geldi. Ben saklanıyorum. Sakın yerimi söylemeyin. O bulsun.
0: Anlaştık.

0: şehirde uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
4: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul

0: Damarlarımız.
1: Bu ana yol, bunlar sokaklar. Bir de köprü var. Yollarım çok güzel oldu. Nerede kaldın Yaman?
2: Geldim, geldim.
1: Çok geç kaldın. Bu ödevi yetiştirmemiz lazım.
2: Sorma dostum. Ninem örgü örüyor.
1: Hı? Konumuzla ne ilgisi var? Şehir maketi için ben yolları yaptım. Bak, ana yollar, ara sokaklar, hatta köprü bile. Sen de binaları yapacaktın ya, ben onu diyorum.
2: Biliyorum, biliyorum. Geç kaldım. Çünkü ninemin kırmızı ipi bitmiş. Sonra benden bir yumak ip almamı istedi. İnanır mısın? Hiçbir yerde onun istediği kırmızı ipten yoktu. İpi ararken geç kaldım işte.
1: Buldun mu bari?
2: Önce şu binaları çıkarayım. Bir bina burada. Bu da var. Ve bu da. Ve bu, bu, bu. Son olarak şehrin camisi bu.
1: Ne kadar çok bina yapmışsın.
2: Şehrimizin yolları kocaman olmuş dostum. Bu binaları yerleştirdiğimizde en iyi şehir maketi bizim olacak.
1: Ana yollar, ara yollar, binalar. Bir sürü ağaç da koyalım.
2: Haklısın, ağaçsız bir şehir olmaz.
3: Çocuklar, hayırlı günler. Yine telaş içindesiniz.
2: Oo, profesör, çok şık görünüyorsun.
3: Çünkü bugün büyük gün.
1: Neden ki?
3: Bugün bir simülasyon daha yaptım. Artık gidiyorum.
1: Nereye?
3: O gün geldi. Bilim projesi yarışması bugün.

0: peki ne yapacağız?
1: Çocuklar, sakin olun. Kazanmak önemli değil. Bu hazırlık boyunca yaptığımız keşifleri hatırlayın. Nasıl da eğlendik, hem de öğrendik.

0: nasılsınız profesör?
1: Bunlar nedir?
2: Öğretmenimiz şehir maketi ödevi verdi. Yolları ben yaptım. Ana yollar, ara yollar.
0: Tabii binalar da benden oldu. Ama daha yerleştirmedik.
2: Sen geç kalmasaydın işimiz çoktan bitmişti Yaman.
0: Kırmızı ip dedim ya.
1: Ne kırmızı ipi?
0: Hay Allah, nerede bu ya? İşte burada. İp yumağı karma karışık olmuş. Tüm ipler birbirine girmiş.
1: Sakin ol Yaman. Bende sarı bir yumak da var. Olmaz mı?
0: Ninem kırmızı ip istemişti. Ben bu ipi bulmak için ne ana yollardan ne sokaklardan geçtim.
2: Bu ipi işimiz bittiğinde birlikte çözeriz dostum. Endişelenme.
1: Eyvah! Son simülasyonumuz da hazır olmuştur. Kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa geç kalırız.
2: Şehir maketini yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Ninemin ip yumağını çözmemiz gerekiyor.
1: Simülasyonu kontrol edip akşama hazır etmemiz gerekiyor.
0: Bütün işler birbirine karıştı.
1: Neyse ki vücudumuzda işleri birbirine karıştırmayan bir yapı var. Hatta bu yapının toplam uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometre. Hadi keşfe gidiyoruz.
2: Çok merak ettim.

0: Yok böyle bir şey. Bu ipler asla çözülmez. Birbirine girdi resmen.
1: Sabırla halledilen her şey çözülür Yaman. İşte size mucize. Vücudumuzu saran, bazıları saç telinden bile ince olan damarlar hiç ama hiç birbirine karışmaz.
2: Aa, tüm vücudu sarıyor.
1: Damarlar, kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan tüneller gibidir.
0: Şehir moketimizdeki yollar gibi. Yolların üzerinde arabalar gider, insanlar yürür. Peki damarlar ne taşıyor?
1: Monitör! Güzel benzetme Yaman. Damarlarımızda kan taşır. Kan, damar yollarından giderek vücudumuzun her yerine ulaşır.
3: Bazı damarlar kalın, bazıları ince.
1: Haklısın Civan. Kalbin pompaladığı kan önce atar damardan yola çıkar. Bir de toplar damar var elbette. Kanımız vücudu gezdiği, her yere oksijen verdiği, enerji dağıttı. Peki sonra ne olacak?
3: Eve dönüş zamanı.
1: İşte tam burada toplar damar devreye girer. Kirli kanı toplar, kalbe götürür.
0: Harika bir yolculuk. Peki sonra?
1: Atar damarlar ve toplar damarlar otobanlar gibi. Ama ya köylere, evlerin içine, en dar sokaklara nasıl gidilecek? Kıldan daha ince kılcal damarlar vücudumuzun her yerine kanı dağıtır. O kadar incecik ve küçüktürler ki onları ancak mikroskopla görebiliriz. Ama inan vücudumuzun her yerindedirler. Parmak ucunda da var, gözünde de, kulağında da.
0: Yine bir mucize.

0: İşte birbirine girmiş bütün ipleri çözdük.
1: Allah razı olsun arkadaşım. Ninem çok sevinecek. Bu ipleri çözmek tam bir sabır işiydi.
0: İşte.

0: de karışmıştı ama çözüldü. Maketimiz de harika görünüyor. Ağaçlar, yollar, binalar.
1: Aa, çok geç kalıyorum. Bilim proje yarışması bir saat içinde başlayacak. Hemen yola çıkmam lazım. Allah'a emanet olun çocuklar.
2: Başarılar profesör.
3: Ay, meraktan çatlayacağım.
0: Profesörden hala ses yok. Yarışma ne oldu acaba? Aramadı da. Çok heyecanlıyım.
1: Heyecanlanmakta haklısınız çocuklar.
2: Profesör!
1: Simülasyonlarımız çok beğenildi. Ve yarışmayı kazandık.
2: Yaşasın! Biz kazandık.
1: Başım döndü çocuklar. Bu başarıda sizin de payınız büyük. Tam bir ekip gibi çalıştık. Alın bakalım kupayı.

Ya bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Yanlış duymadınız sayın seyirciler. Türk mühendisleri bunu da yaptı. Evde size yardımcı olacak yapay zekalı bir robot.
1: Allah Allah, nereye gitti bunlar? Hayatta almam. Bir de kendi kendine düşünecek, öyle mi? Allah korusun.
2: Ha?
1: Sen benim leblebilerimi mi yiyorsun Bodo?
2: Ha?
1: Hayırdır inşallah Bodo? Çocuklar mı geldi? Furkan! Sen mi çalıştırdın? Kimsecikler yok. O zaman bu tren kendi kendine mi çalıştı?

Bismillah. Çoktan aramıza sızmışlar bile Bodur.

0: Ne diyorsun Makbule teyze?
1: Harika olmuş değil mi? Fuarda bayılacaklar.
2: Kanatları ben ekledim. Bir de birkaç bir şey daha koydum. Bak göstereyim.
3: Bu parçalar engelleri aşmamıza yardım ediyor.
1: Hepimize hayırlı olsun.
4: Elinize sağlık çocuklar. Ama ben sanmıştım ki siz oyuncak fuarında hurda parçalarla yaptığınız oyuncakları sergileyeceksiniz.
0: Biz de çofiyi hurdalıktan bulduklarımızla yaptık Makbule teyze.
1: En azından ilk halini...
4: Benim biraz işim var çocuklar. Sonra sizi fuarda bulurum.
1: Evet. Beklediğim tepki biraz daha coşkuluydu.
0: Makbule teyze haklı. Kendimizi çufiyi geliştirmeye kaptırınca amacımızdan saptık.
1: Evet, bizim olayımız geri dönüşüm. Oysa bunu yaparken pek de böyle bir yol izlemedik.
2: Ben biraz kendimi suçluyorum.
0: Estağfurullah İrfan, o nasıl söz? İyi ki seninle tanıştık.
3: Peki şimdi ne yapacağız?
0: Allah rızası için fikri olan varsa söylesin.
1: Hurdadan şöyle kocaman, içine bir iki çocuğun binebileceği bir araba yapalım, ne dersiniz? Gelenleri bindirip gezdiririz.
2: Belki akü de takarız.
3: Ama bunun için yeterli vaktimiz yok ki.
0: Başka fikri olan?
1: Çufiyi parçalarına bölüp sergilesek. Hatta belki orada izleyicilerin önünde parçalarız.
3: Evet, böylece hurdadan yapıldığı anlaşılır.
0: Bilemedim. Bence bizim bir şeyler sergilememizdense alanımıza gelenlere bir şeyler yaptırmalıyız.
2: Geri dönüşümü göstermek yerine deneyimlemelerini sağlarız evvelallah.
3: O zaman hurdaları mı sergileyeceğiz fuarda?
1: Olur mu canım öyle şey?
0: Bal gibi de olur. Oyuncak yapıp göstermek yerine.
1: Oyuncak yapmayı göstereceğiz. Hadi o zaman hurdalı.

0: Bunu daha önce görmemiştim. Hı?
1: Kim o?
0: Müşteba abi.
1: Selamun aleyküm Furkan.
0: Aleyküm selam abi. Hayırdır inşallah.
1: Şey, robotlardan saklanıyorduk.
0: Nasıl?
1: Neyse Furkancığım, boş ver sen. Sana ne lazım?
0: Bize biraz hurda lazım Müşteba abi. Yardım edebilir misin?
1: Ederiz evelallah. Ne yapmak için lazım?
0: Bu sefer bilmiyoruz Müşteba abi. Kararı biz vermeyeceğiz.
1: Allah'a şükür tehlikeyi atlattık Bodu. En azından şimdilik.

0: Bakalım bizimkiler Çufi'yi ne yaptılar?
1: Gel gel, kendin yap, kendin oyna. Selamun aleyküm Makbule teyze.
0: Aleyküm selam çocuklar. Aferin size. Demek dediklerim anlaşılmış.
2: Dediklerini düşündük Makbule teyze.
3: Bir şey sergilemek yerine hurdalıkta yaşadığımız deneyimi paylaşmanın daha güzel olacağında karar kıldık.
0: Elinize sağlık. Bakın herkes ne kadar mutlu. Ve kendileri de geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyorlar. Helal olsun.
1: Baksana, yaptıkları oyuncaklar bu tarafta.
4: Sarayın prensesi ben olacağım.
5: Hayır, ben olacağım.
1: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: Sana da hayırlı günler Barışçığım. Eline sağlık. Maşallah, pek güzel olmuş oyuncağın.
1: Selamun aleyküm Makbule teyze. Acil bir sulama işine denk geldim.
0: Aleyküm selam Fatih.

0: Ha? Son teknoloji Çufi'ye ne oldu çocuklar?
1: Biraz abarttığımızı anladık Makbule teyze.
2: Olduğu gibi bırakmaya karar verdik.
3: Sonuçta o benim ilk göz ağrım.
0: Tekrar helal olsun size çocuklar. İnsanlara geri dönüşümün önemini göstermiş oldunuz. Hem de onları da işe dahil ederek.
3: Eyvallah Makbule teyze. Hepsi senin vesilenle oldu.
4: Bir de Çufi'nin vesilesiyle. Sonuçta bütün bu geri dönüşüm burada oyuncak fikri onun vesilesiyle çıktı.
5: Bizi buldular Bodu. Hala peşimizdeler.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayıp

0: Bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır. Bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık Mo.
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte. Cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: Buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
7: Demiştim, biliyordum Allah'ım, çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
7: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
8: Yani?
7: Hayır gecesi planlıyorlar.
9: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
1: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
8: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
10: Biliyoruz, ayran.
8: Yo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. 3 haf. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır!
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay, Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
2: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
0: Çetrefilli?
2: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesdur! İşte geldim!
2: Burası bildiğin

0: Hı? Şifa, ne yapıyorsun burada?
1: Dinleniyorum.
0: Çok mu çalıştın bugün?
1: Bahçemi yeni bitkiler ektik annemle.
0: Bitkilerle beraber sen de mi toprağa girdin?
1: Sen kendine bak bir kere.
0: Benimki derdimiz. Neyse, ben önünde otlatmalıyım.
1: Abi, iyi misin?
0: Olamaz. Elbisem çok eskimiş.
1: Abi.
0: İyiyim. Ben de babamdan yeni bir fistan isterim.
2: Teşekkür ederim. Çok yorgun.

0: Uyudum, gelince doğrudan uzanmışım.
1: Rica ederim. Heyben biraz eskimiş gibi Süheyl. Kumaş bulursak yeni bir tane dikeyim.
0: Sağ ol Afsa. Çok eski değil. Küçük bir deliği var. Onu tamir etsek yeter.
1: Ben hemen yeni bir tane dikerim.
0: Hayır, gerek yok. Teşekkür ederim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iktisatlı olmayı öneriyor Hafsa. Bizden zor durumda olan insanlar var.
1: Anlıyorum.
0: Sen bir heybe dik. Medine'de ihtiyacı olan bir arkadaşım var. Ben ona hediye edeyim. Yarın peygamberimizin yanına gideceğim.

0: Neyse, başka yöntem bulacağız.
1: Abi, ne yapıyorsun burada? Annesi yerinde durmuyor. Onu otluğa götürmelisin.
0: Tamam, götüreceğim.
1: Bu ne abi?
0: Fistanım.
1: Fistanını görmek için çizmene gerek yok ki. Biraz eğilsen görürsün.
2: Şifa!
3: Geliyorum anne. Ha? Uzak dur Lemi. Zor çizdim zaten.
1: Hele hele.
3: Dur.
2: İğneyle ifliği getirir misin kızım? Babanın heybesini dikeyim.
3: Hayır.
0: Annem heybeyi mi kaynatacak?
3: Buldum.
0: Lemi, ne yaptın sen?
2: Dur kızım, bu senin için değil. Yera şimdi seni otluğa götürecek. Yera! Anne de otluğa götür. Acıkmış galiba.
3: Tamam anne.
2: Yera!
0: Güzel çizmişsin ha. Tamam Anip, sen gide dur. Ben hemen geliyorum.

0: Acaba annem heybeyi renklendirmek için hangi bitkiyi kullanacaktı? Aman bulurum bir şeyler. Sence en güzel yapraklar nerede bulunur Anil? Sen daha iyi anlarsın. Bu ot tam istediğim ot. Boyası iyi çıkar bunun. Anil! Yapraklardan anladığını göstermek için onları yemene gerek yoktu Anil. Al işte onların benzeri hiçbir yerde yok. Yürü Anet, gidiyoruz. Bu ağacın yaprakları işe yarar. İşte buldum.
1: Yala.
0: Lemi bırak şunu, ne yapıyorsun? Bu yapraklara ihtiyacım var Lemi. Fistanımı kaynatacağım. Ben de şuradan alırım. Ne? Çekil önümden. Şimdi geçeceğim. Dur. Bu işi yapamayacağız galiba Anit. Şöyle boyası çıkacak bir ot bulamadık. Annem sıcak suyu dökmeden yetişemeyeceğiz.

0: Bunlar neler mi? Bana kabartmadan sen kabarttın değil mi?
1: Aa, iyi o a.
0: Yabani otları nereden buldun sen yahu? Sağ ol Lemi. Sayende elbisemi boyayabileceğim. Hadi öne yetişmeliyiz. Anne! Anne!
2: Ne oldu kızım?
3: Bunu görmelisin anne.
0: Yetiştik Anit. İlk yolu değiştirip kestirmeden gelmişiz. Su arta kalmış. Yeter de artar bana.
3: Bak anne, bu kuş yaralı galiba.
0: Ha?
2: Kuş yaralı değil Şifa. Yumurtasını bekliyormuş.
3: Buraya geri dönmek istiyor sanırım.
2: Evet, hadi onu rahat bırakalım.

Olamaz. Annem yemeği çoktan pişirmiş.

yemek konusu iyi olmadı. Babam yemek için de yeşilliği sever ama yeşil yemeği sever mi bilmiyorum. Neyse, gitme zamanı. Delik kısımlara yaprak koymak da iyi fikirdi ha. Ama biraz kaşındırıyor sanki. Gittikçe kaşıntı artıyor. O

0: Daha iyi misin oğlum?
1: Evet anne.
0: Yaprakları çıkardım fistanından. Yarın da güzelce yıkayıp sökük yerlerini dikerim.
1: Sağ ol anne.
2: Abi, sahi fistanını nasıl yeşil yaptın?
0: Ben de merak ettim. Aslında güzel olmuştu. Aferin sana Yara.
1: Sağ ol anne.
0: Ama o elbise gerçekten eskimişti. Artık giyilecek durumda değildi. Güzel giyinmelisin Yara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ve temiz giyinir.
1: Tamam anne.
3: Yemeğe kekik mi attın Hafsa?
0: Hayır Süheyl, ben de garipsedim ama nasıl oldu bilmiyorum.
3: Olsun Hafsa, eline sağlık.
2: Anne, bugün hurma mı yesek? Ben getireyim hemen.
0: Canın hurma çektiyse getireyim oğlum.
2: Ha, siz yemeyecek misiniz yani?
3: Annen çok güzel bir yemek yapmış Yara.
2: Abi, fistanın diyorduk. Yoksa...
0: Bu yemeğin rengiyle mi ilgili Yara?
2: Fistanını yemek suyunda kaynat.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ali mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Tamam, al Galip, iyice karıştır ve bana ver. Selim, bas deyince kronometreye basarsın.
2: Tamam kardeşim.
0: Hadi.
2: Basıyorum.
0: Dur bir dakika. Henüz tam hazır hissetmedim. Size garip geliyor olabilir. Ama arkadaşlar, mental oyunlarda konsantrasyon çok önemlidir.
2: Evet kardeşim, hadi. Birazdan Bayram Hoca gelecek.
0: Oho! Tamam ya, tamam. Selim, bas kardeşim.
2: Bastım.
0: Haydi bismillah.
3: Zaman ilerliyor Salih. Biraz hızlansan mı acaba?
4: Evet. Hadi Salih, yapabilirsin.
0: Şşt, kafam karışıyor ama.
2: Kardeşim.
0: Bitti. Bas Selim, bas. Evet, kaç dakika?
2: Yok daha neler.
3: Aynen kardeşim. Bekle sabır kahramanı olduk.
4: Sabırda galip, beklemede mülayim.
3: Sağ ol kardeşim. Çok doğru bir tespit.
0: Kronometre bozuk falan olmasın.
4: Ali.
3: Bayram Hoca bekliyor, hadi.
0: Sen nereye?
3: Ben de geleceğim.
5: Yo!
4: Hocam, daha önce badem yedim ama çiçeğini hiç görmemiştim.
6: Ben de öyle tahmin ettim. Bu mevsimde mutlaka görmemiz gereken şeylerden biridir.

0: Çocuklar badem çiçekleri.
1: Çiçeklerin de bir zamanı var değil mi hocam?
0: Aynen öyle Selim. Bu yıl çiçeklenme zamanlarını kaçırsaydık önümüzdeki baharı beklememiz gerekecekti.
2: Aa, çiçek açar mı ya? Çok şaşırıyorum.
0: Ben de çok şaşırıyorum biliyor musun Ali? Kahverengi ağaçtan beyaz, pembe, koyu pembe çiçekler çıkıyor. Kupkuru görünen ağaçtan Allah vakti gelince cap canlı çiçekler çıkartıyor. Şaşkınlık verici gerçekten.
2: Ama çok güzelmiş hocam. Şehirde insan farkına varamıyor. Mis gibi de kokuyor.
0: Salihciğim, dalgın görünüyorsun. Bir sorun yoktur inşallah.
1: En kısa sürede yapma rekorumu kıracağımı düşünüyordum ama olmadı. Muhtemelen kronometre bozuk.
2: Üzülme kardeşim. Dönünce yeniden deneriz.
0: O zaman kalkıp biraz dolaşalım. Kafan dağılsın Salih. Belki oyun filan oynarız. Ne dersiniz?
3: Yok.

0: Biz oyun oynamayacak mıydık hocam?
1: Evet. Oyun. Hadi saklambaç oynayalım.
2: Tamam ama uzağa gitmek yok Ali.
1: Yok hocam, tamam.
2: Kime be?
0: Ben olayım hocam.
2: Tamam Salih, sağ ol. Sayma zahmetinden kurtulduk sayende.
0: Önemli değil hocam.
2: Şu ağaç kale olsun.
3: Tamam hocam.
2: 20'ye kadar saymak yeter mi çocuklar?
3: Evet.
2: Hadi o zaman başlayalım.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan eve. Bir daha da yummam ona göre. Bayram hocam, sobe.
2: Hemen de gördün ha.
0: Hocam hiç de görünmeyecek gibi değildiniz. Mustafa sobe. Iy, Çiko mikroplu yerlerden sana kıyamam.

0: Çeşmenin orada biri var. Görüyorum.
1: Tobi.
0: Üf. Bir anlık boşluğuma geldi. Yoksa biraz zor sobelerdin.
2: Hı hı. Evet kardeşim.

0: Ali, bir sen kaldın. Hey, mezarın arkasındaki. Ali, gördüm seni.
1: Hocam, mezar varmış. Hiç görmedim.
2: Sakin ol bakalım Ali. Burası bir mezarlık değil. Bakalım neymiş?
1: İşte hocam burası.
2: Yaklaşıp bakalım. Gelin gelin.
1: Bismillah. Neymiş hocam? Gerçekten mezarlık mı burası?
2: Hayır çocuklar. Burası bir mezarlık değil. Bu da bir mezar taşı değil.
1: Ne peki?
2: Bakın çocuklar, her ne kadar mezar taşına benzeseniz de bu bir kıble taşı.
1: Kıble taşı mı?
0: İlk defa duydum. Kıble taşı ne demek hocam?
2: Kıble taşı açık havada namaz

0: Namaz kılmak isteyenlere kıble yönünü gösteren taşlardır. Eskiden yani Osmanlı zamanında birçok namazgah vardı. Bu alanda muhtemelen bir namazgah.
1: Namazgah ne hocam?
0: Cami dışında açık alanlarda namaz kılmak için ayrılan alanlara namazgah denir çocuklar. Burada namazgah olduğunu da böylece öğrenmiş olduk.
1: Camide kılmak daha iyi değil mi hocam?
0: Yeryüzü bizim mescidimizdir çocuklar. Cami dışı mekanlarda da temiz olmak şartıyla rahatlıkla namaz kılabiliriz.
1: Sıcak havalar için bence süper fikir. Açık havada çeşmeden abdesti al, kıble taşına dön namazını kıl. Oh mis!
2: Ben de namazgahta namaz kılmak isterdim.
0: Siz isteyin yeter.
2: Gerçekten mi hocam?
0: Tabii. Zaten vakit girdi. Suyumuz akıyor, kıblemiz belli. Ne duruyoruz?
1: Abdest için birim. İkiyim.

0: Hadi Temel amca çabuk.
1: Tamam Eymen, tamam.
2: Hep böyle yapıyorsun Eymen.
0: Ne yapayım, benim suçum mu?
2: Evet, senin suçun. Denize açılmadan önce gitseydin ya tuvalete.
1: Tamam çocuklar, önemli değil, geldik zaten. Yine açılırız denize.

0: Ne çabuk geldin Eymen?
1: Öyle oldu biraz. Çok sıkışmıştım.
0: Doğru. Yoksa normal zamanda bir Müslümanın işi tuvalette bu kadar çabuk bitmemeli.
2: Neden?
0: Çünkü tuvalete girip çıkarken yapmamız gereken şeyler vardır.
1: Ben bilmiyordum. Ne var mesela Temel amca?
0: Tuvalete sol ayakla girilmeli, sağ ayakla çıkılmalıdır.
1: Ben hangi ayakla girip çıktığımı hatırlamıyorum.
0: Bundan sonra dikkat edersin.
1: Evet.
2: Başka nelere dikkat etmeliyiz Temel amca?
0: Tuvalette Allah'ın ismi geçen bir kelime ya da Kur'an ayeti zikredilmez.
1: Anladım.
0: Harikasın Eymen.
2: Geçen gün bir arkadaşım tuvalete girerken kolyesini bana emanet etti.
1: Neden?
2: Üzerinde Allah'ın ismi yazdığı içinmiş.
0: Doğru yapmış. Sadece söylememek değil, üzerinde Allah'ın

0: ismi ya da Kur'an ayeti yazılı olan şeyleri de yanımızda bulundurmamamız gerekiyor.
1: İyi ki bende öyle bir kolye yok.
0: Aa, ben sana hediye etmeyi düşünüyordum ama.
1: Gerçekten mi? Sözümü geri aldım. Sen hediye et Demel amca. Ben tuvalete girerken muhakkak çıkarırım onu.
2: Uyanığa bak.
0: Tamam Eymen, sözüm söz. Ha, unutmadan tuvaleti hem kendi temizliğimize hem de tuvaletin temizliğine de dikkat etmemiz lazım.
1: Onu biliyoruz Temel amca.
0: Aferin size. Akşama daha çok var. Denize tekrar açılalım mı, ne dersiniz?
2: Sen önce tuvalete git Eymen. Sonra yarı yoldan geri dönmek zorunda kalıyoruz.
1: Doğru.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: adım daha attık. Bir adım daha attık. Bir adım daha attık. Hop geldik. Bak işte bu kadar basit, gördün mü?
1: Burası mı?
0: Evet.
1: Dur, çalma kapıyı.
0: Neden?
1: Ben vazgeçtim.
0: Vaz mı geçtin? Ama neden?
1: Ya gerek yok.
0: Ama hep hayalini kuruyordum dedin.
1: Dedim ama vazgeçtim.
0: Fazla çok komiksin. Utanıp sıkılmana gerek yok dedim ya.
2: Anladım. Çok çok geçmiş olsun. Yo hiç sorun değil. Minik ne zaman iyileşirse o zaman gelebilir elbette. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Acil şifalar diliyorum.
3: Sema, ne oldu kızım?
2: Bugün uçuş için gelecek miniklerimizden biri birazcık rahatsızlanmış baba. Annesi gelemeyeceğini haber verdi.
3: Hay Allah, umarım önemli bir şey yoktur. Allah şifa versin.
2: Amin baba. Biraz midesini üşütmüş sanırım.
3: Bugün tek çocukla mı uçacağız?
2: Öyle görünüyor baba.
0: Fazla dur, hiç çekinme, bir şey olmaz.
1: Çekinmiyorum da, gerek yok, vazgeçtim.
0: Ya ama neden? Çok istiyordum.
1: İstiyorum ama...
0: Tamam öyleyse, dur bak. Kapıyı çalayım da gör, bir şey olmaz.
1: Dur, çalma.
3: Miço da gelmedi bugün.
2: Balonun oraya gidelim, yoksa annesini arar sorarız baba.
3: Tamam kızım.
0: Fazla dur. Bak onlarla tanışınca anlayacaksın.
1: Elif.
0: Fazla bak da gör, hiçbir

0: çalmayacak. Çalıyorum kapıyı. Ay, bu kapıya ne olmuş böyle? Aa, agah dedi. Ben de neden tık tık yerine doink doink diye ses çıkıyor diyorum.
1: Hayırdır Miço?
0: Agah dedi, bu arkadaşım Fazlı.
2: Sonra görüşürüz.
0: Fazlı dur dur. Agah dedi Fazlı dikkat balonuna binmek istiyormuş. Oh be, söyledim.
3: Ne güzel. Peki bunu söylemekten neden bu kadar çekindin Fazlıcığım?
2: Biraz utandım.
1: Aşk olsun Fazlı. Hiç çekinme. Dikkat balonu sizler binesiniz diye var evladım.
2: Sahi mi?
1: Sahi ya.
3: Fazlıcığım, seni bize Allah gönderdi. Balona binecek bir yolcumuz bugün gelemiyordu. Onun yerine senin gelmen gerçekten çok çok güzel oldu.
2: Yaşasın.
0: Hey hey hey dikkat balonu. Faz faz faz Fazlı mutlu oldu. Lay lay lay sevinip coşalım. Beraber balona koşalım. Agah dedi, Sema abla.
3: Efendim Miço.
0: Size çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür mü? Ne için?
0: Fazlı balona binmeyi çok istiyordu. Ama hiç cesaret edip de gelemiyordu. Ben onu çok zor ikna ettim. Ama sizi görünce çok rahatladı.
3: Asıl biz sana teşekkür ederiz Elif'cim.
0: Bana mı? Neden?
3: Fazlı'yı bir hayaline kavuşturduğun için.
0: Ama ben sadece onu yanınıza getirdim. Onu hayaline siz kavuşturdunuz.
1: Bir iyiliğe aracı olmak, en az o iyiliği yapmak kadar kıymetlidir güzel kızım. Hem sayende bugün anlatacağım hikayeyi de bulmuş oldum.

0: Evet, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür. O halde herkes yerini alsın ve dikkat öykümüz başlasın. Var varanın sürsürenin, bir var imiş bir yok imiş. Ülkelerden birinde bir kasabada minik bir çocuk yaşar imiş.
1: Adı neymiş Agah dede?
0: Adı Mesut'muş. Mesut bir gün babasının ona aldığı topla oynarken daha önce kasabada hiç görmediği bir çocukla karşılaşmış. Hemen yanına gidip tanışmak istemiş ve ona...
2: Hayırlı günler arkadaşım. Benim adım Mesut. Tanışabilir miyiz?
0: Diye sormuş. Çocuk da ona...
2: Benim adım da... Mutlu.
0: Demiş. Mesut yeni bir arkadaşla tanıştığı için çok sevinmiş. Seni daha önce buralarda hiç görmemiştim demiş. Mutlu da yeni taşındıklarını söylemiş. Mesut ona...
2: Hoş geldiniz arkadaşım. Birlikte top oynayalım mı?
0: Diye sormuş. Mutlu sevinçle olur diye cevap vermiş. Lakin Mutlu'nun ayağında terlik varmış. Mesut yeni tanıştığı arkadaşına...
2: O halde bir koşu pabuçlarını giyip geliver de hemen oynayalım.
0: Demiş. O böyle söyleyince Mutlu bir an duraksamış ve...
2: Şey arkadaşım sonra oynarız.
0: Diye cevap vermiş ve koşarak uzaklaşmış. Mesut bir terslik olduğunu anlamış anlamasını ama ne olduğunu çözememiş. Sonra top oynamaya başlamış. Kendi kendine topu bir o yana bir bu yana tepip koşuyormuş. Derken topa bir vurmuş, top sekerek uzaklaşıp gitmiş. Mesut topun peşinden koşmuş, top bir duvardan sekerek bir bahçeye düşmüş. Mesut topu almak için duvarı tırmandığı anda bir ağacın dibinde oturmuş, kendi kendine konuşan Mutlu'yu görmüş.
3: Mutlu kendi kendine ne diyormuş Agah dede?
2: Ne güzel topu oynayacaktık ama benim bu terliklerden başka giyecek bir şeyim yok ki. Pabucum olmadığı için top oynayamam.
0: Diyormuş.
1: Ya.
0: Mesut bunu duyduğunda çok üzülmüş. Eve gittiğinde annesi Mesut'un bir derdi olduğunu hemen anlamış. Ve oğluna neyin var diye sormuş. Oğlu da annesine her şeyi bir bir anlatmış. Mesut'un annesi oğlundan duydukları üzerine bir kap yemek pişirmiş ve doğruca mahalleye

0: yeni taşınan komşularını ziyarete gitmiş. Komşularına gidip kasabamıza hoş geldiniz. Tanışmak maksadıyla sizi rahatsız ettim demiş. Komşu kadın Mesut'un annesini içeri davet etmiş. Mesut'un annesi içeri girdiğinde yeni komşularının yoksul kimseler olduğunu, bazı imkanlardan yoksun bir hayat sürdüklerini hemen anlamış. Onlara yardımcı olmak istemiş. Hallerini sorduğunda komşusu,
1: "Biz buraya yeni geldik. Eşim bir iş bulup çalışıncaya kadar biraz dişimizi sıkacağız."
0: demiş. Mesut'un annesi eve döner dönmez durumu kocasına iletmiş. Kocası uzun zamandır bu kasabada yaşayan, herkesin saydığı, sevdiği bir kimseymiş. Evvela Mutlu'nun babasına bir iş bulmuşlar. Sonra da kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya bir çift pabuç almışlar. Mutlu sevincinden havalara uçmuş, adı gibi Mutlu olmuş. Mutlu'nun anne ve babası yeni komşularıyla bir akşam yemeği yerken Mesut'un anne ve babasına yardımları için çok teşekkür etmiş. "Allah sizden razı olsun," demiş. Komşuları gittikten sonra Mesut'un anne ve babası da Mesut'a teşekkür etmiş. Mesut onlara,
1: "Anne, baba, bana neden teşekkür ediyorsunuz? Ben bir şey yapmadım ki. Sadece gördüklerimi anlattım. Komşularımıza siz yardımcı oldunuz,"
0: demiş. Babası da ona,
1: "Oğlum, sen çok güzel bir davranış sergiledin. O yüzden teşekkür ediyoruz. Senin gibi böyle güzel davranışlar sergileyenler Rabbimizin katında da hoş karşılanır,"
0: demiş. Mesut'un Mutlu ile tanışmak istemesi, onun derdini duyduğunda üzülmesi, bu durumu ailesine anlatıp yardım etmelerine vesile olması oldukça önemli bir davranıştır çocuklar. Peygamber Efendimiz bir hadisinde hayır yapılmasına aracı olan hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. Bu durumda Mesut iyiliğe vesile olmuştur.
2: Bu güzel hikaye için teşekkür ederiz Ergah dede.
0: Asıl ben size güzelce dinlediğiniz için teşekkür ederim.
1: Evet, hikayemiz de bittiğine göre sıra geldi neye?
3: Dikkat yarışmasına.
1: Evet. Evet arkadaşlar, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Mesut ne oynarken Mutlu'yla karşılaşmıştı?
4: Top.
1: Tebrikler. Ayşe bir puan aldı bizden.
0: Peki, Mesut ve Mutlu'nun tanıştığı sırada Mutlu'nun ayağında ne vardı?
2: Terlik.
0: Harika. Bir bir oldunuz.
3: O halde sıradaki soruyu ben sorayım. Bilen kazansın, olur mu?
1: Olur Miço. Hadi sor bakalım.
3: Mesut'un anne ve babası kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya ne almıştı?
4: Pabuç.
3: Doğru.
1: Harika. Şu durumda bugünkü yarışmamızın galibi Fazla oldu.
0: Ama bildiğiniz üzere bizim yarışmamızın bir kaybedeni yok. Çünkü zaten asıl amacımız dikkat balonuna binerek bu eşsiz manzaranın keyfini sürmek ve güzel bir hikaye dinleyip arkadaşça yarışmak.
1: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız ve dikkat balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
3: Balon maketinin kazananı da Fazla oldu.
2: Hepinize çok teşekkür ederim. Başta çok güzel yarışan Ayşe arkadaşıma, sonra bana çok iyi davranan Sema abla ve Agah dedeye, ama en çok da sana Elif. Hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı oldun. Tıpkı hikayedeki Mesut gibi iyiliğe vesile oldun.
3: Sema abla, Fazla'ya utanma diyordum ama şimdi de ben birazcık utandım. Yanaklarım kırmızı kırmızı mı oldu?
1: Evet, elma gibi ısırıp yesim geldi.

ne doru, itzaki behitz bunu.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Kimse yok burada. Allah Allah. Çocuklar, neredesiniz? Heh, hoş geldiniz çocuklar. Ne oldu size? İyi misiniz? Vah vah. Oh, şükür. Bin şükür. En son parktaydınız çocuklar. Ne oldu da bu hale geldiniz? Anlatın bakayım. Araba mı çarptı? Biri mi bir şey yaptı? Köpek mi kovaladı? Allah Allah, durduk yere mi yaralandınız yahu? Bir şey olması lazım. Heh, tamam buldum. Üzerinize bir şey düştü değil mi? İnanmıyorum. Bir ağaç üzerinize mi yıkıldı yoksa? Şimdi meraktan çatlayacağım. Size ne oldu böyle? Hay aklınla bin yaşa. Çiz de görelim. Düştün. Üzerine keçe mi düştü? Peki keçe, karanın üzerine bu şekilde havadan iniş yapmayı nasıl başardın? Şimdi anlaşıldı. Demek parkta uyulması gereken bazı kurallara uyulmamış. Ah sizi ah! Parklarda tehlikeli hareketlerden kaçınmalıyız çocuklar. Hatanızı fark etmişsinizdir inşallah. O zaman var mısınız çocuk parklarında dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında kapışmaya? Bugün keçeyle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Kaydırak. Çok severdim ben de küçükken. Bakalım ne olacak? Evet, çok önemli bir kuralı hatırlattın keçe. Kaydırakta ve diğer tüm oyuncaklarda sırayla hareket etmeliyiz. Aceleci hareketlerden ve sıra kapmaktan kaçınmalıyız. Karacığım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. At mı? Yok daha neler. Atın çocuk parkında ne işi var Kara? Bak şimdi. Yine ters köşe oldum ama neyse. Yaylı oyuncaklar sonradan çıktı çocuklar. Ben hiç binmedim. Çizimden de bir mesaj çıkaramadım. Şimdi oldu. Çok güzel oldu. Oyun oynarken paylaşımcı olmalıyız değil mi çocuklar? Parklardaki oyuncaklar hepinizin çocuklar. Bu yüzden bir süre oynadıktan sonra başka bir arkadaşınızın oynamasına müsaade etmelisiniz. Oo keçe! Hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hiçbir fikrim yok desem inanır mısınız? Oo şimdi anladım. Oyun oynarken bir şeyler yenmez çocuklar. Bu hem tehlikeli hem de hiç sağlıklı değil. Üstelik Peygamber Efendimiz yemeğimizi oturarak ve temiz ellerle yememizi tavsiye eder. Yoruldunuz mu çocuklar? Gerçekten çok güzel mesajlar verdiniz. Sağ olun. Sizi daha fazla yormak istemem çocuklar. Biraz dinlenseniz iyi olacak. Madem ısrar ediyorsun, seni mi kıracağım? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yine mi salınacak? Bakalım ne çıkacak? Çocuk salıncağa binmiyor. Hayret. Oysa çocuklar salıncağı çok sever. İplerinden tutmuş ve aşağı doğru çekiyor. Çocuk çok doğru yapıyor. Binmeden önce sağlam mı diye kontrol ediyor. Aferin ona. Parklardaki oyuncakları kullanmadan önce kontrol etmekte yarar var çocuklar. Bu önemli hatırlatma için Kara'ya teşekkür ediyorum. Her ne kadar üzücü bir deneyim yaşamış olsanız da bu bizim için güzel mesajlar çıkarmaya vesile oldu çocuklar. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye değin Allah'a emanet olun.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. Nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. Oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
2: Go go. Go.
1: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. O saat de neyin nesi? Anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken. erken kalkan yol alır.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: miş miş miş miş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Yeah.
1: Gördüm. Gördüm.
0: Şş, hey hey hey.
1: Oh. Oy. Gördüm anne. Gördüm.
2: Yapma.
3: Ne gördün yavrum? Dur sakin ol.
1: Kocaman bir balık. Köpek balığı.
4: Bu çocuklar da çok korkak canım. Ben köpek balığı terbiyecisiyken bir şey olmuştu.
5: Neyken, neyken?
4: Ha, köpek balığı terbiyecisi. Abi.
5: Vay.
6: Oğlum yine başlama.
4: Lütfen babacığım. Eğittiğin hayvanla birlikte yüzmek, ona sarılmak harika bir duygu.
1: Niye bıraktın o işi o zaman?
4: Ben bırakmadım ki. Onlar kovdu. Tabii.
5: Neden?
4: Birlikte yüzdüğüm hayvanlar Yunus'muş. Daha Yunus'la köpek balığını bile ayırt edemiyorsun falan dediler.
7: Adamlar haklı.
4: Ama öğrendim artık. Yavuzcuğum sen göster o köpek balığını bana. Eğiteyim onu güzelce. Bize balık yakalasın. Tabii.
3: Ama köpek balıkları nehirlerde yaşamaz ki. Bu gördüğün Mersin balığı olmalı.
4: Abla ne alakası var ya? Sen de bu işlerden hiç anlamıyorsun ha. Mersin balığı Mersin'de olur. Burada ne işi var canım?
1: Dayıcım asıl sen bu işlerden hiç anlamıyorsun.
5: Genellikle denizde yaşayan Mersin balıkları ülkemizde Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirlerinde görünür.
4: Denizde yaşıyorlarsa nehir de işlerine hayret bir şey.

0: Mersin balıkları yumurtlamak için nehirlere gelir. Yavrular da biraz büyüdükten sonra tekrar denize döner.
1: Nesli tükenmekte olan canlılardanmış. Keşke toy kuşu gibi onu da yardım edebilsek.
2: Ama nasıl yapacağız? Suyun altına giremeyiz ki.
1: Bir denizaltımız olsaydı suyun altında dolaşabilir, mersin balığını görebilirdik.
3: Tamam, mini bir denizaltı yapabiliriz.
4: O iş bende, hiç merak etmeyin. Denizaltı ustasıyım ben, tabii. Ama bir şartım var.
1: Neymiş?
4: Önce şu kuçu kuçuyu sakinleştirin. Evet arkadaşlar, bu nedir?
1: Motosiklet sepeti.
4: Hayır küçük hanım, bu bir denizaltı. Yani bu ustalar sayesinde denizaltı olacak. Tabii. Evet, denizaltı yapımının ilk kuralı nedir?
1: Malzemeleri elinden kaçırmamak mı?
4: Tabii, o da var ama...
1: Dayı, sepetin gidiyor.
4: Hayır! Bunun bir denizaltı olması için ne lazım?
1: Ne lazım?
4: Suyun altına inmesi lazım. Suyun altına inmesi için ne lazım?
1: Ne lazım?
4: Ağırlık. Abi, ağır olması için ne lazım?
1: Ne lazım?
4: Taş. Hadi bana büyük taşlar verin bakayım çocuklar. Hadi, hadi.

0: Ne?
1: Dayıcım, hiç mantıklı gelmiyor ama sırf sonunu merak ettiğim için veriyorum.
0: Merak etme yeğenim, bilim konuşuyor burada, bilim.
2: Al dayı. Ama inşallah bilim batmaz burada.
0: Batmaz batmaz ya, verin siz.

0: denizaltının su almaması. Tabii.
1: Zeki ama...
0: Merak etmeyin işte. Bu sefer kesin olacak. Tabii. Koyun taşları.
2: Zekicim, artık bu işi iyi bir mühendise bıraksak olmaz mı?
0: Ha, aşk olsun ablaya. Ben kötü bir mühendis miyim?
3: Dayıcığım, sen mühendis değilsin. Sorun da burada zaten.
0: Ha, iyi hadi yapın da görelim.
1: Dünyada birçok fizik kanunu vardır. Bu kanunları bilirsek her türlü icadı yapabiliriz.
0: Bunu herkes bilir.
1: Suyun kaldırma kuvveti vardır. Böylece gemiler su üstünde yüzebilirler. Eğer cismin içinde hiç hava olmazsa ve cisim ağır olursa suyun kaldırma kuvveti yeterli olmaz ve cisim suyun dibine batar.
4: Aynı dayımın denizaltısı gibi.
0: Şuna bak.

0: çalık çocuğun maskarası olduk. Haklı da.
1: Ama denizaltının suyun ortasından gitmesi lazım. O nedenle içindeki hava oranını iyi ayarlamak gerekir. İşte bu kanunu kullanarak denizaltımızı yapacağız.
2: Harikasın baba.
3: Aslan babam benim.
4: Yaşasın.
0: Hemen. Ne kıymetli babanız varmış canım. Heh.

0: Hadi bakalım yapın açılışı. Hepimiz çok merak ediyoruz.
1: Ben bile daha iyisini yapardım. Neyse, iyi tarafından bakalım. Motosiklet sepetimi hala kullanabilirim. Tabii.
2: İstediğin zaman motosiklet sepetini kullanabilirsin. İstersen de denizaltı olarak kullanırsın.
1: Nasıl ya?
3: Aslan babam.
4: Aferin damat. Sen bu işi biliyorsun.
5: Maşallah damat. Eline sağlık. Hadi bakalım. Keşfedin şimdi nehrin derinliklerini.
3: Aaaa!

0: şu balıkların renklerine bakın.
1: Allah ne güzel yaratmış bunları. Hepsi birbirinden güzel.
2: Eyvah, köpek balığı. Ne yapacağız şimdi?
0: Dayı, sen hani korkmuyordun köpek balıklarından?
2: Ben havuzdaki köpek balıklarından korkmuyorum başka.
1: Hayır, bu bir mersin balığı.
3: Çok güzel. Bu yumurtalarla nesli devam eder inşallah.
1: Hadi rahatsız etmeyelim, geri dönelim.
2: Dönelim, dönelim. Bas gaza, bas, bas. Allah yaratmış kanunlarını. İyi kullanırsan yaparsın icatlarını. Her şey bir döngüde, dünya üzerinde. Aşma sınırları, tüketme nesilleri. Amin.
1: Çok güzel şarkı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Evet, Abidin Yılmaz. Yeni navigasyon cihazın hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim Abidin Beyciğim.
0: Navigasyonu mutlaka aracınızın ön göğsüne sabitleyiniz. Allah Allah. İstediğim yere sabitleyemiyor muyum?
2: Yok.
3: Hı? Allah, bismillah.
2: Korkma benim. Öyle istediğin yere sabitleyemezsin. Neresi deniyorsa oraya sabitle.
0: Tamam.
4: Sefa, ver şu haritayı bana.
5: Vermem, ben kaptım.
6: Ne oluyor çocuklar?
4: Babam yeni navigasyon cihazı aldığı için artık haritaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de alabilir miyim diye sordum.
5: Babam da kim istiyorsa alsın dedi. Ben kaptım.
6: Çocuklar, üzgünüm ama ikiniz de haritayı bana veriyorsunuz. Götürüp aracımızın torpido gözüne koyuyoruz. Hem hadi acele edin, yola çıkmamız lazım. Daha abide halanıza uğrayacağız.
5: Yaşasın, halama gideceğiz.
2: Hayırlı yolculuklar Heybeli Tiyatro. Hayırlısıyla yolculuğumuz nereye, rotayı nereye ayarlayayım?
4: Önce abide halama gideceğiz. Sonra da gösteri yapacağımız köye.
2: Komut anlaşılmadı.
5: Halama gideceğiz navigasyon. Halama.
2: Halam için rota oluşturuluyor.
0: Gerek yok canım. Ben yolu biliyorum.
2: Ya öyle mi? Uzun yolda sıkılıp sohbet etmek istersen hatırlatırım bu sözümü.
0: İstemem. Cihazla ne sohbet edeyim yahu? Şaşkın mıyım ben?
6: Hayatım, şu an cihazla tartıştığının farkında mısın?
0: Aa, sahi. Hanım, yoksa şaşkın mıyım ben ha?
4: Baba, abide halamın evinin bu tarafta olduğuna emin misin?
2: 500 metre sonra sağa dönünüz.
6: Hala sağa dön diyor. Abidin, kapat şunu, kendimiz gidelim.
2: Aşk olsun yenge.
6: Yenge mi?
2: Hedefinize ulaştınız.
7: Ha? Vallahi. Ne oldu usta? Neden durdun? Neden?
0: Hedefinize ulaştınız dedi.
6: Ha? Ama abidenin evi burada değil ki.
0: Buralar gelişmekte olan yerler hanım.

0: Belki de değişmiştir biz görmeyelim. Hadi inelim.
1: Baba, yanlış geldik sanırım. Baksana, burada yalnızca teknoloji market var.
2: Tamam işte, halam içeride.
3: Nasıl yani navigasyon nasıl?
2: Yahu benim halamlar, amcamlar hepsi burada işte. Girin görürsünüz.
4: Biz kendi halamıza gitmek istemiştik.
2: Hay Allah, halam deyince ben kendi halam sandım. Neyse, hazır gelmişken içeri götürün de halamın bir elini öpüvereyim bari.
5: Olmaz, yeterince vakit kaybettik zaten.
2: Aa, sizinki hala da benimki sopa mı? Gelmişken görüvereyim.
0: Çocuk haklı hanım, dur 2 dakika görüşsünler.
5: Hasbinallah. Ah Abidin, şu navigasyonu dinlemeyi bırakmadım bir türlü. Yine yanlış yere getirdi bizi.
4: Böyle giderse halamı göremeden gösteriye gitmek zorunda kalacağız.
6: Anne bak, ne güzel düt düt.
4: Aa, anne bak çocuk kamyonete düt düt dedi.
5: Sen de küçükken bütün arabalara öyle derdin oğlum, unuttun mu?
4: Kamyonetimizin adı düt düt olsun mu anne?
5: Harika fikir.

0: Baba çok acıktım. Bir yerde dursak da biraz atıştırsak olur mu?
1: Ha, size güzel bir piknik alanı tarif edeyim de yengemin de gönlü olsun.
2: İstemez. Bir köşede durur yeriz.
1: Aşk olsun yenge. Size karşı mahcubum. Bırak da güzel bir yere götürüp jest yapayım. Hatamı telafi edeyim be yenge.
0: Anne götürsün.
3: Hanım, gördün mü? Hatasını telafi etmek istiyor çocuk. Gönlü olsun.
2: La havle. İyi peki.
0: Yaş yaşasın.
3: Hadi tarif et de gidelim ha.
4: Usta, gösteri yapacağımız köyden çok uzaklaştı.
1: Şşt, sen karışma. Önce piknik alanına gidelim. Sonra köye götüreceğim ben sizi.
0: Daha gidecek miyiz? Çok acıktım.
1: Ama mızmızlandınız yahu. Az kaldı diyorum.
2: Ay bir de trip atıyor. Ya sabır.
1: Hedefinize ulaştınız.
4: Ha? Hani nerede hedefimiz?
0: Ha? Her taraf dağ taş.
1: Beğenmediyseniz başka yere götüreyim.
2: İstemez, çok acıktık. Yiyi veririz şuracıkta.
1: İyi be, size de iyilik yaramıyor.
0: Of, kurt gibi acıktım.
4: Aman diyeyim, kurt sesi mi o?
3: Yok kaplan. Burada kurdun ne işi var garip?
1: Merve, kurt gibi acıkmış ya. Midesinden geliyordur bu ses.
3: Bak ne güzel espri de yapıyor.
2: Ha? Aman gerçekten de kurt sesi bu.
3: Yok aslan. Hanım, burada kurt ne arar?
0: İşte orada. Kaçın.
2: Ha? Ay.
0: Gül gibi sandviçin kurtlara yem oldu.
1: Fena mı? Nasiplendi garipler.
2: Sus yahu. Ne bilmiş cihazmışsın. Bir de bilmiş bilmiş konuşuyor.
1: Oho yenge. Sana da ne desek kızıyorsun.
2: Deme. Bana bir şey deme. Hele yenge hiç deme.
4: Usta, gösteri yapacağımız köy sol tarafta kaldı. İleriden sola döneceğiz. Sola.
1: Sol olur mu? Düz gideceğiz.
3: Hay Allah. Navigasyon düz diyor, garip sol diyor. Ne yapacağız?
5: Sola döneceğiz.
2: Abidin, torpidoya koyduğum haritadan adrese bakıyoruz ve bir an evvel köye gidiyoruz.
3: Ama o kadar para...
2: Abidin.
3: Tamam hayatım.

0: Lütfen sola dönünüz.
1: Yahu köye geldik. Hala ne solundan bahsediyorsun?
0: Hadi be abidin. Çok canım çekti. Bir dönüver sola. Olduğun yerde.
2: Tövbe tövbe.
3: Usta baksana. Seyirci çoktan gelmiş bile.
2: Ne yapacağız? Karnımız aç. Çocuklar uyudu bile. Nasıl oynayacağız oyunu?
1: Sen merak etme hanım. Garip, gel benimle.

0: Ay, maşallah.
1: Ey ahali, bu gece bizi mazur görün. Yarın akşam sizlere güzel bir tiyatro sergileyeceğiz. Bütün gün beklemenize karşı bir

0: Allah'tan köylüler anlayışla karşıladılar.
1: Eh hadi gidip kalacak bir yer bulalım da yatıp dinlenelim bari.
2: Gelirken köy misafirhanesini görmüştüm ben. Sağ taraftan gideceğiz usta.
3: Ya hiç sağ taraftan olur mu? Düz gideceksin, düz.
4: Sen sus artık, sus.
0: Oh be, sonunda. Aslan babam.
1: Demek ki neymiş Abidin? Teknolojiye güvenip de haritaya bakmamak doğru değilmiş.
5: Evet hanım. Hep ne diyoruz? Teknoloji faydalı şey ama doğru kullanırsan bir daha tedbiri elden bırakmam.

0: Dayıcım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Heh, Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardır radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Hı? Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneanne mi?
1: Hayır. Hı?
0: Babam?
1: Hayır.
3: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır, hayır, hayır. Köpeği bile saydınız. Ben ya, tabii ki ben.
3: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
0: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken, neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
3: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çayçıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
3: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi gelin.
2: Geliyorum.
1: Hmm.

0: afiyet olsun.
1: Nasıl yiyeceğiz bunu?
0: Kaşıklayın gitsin.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
0: Alın bakalım. Hı? Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
3: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
0: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
1: Öyle bir yarışma mı bu?
0: Yok aslında.
4: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
0: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Çek. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
3: İnsanlığın en büyük problemi mi?
0: Evet.
3: Neymiş o?
0: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
4: Zeki Getti mi?
0: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
3: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
0: Daha yani değil mi?
1: Ben deseydim olmaz derdin ama.
0: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
4: Oha, dayıcığım bu hızla yemek mi yenir?
3: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır.
1: Ben bile daha hızlı yedim.
0: Hiç de bile. Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
4: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
0: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Şimdi izleyin.
1: Güzelmiş.
0: Artık yaz aylarında ölmek yok.
3: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
1: Annem geldi.
4: Yaşasın, kurtuldum.
3: Ben anneme yardım edeyim.
1: Ben de.
0: Bunlarca görende bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

Merak etme Tilki. Buraya atlı Tilki.

0: Önce küçük hacımızın saçını keselim mi babası?
1: Tabii, önce küçükler.
2: Yaşa baba. Gidelim.
3: Saçımızı kestirmemiz lazım oğlum.
2: Hayır, istemiyorum.
3: Ama ihramdan çıkmak için tıraş olmamız gerekli.
2: Ben ihramdan çıkmak istemiyorum ki. Bu kıyafeti çok sevdim.
3: Ama...
4: Merhaba küçük arkadaşım, ben Murat.
2: Ben de Kerim.
4: Bak sana ne diyeceğim. Şimdi Berber amca benim saçımı tıraş edecek. Bizi izlemek ister misin?

0: Evet, tamamdır. Haccın mübarek olsun Muratçığım.
1: Çok yakışıklı oldun. Maşallah benim oğluma.
2: Ben de saçımı kestirmek istiyorum baba. Murat abi gibi yakışıklı olacağım.
3: Buyurun Kerim Bey, sıra sizde.
1: Hani benim sıramdı?
3: Ne demiştin az önce baba? Önce küçükler.
1: Şimdi tavaf için niyet edeceğiz oğlum.
3: Tam Hacerül Esved'in hizasında mıyız peki?
1: Bence tam hizasındayız. Niyetimizi yapalım ve Hacerül Esved'i selamlayalım.
4: Allah'ım, Kabe'ni tavaf etmek istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.
1: Amin.
4: Bismillahi Allahu Ekber.
5: Allah'ım, sen kullarını Kabe'ne çağırdın. Ben de rızanı istemeye geldim. Bunu bana ihsan et.
1: Beni bağışla.
5: Bana merhamet et. Bana sağlık, afiyet ver ve beni affet. Senin her şeye gücün yeter.

0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bu son dönüşümüz değil mi oğlum?
2: Evet baba. Yedinci dönüşümüzü de yapıp bitireceğiz inşallah.
1: Aa, Kabe'nin kapısının önü boşalmış. Hadi gel Mültezem'de dua edelim.
2: Mültezem neydi baba?
1: Kabe'nin kapısıyla Hacerül Esved'in arasında kalan bölgeye denir. Peygamber Efendimiz elini Kabe'nin kapısına koyup Mültezem'de dua etmiş. Burada yapılan

0: dualar çok kıymetlidir.
1: Ya biz de dua edelim. Benim boyum yetmiyor Zemzem. Babamın huzurunu da bozmak istemiyorum. Ne yapsam acaba?
0: Amin. Gel bakalım evlat. Şimdi boyun yetişti işte.
1: Çok teşekkürler baba. Allah'ım, Kabe'nin kapısına geldim ve sana ellerimi açıyorum. Dünyadaki tüm çocukları kötülüklerden koru. Benden ve ailemden razı ol. Amin.
0: Bu kısma hatim bölümü denir oğlum. Burası Kabe'nin içi kabul edilir.
1: Kabe'nin içinde miyiz şimdi?
0: Evet, hadi iki rekat namaz kılıp tavafımıza devam edelim. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.
1: Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Tavaftan sonra zemzem içerek peygamberimizin sünnetini yerine getirelim.
1: Seve seve baba. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Şimdi tavaf namazımızı kılalım, sonra say alanına geçeriz.
1: Makamı İbrahim'in önünde kılalım mı baba? Peygamberimiz öyle yaparmış.
0: Kalabalık değilse kılalım. Hac vazifesini yaparken insanları zor durumda bırakmamak da önemli bir görevdir oğlum.
1: Hı. Neden buraya makamı İbrahim deniyordu baba?
0: Bu camekanın içinde bir taş var. O taşın üzerinde de Hazreti İbrahim'in ayak izi var.
1: Evet, tavaf ederken gördüm. Peki o ayak izi o taşa nasıl çıkmış?
0: Kabe'yi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail yeniden inşa etti biliyorsun.
1: Evet.
0: Söylendiğine göre Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ederken bu taşın üzerine çıkıp çalışıyormuş.
1: Aa, ayak izi taşa o zaman çıkmış yani.
0: Hı.
1: Bir daha gidip bakalım mı baba? Tavaf ederken tam görememiştim.
0: Namazımızı kılıp gidelim.
1: Nasıl niyet edecektik baba?
2: Allah'ım, haccın sayını yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
3: Murat abi.
1: Aa, Özkan abi ve Kerim gelmiş.
4: Ne güzel karşılaşma bu böyle.
0: Binlerce insanın arasında buluştuk yine.
4: Buluşturana şükür.
1: Ama siz ihramları çıkarmamışsınız.
4: Otele gitmeye vaktimiz olmadı Muratçım. İhramdan çıktık da ihramımız hala üzerimizde.
0: Kerim ihramı çıkarmak istemiyordu zaten.
3: Canım ihramım.
4: Duası kabul oldu. Eşim Hacer ve kızım Sare de burada.
5: Çok memnun olduk.
6: Biz de.
4: Say ibadetimizi beraber yapalım mı?
0: Olur, çok seviniriz.
1: Duamızı birlikte okuyalım mı çocuklar?
3: Evet.

0: Oğlum, kızım bizi bekleyin.
1: Ben yetişirim onlara Hacer teyze, merak etme sen.
0: Çok teşekkürler Murat.
2: Koşacağımız yere geldik.
3: En sevdiğim yer.
4: Söyleyin bakalım küçük hacılar. Bu iki yeşil direğin arasında neden koşuyorsunuz?
3: Biz onu öğrendik, biliyoruz amca.
4: Bana da anlatır mısınız?
3: Anlatırız. İsmail peygamber bebekken çok susamış. Onun annesinin adı da bizim annemizin adı gibi Hacer'miş.
2: Hazreti Hacer yalnızmış. Hiçbir yerde de su yokmuş. İsmail peygambere su bulmak için Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kez gitmiş gelmiş.
3: Bu yeşil ışıkların olduğu yerde oğlu İsmail'i tam göremiyormuş. O yüzden burayı koşarak geçiyormuş.
4: Aferin size, ne güzel anlattınız.
3: Daha bitmedi. Hazreti Hacer zemzem suyunu bulup oğluna içirmiş.
2: Allah Hazreti Hacer'in bu çabasını çok beğenmiş.
3: Aslında say ibadetiyle bizim de ona örnek almamızı istemiş.
4: Harika anlattınız. Tebrik ederim sizi.
3: Hadi biz de Hacer annemiz gibi koşalım.
1: Biz gidiyoruz.
0: Dikkatli olun.
5: Hızlı hacılar.
1: Yeşil ışıkların olduğu kısmı geçtik. Şimdi yavaşlayabiliriz.

0: Tüm görevlerimiz bitti mi şimdi?
1: Büyük bir kısmı bitti.
2: Bayramın diğer günlerinde Cemal Ata taş atmaya devam edeceğiz.
0: Sonra Kabe'den ayrılacak mıyız?
3: Kabe'den ayrılmanız çok üzücü gerçekten. Daha önemli olansa Kabe'yi ve onun bize kazandırdıklarını hayatımız boyunca kalbimizde taşımak Muratçığım.
0: Haklısın Hacer teyze. Dediklerini hiç unutmayacağım.
3: Bakın, sizin için bir sepet dolusu bayram şekeri hazırladım.
4: Harika!
2: Hepsi sizin için değil. Bugün bayram. Anneniz Kabe'deki çocuklarla paylaşmanız için hazırladı bu sepeti.
0: Ne güzel düşünmüşsün Hacer teyze.
1: Ben de balon aldım.
4: Oo, muhteşem!
0: Baba, ne zaman aldın balonları?
1: O da benim sırrım.
4: Bugün büyüklere kocaman aferin.
5: Hem de yıldızlı aferin.
4: Bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ederim. Sizin de mübarek olsun.
0: Bayramınız mübarek olsun.
6: Sizin de mübarek olsun. Çok sağ ol.
4: Şeker dal.
6: Teşekkür ederim.

0: Kabe'yi bu kattan izlemek de çok heyecan verici.
1: Bu nasıl oluyor baba? Herkesin dili, ülkesi, sevdiği şeyler farklı. Ama Kabe'de mükemmel bir uyum içinde ibadet edebiliyorlar.
0: Çok güzel bir soru sordun Murat'ım. İslam, bütün Müslümanların gönüllerini birleştirir oğlum.
1: Kabe'ye gelince büyük bir bütünün parçası olduğumu anladım baba.
0: Tüm Müslümanlar kardeştir. Her birimiz o kardeşliğin parçasıyız.
1: Kabe ise kardeşleri birleştiren eşsiz bir mekan. Zemzem, güzel kuşum benim.
0: Canım oğlum benim.
1: Canım babam. Ve canımız Kabe'miz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size...

0: Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Of abi, bu hiç de uçurtmaya benzemedi.
1: Bu uçurtmanın iskeleti canımın içi.
0: Aa, piskelet mi? Kelebekli olsun dedim abi. Korkunç piskeletli demedim.
1: Korkunç iskeletli değil canımın içi. Hem iskelet korkunç değildir. Biz içimizdeki iskelet sayesinde hareket ederiz. Ayakta dururuz.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Bu uçurtmanın da düzgün uçabilmek için bir iskelete ihtiyacı var.
0: İhtiyacı varsa olur tabii. Korkmana gerek yok. Bu piskelet kelebeğimizin uçabilmesi için. Nasıl olmuş abi?
1: Güneş değil mi onlar?
0: Evet, güneş. Nereden anladın?
1: Anladım çünkü aynı güneşe benziyorlar.
0: Ya, benziyorlar değil mi? Ben aynı güneşe benzetebiliyorum. Çünkü ben iyi bir ressamım.
1: Hadi şimdi de öbür kanadını boya. Rüzgar şiddetleniyor. Tam uçurtma havası.
0: Benim de tam uçurtma havam.
1: Aslında bulutlar iyice karardı. Yağmur yağmasa bari.
0: Lütfen yağmur yağmasın abi.
1: Yağmasın da yağarsa ben nasıl engelleyebilirim ki?
0: Hava durumuna bakabilirsin. Telepisi onda her akşam var.
1: İyi de canımın içi. Hava durumuna baksam da yağmur yağabilir. Engel olamam ki.
0: Yağmur yağabilmesin abi. Engel olamıyorsan neden hava durumuna bakıyorsun? Bakma o zaman.
1: Tamam ya, bakmıyorum. Ne olacaksa olsun.
0: Abi bak, iki kanadı da bitirdim. Çok güzel oldu.
1: Çok güzel olmuş da kelebeğin kanatları farklı.
0: Evet. Bir kanadında yıldızlar var, diğer kanadında güneşler.
1: İyi de canımın içi. Kelebeğin kanatları farklı olmaz ki.
0: Olur abi. Bak, oldu işte.
1: Gerçek kelebeklerin kanatları aynı olur.
0: Hiç de bile. Benim gördüklerim hep farklı.
1: Hayır, mümkün değil. Bak, sana ispatlayayım.
0: İspatla.
1: Bak, bu kelebeğin kozadaki hali. Kozadan çıkınca kağıdın iki tarafı onun kanatları olacak.
0: Olsun abi.
1: Bak, kağıdın iki tarafındaki desen aynı. Gerçek bir kelebeğin iki kanadında da hep böyle aynı desen olur.

0: Benim kelebeğim gerçek değil mi? Hı?
1: Yok yok, bak tabii ki gerçek. Çok gerçek, hep gerçek.
0: Kelebeğim gerçek değil.
1: Ah Cemre, ah Çelebi. Ne vardı sanki gerçeği söyleyecek?
2: Aa, Cimcime ağlıyor. Hay Allah, bakalım derdi neymiş? Hayırdır Cimcime? Neden gözün yaşlı bakalım?
0: Ağlıyorum çünkü dede.
2: Vah vah, neden ağlıyorsun peki?
0: Kelebeğim gerçek değilmiş.
2: O ne demek?
1: Gerçek kelebeğin kanatları aynı desen olur ya dede.
2: Bu da gerçek bir kelebek olmuş Cimcime. Ağlamana gerek yok ki.
0: Abim pis patladı dede. Kağıttan kelebek yaptı.
2: Bir bakalım. İki kanat arasında ne fark var Çelebi? Ben iki kanatta da aynı şeyi görüyorum.
1: Nasıl yani? Kelebeğin bir kanadı güneşlerle, diğer kanadı yıldızlarla dolu.
2: İyi de evladım, güneş de bir yıldız değil mi?
1: Güneş yıldız mıdır?
2: Elbette.
0: Elbette. Yoksa güneşi dünya gibi gezgin mi sandın?
2: Cemre'nin tahmini doğru olabilir Çelebi. Sen galiba güneşi dünya gibi bir gezegen sanıyordun.
1: Evet, galiba ben güneşi gezegen zannettim.
2: Güneş, yani bizim güneşimiz, bilindiği sayısıyla diğer 200 milyar yıldızdan sadece biridir. Oo. Uzaya ısı ve ışık yayar. Tıpkı diğer yıldızlar gibi.
1: O zaman bu kelebeğin iki kanadında da aynı desen var.
2: Kesinlikle.
0: Kesinlikle.
1: Demek ki bu gerçek bir kelebek.
0: Evet abi, bırak da kendi uçsun.
1: Kendi başına uçamaz ki. Rüzgar esmesi lazım.
0: Ne güzel uçuyor.
1: Harika.
2: Hadi bakalım.
0: Ya dede, kelebek olsun istedim, balık olsun istemedim.
2: Hele şu yağmur dinsin de, bakarız çaresine. Sen yavrucuğunla ilgilen bari Cimcime. Yağmurdan korkmuş gibi sanki.
0: Korkma yavrucuğum. Yağmur gitsin de bakarız çaresine.
1: Tıpkı şelale gibi dede.
2: Evet, aynen öyle.
1: Vay, ne kadar derin. Önceden bu kadar derin olduğunu fark etmemiştim.
2: Önceden bu kadar derin değildi de ondan fark etmedin.
1: Nasıl yani?
2: Yüksekten akan suyun şiddeti döküldüğü yerde oyuk oluşmasına sebep olur. Bu yüzden şelalelerin dibinde dev kazanı denen derin çukurlar oluşur.
1: Ya ne güzel. Bu yaşıma geldim bir şelale görmedim dede.
2: İlahi çocuk. Pekala, yağmur çok sürmeyecek. Şu Cimcime'nin gönlünü edelim de bir düden şelalesi borcum olsun.
1: Düden şelalesi. Bekle bizi.
0: Bak. Gemim yüzüyor, yaşasın.
1: Manavgat yolcusu kalmasın.
2: Hadi bismillah.

0: sıcaklamıştık oysa.
1: Antalya sıcak memleket. Ama gördüğün gibi akan bu buz gibi sular klima vazifesi görüyor.
0: Ey kudreti ilahi!
1: Ne demek biliyor musun?
0: Ey Allah'ım ne güzel yaratmışsın mı demek?
1: Hayır ama Allah'ın her işi güzeldir zaten. Allah'ın kudretinin yani gücünün bir yansımasını gördüğümüzde bu ifadeyi kullanırız. Bu bir hayranlık ve şahitlik ifade eder.
0: Allah'ın kudretine daha fazla şahit olmak istiyorum dede. Mavi karavanla yolculuklarımız hiç bitmesin.
1: İnşallah evlat.
0: Mis!
1: Düden şelalesi. Eski adıyla İskender şelalesi.
0: Neden İskender şelalesi demişler? Şelaleyi İskender mi yaptırmış?
1: İlahi çocuk, şelaleler doğal oluşumlardır.
0: Keşfetmiş o zaman.
1: Aynen öyle. Milattan önce 4. yüzyılda İskender Pamfilya'yı fethettiğinde atlarını burada sulattığı rivayet edilir.
0: Çok ilgilerini çekmiş olmalı. Birileri de gördükleri bu muhteşem manzarayı anlatmış olmalı.
1: Muhtemelen.
0: Peki dede, bu sular buradan akıp da nereye gidiyor?
1: İşte bu, şelaleyi anlatmak için sorulabilecek en isabetli soru. Bu gördüğümüz yukarı Düden şelalesi. Halk arasında Düdenbaşı olarak da anılır. Pınarbaşı adında iki büyük kaynaktan çıkan bu sular kısa bir akıştan sonra birleşir ve bıyıklı düdenin içinde kaybolur.
0: Ya bir daha ne zaman ortaya çıkar peki?
1: Kaybolan su yaklaşık 15 kilometreden fazla yerin altında gittikten sonra burada. Yani düden başında yeryüzüne çıkar.
0: Vay suyun macerasına bak dede.
1: Öyle ama sen asıl maceranın sonunu gör.
0: İnanılmaz!
1: Sular uzun bir yolu kat ederek buradan 40 metre yüksekten Akdeniz'e dökülüyor.
0: Ne güzel! Geçtikleri yolu düşününce buradan dökülen sular sanki özgürlüklerine ulaşmış gibi dede.
1: Ay yaşa! Ne güzel söyledin!

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle.

0: aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
0: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru.

0: Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Yaşasın! Sonunda güneşli bir gün. Ak güvercin birden, ak güvercin ikiye. Ak güvercin iki, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Hayırlı sabahlar ak güvercin bir. Ak güvercin iki dinlemede, tamam.
0: Hayırlı sabahlar ak güvercin iki. Hava şartları uçuş için uygun. Ne dersin? Tamam.
1: Şükürler olsun derim ak güvercin bir. Güvercini uçuşa çıkarmak için bunlar son şanslarımız. Tamam.
0: O zaman saatlerimizi ayarlayalım ve 10 dakika içinde pistte buluşalım. Tamam mı? Tamam.
1: Tamam. Tamam.
0: Tamam. Kapatıyorum.
1: Tamam. Belki de bu senenin son uçurtması.
0: Ama çok güzel oldu cidden. Bu mahallede başka böyle uçurtma bulamazsın.

0: Bir şey mi diyordun Ali? Çekinme, devam et.
1: Bu yaptığın hoş değil Melihcan. Koca parkta uçurtma uçuracak başka yer mi yok?
0: Hayır ola, uçurtmana güvenmiyor musun yoksa?
1: Allah Allah. Madem yarışmak istiyorsun, o zaman al bakalım.

0: şey. Belki biraz abarttık.
1: Öyle mi diyorsun? Sanırım Arif Baba benim için yeni bir bulmaca hazırlamış. Belki bu parçaları bir araya getirerek... Bu şekilde bir yere varamayacağım belli ki. Belki de üst üste koymalı. Acaba bu kule bana gideceğim yeri... Bu da işe yaramadı galiba. Of, çok az ipucu var. Ben bu tahta parçalarıyla ne yapabilirim ki? İçin. Acaba aradığım kelime bu mu? Ama

Şunu şöyle koysak, şunu bunun arkasında, şu da şöyle desek. Evet, böyle olmalı. Bulmak için bilgi pınarını, önce bulmalısın parkın en iri çınarını. Parkın en iri çınarı demek. Bir deneyelim bakalım. Hayırdır inşallah. Burada neden böyle trafik oldu acaba? Ha? Ha?

0: Şey, kusura bakma Ali abi. Seni baygınsın sandık da kendine gel diye şey yaptık.
1: Önemi yok çocuklar. Allah razı olsun, yardımıma geldiniz.
2: Allah korusun, başına bir şey gelmedi iyi ki.
1: İşte bu olmalı. Gerçekten de kocaman.

Allah Allah. Bu ne böyle parkın ortasında? Tuhaf. Ucunda ağız gibi bir şeyler var sanki. Hı?

0: 어? 어저버? 이제 열어두! 내맥 뭐 벌쳐날 구두요 아침마키 친! 이 열대 연무시 없음 가리바. 어? 어? 제비미? 어려둠 kelime bu olsa gerek. Ama bu bilmediğim bir kelime değil ki.
1: İşte tam da bu yüzden bu kelimenin üstünden bir kez daha geçelim diyorum Ali'ciğim.
0: Ha? Hayırlı günler Arif Baba.
1: Sana da hayırlı günler Ali. Gel biraz yürüyelim. Bizi biz yapan şeylerden, dünyayı evimiz yapan şeylerden en önemlisi de doğal çevremizdir Ali.
0: Sanırım anladım Arif Baba.
1: Yere basarken insan anlamıyor. Günlük hayat geçip giderken fark etmiyor. Ama biz aslında bir canlının üzerinde yaşıyoruz Ali. Dünya da bizim gibi nefes alıp veriyor.
0: Evet, anlıyorum.
1: Ağaçlar da dünyanın akciğerleri.
0: Evet, anladım Arif Baba. Sabah oyun oynarken düşüncesizce davrandık.
1: Önemi yok evladım. Önemli olan şimdi ne yapacağımız.
0: Nasıl yani?
1: Peygamber Efendimiz de ağaçlara önem verirdi. Hatta en zor şartlarda bile olsa, yeryüzünün ağaçlandırılmasıyla ilgili şöyle söylemiştir. Birinizin elinde bir hurma fidanı varken, kıyamet kopuyor olsa bile derhal onu diksin.
0: O zaman biz hemen buraya ağaçlar dikelim. Ne dersin Arif Baba?
1: Bak işte onu iyi düşündün Ali'ciğim. Hadi bakalım. Şimdi işbaşı yapma zamanı.
0: Sen hiç merak etme Arif Baba. Ben hemencecik işe koyulur, burasını bir saate kalmaz yemyeşil yaparım. Belki biraz daha yavaş ve emin adımlarla çalışmak gerek.
1: Olsun evladım. İnsanın çalışacağı zemini yakından görmesi her zaman iyidir. Hop.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: yaptığım mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?

0: Allah kabul etsin çocuklar.
1: Allah kabul etsin Hakkı baba.
0: Heh, buradaymış.
2: Para lazımsa bizde vardı Hakkı baba.
0: Bana lazım değil Selim.
3: Ha? Şey, lazım değilse neden cüzdanı aradın telaşla Hakkı baba?
0: Lazım değil demedim Emin. Bana lazım değil dedim.
2: Bana bakın çocuklar. Bu kez ben de anlamadım.
0: Şimdi anlarsınız çocuklar.
3: Şimdi anlaşıldı. Para ihtiyaç sahiplerine lazım.
0: Hay aklında bin yaşa Emin.
2: Yine mahcup ettin bizi Hakkı baba.
0: Neden öyle düşündün Selim?
2: Çünkü bu bizim aklımıza hiç gelmedi.
0: Seni bu mahcubiyetten kurtarayım mı?
2: Ha, şey olur.
0: Öyleyse hadi bakalım. Pamuk eller cebe.
2: Ha?
3: Ha. Ben de harçlığımdan bir miktar verebilirim aslında.
0: Eyvallah Emin. Allah kabul etsin.
1: Bir dakika ya. Ben de harçlığımdan veririm. Ne olmuş ki?
2: Tabii ki Harun. Ne güzel düşündünüz çocuklar. Bak Fatma. Seninle bir oyun oynayalım.
4: Neymiş o hocam?
2: Ben bir şey fark ettim. Bu bizim sürekli ağaca gelip konan karga var ya karga. Ya bir kere gaklıyor ya iki kere.
4: Nasıl yani?
2: Bak şimdi. Hey! Hey!
4: Hakikaten ya.
2: Şimdi oyuna geçebiliriz.
1: Aa, oyun mu var?
5: Biz de oynayalım mı?
2: Tabii ki çocuklar. Gelin bakalım.
3: Ne oynuyoruz hocam?
2: Bu oyunun adını ben buldum.
3: Neymiş?
2: Karga karga gak dedi.
1: Çık şu dala bak dedi.
2: Aa, nereden bildin Harun?
1: Tekerleme bu.
2: Hadi ya. Ben de diyorum neden bana da tanıdık geldi.
3: Neyse hocam, oyuna yeni isim buluruz biz. Nasıl oynanıyor?
2: Şimdi siz bana bir ya da iki rakamını söyleyeceksiniz. Karga teyit edecek.
5: Nasıl yapacak bunu?
4: Oluyor oluyor. Dene de gör.
1: İlk ben söyleyeyim mi?
2: Söyle bakalım.
1: İki.
2: Peki. Hey! Bildin.
3: Çok ilginç bir oyunmuş hakikaten hocam.
5: Ben bir diyorum.
2: Tamam. Hey!
5: Bildim.
4: Tebrikler Zehra.
2: Emin?
3: Şey, iki diyeyim.
2: Hey! Bilemedin Emin.
4: Hadi oyunu oynamaya devam edelim. Üç kez üst üste bilene kitap hediye edeceğim.
1: Aa, harika. İnşallah ben kazanırım.
2: Kitabı bu kadar seviyorsun demek Harun.
1: Şey, aklımda başka bir şey var aslında hocam.
5: Neymiş o?
1: Hele kazanayım, görürsünüz.
4: Hadi bakalım, ilk kim oynuyor?
6: Ben.
4: Bravo Harun, sen kazandın.
3: Tebrikler kardeşim.
1: Allah razı olsun.
5: Şimdi de bakalım, aklımda bir şey var demiştin. Neymiş o?
3: Neden veriyorsun? Bunu sen kazandın.
1: Çünkü hediyeyi hediye etmek sünnettir dostum.
2: Maşallah size. Şimdi yarışmanın iki kazananı oldu. Hem Harun hem de Emin.
3: Allah razı olsun kardeşim.
1: Cümlemizden.
5: Hadi bir daha oynayalım. Bu sefer kazanan hediyeyi bana hediye etsin.
1: Ne eğlendik be.
5: Aynen. Çok zevkli bir oyundu.
3: Bu kargayı kaybetmemek lazım.
5: O değil de çocuklar, ben şeyi düşünüyorum.
3: Neyi Zehra abla?
5: Bugün Fatma abla uzun bir liste hazırlıyordu. Listede yemek malzemeleri vardı.
1: Ne içinmiş ki o?
5: Selim hocaya Hakkı baba bunları almamızı söyledi diyordu.
3: Belki eve lazımdır.
5: İyi de ikinci bir liste daha vardı elinde.
1: Liste mi?
3: O ne listesi?
5: Bilmem. Onda da isimler yazıyordu.
1: Hayda, benim kafam iyice karıştı.
3: Karışacak bir şey yok aslında. Belli ki Hakkı baba yemek daveti verecek.
5: Ya listeler?
4: Davette yapacağı yemeklerin listesi ve davetlilerin listesi işte.
1: Doğru ya.
5: Hakikaten de çok mantıklı.
1: Bir de dedektifim diye geçiniyorsun abla.
5: Aman sen de. Bazen düşünemiyor insan işte.
4: Neyse, namaz vakti geliyor. Gecikmemek lazım.
5: Ben de buraları süpüreyim.
1: Ben de gidip yemek davetindeki nefis, leziz, yağlı, ballı yemekleri düşüneyim.
4: Bence sen de namazı düşün Harun. Sadakallahülazim. Harun?
1: Ha? Çok oldu mu uyuyalı?
4: Ne uyuması?
1: Uyumuyor muydum ben?
4: Oho! Aklın nerede senin ya?
1: Şey, dalmışım evet.
4: Buna dalmak değil, uçmak derler dostum.
1: Uçuyorum evet. Kızarmış filiçlerin, kuzu tandırların, böreklerin, baklavaların üzerinde uçuyorum.
4: Nereye daldığım belli oldu.
1: Hakikaten ya. Acaba ne yemekler var davette?
4: Yemekler mi? Birden fazla diyorsun yani.
1: Tabii ki. Baksana liste uzuyor diyor ablam.
4: O da doğru.
1: Erzurum cağ kebabı vardır değil mi?
4: Oo, olsa ne güzel olurdu. Yanında da Erzurum Tatar böreği.
1: Uf, Erzurum aşotu çorbası olmazsa olmaz.
4: Aşotu çorbası da mercimekli Erzurum pilavı olmadan yenmez.
1: Oy oy oy oy, üstüne de Erzurum demir tatlısı.
4: Seviyorum Erzurum'u ya.
1: Sevilmez mi?
4: Her ne varsa gözümüz gönlümüz doyacak.
1: Evet ya, ne zamandır da yemek daveti vermiyordu kimse.
4: Doğru. Neyse, kalkalım artık. Bu kadar iş yardımsız yapılmaz.
1: Ben yemek yapamam ki.
4: Yemek yap diyen mi oldu akıllım?
1: Ya.
4: Alışveriş olur, sofra düzenlemek olur. Olur da olur.
1: Doğru. İlla ki bir iş çıkar yapabileceğimiz.
4: Hadi gidelim o zaman.
1: Hadi.
0: Allah kabul etsin çocuklar.
2: Allah razı olsun Hakkı Baba.
4: Allah razı olsun cümlemizin namazlarını.
7: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Zehra.
5: Efendim hocam.
2: Senin için güzel domates doğuruyor diyorlar. Doğru mu?
5: Domates mi?
1: Evet, hem de kırmızı kırmızı.
5: Neden sordunuz hocam anlamadım.
0: Bugün size öğle yemeği getireceğim de Hacer teyzene yardım eder misin diye sormaya çalışıyor.
2: Ben bu kadar güzel anlatamıyorum tabii.
5: Olur tabii.
7: Oo, şimdi

0: Den ellerinize sağlık. Ben de masayı hazırlarım.
1: Harun ve ben de yardım edebiliriz.
2: Evet, evet.
3: Aslında gerek yok çocuklar. Selim'le bir koşu gider geliriz.
1: İyi de o kadar tencereyi, malzemeyi nasıl taşıyacaksınız?
2: Evet, hatta İsmail ve Mahir'i de çağıralım.
4: Gazeteye ilan da verin bari.
3: Gerek yok çocuklar. Altı üstü bir tencere domatesli bulgur pilavı.
1: Domatesli bulgur pilavı mı?
3: Evet.
2: Yaca kebabı.
1: Tatar böreği.
2: Aşatu çorbası.
1: Demir tatlısı.
3: Ne diyorsunuz çocuklar?
1: Biz sandık ki.
4: Ne sandınız?
2: Fatma abladaki yemek malzemesi listesini görünce.
1: Bir de davetli listesini.
3: Anladım. Siz ziyafet var sandınız.
4: Aşık olsun çocuklar. Tutar mı mis gibi domatesli bulgur pilavının yerini?
3: Çocuklar haklı Selim. Böyle zayıf oldu menü.
0: Olur mu hocam? Bir arada yemenin lezzetini kebaplara, tatlılara değişir miyiz?
3: Zayıf kaldı, zayıf.
4: Ah be çocuklar.
2: Ama biz sandık ki.
0: Keşke önce bize sorsaydınız çocuklar.
1: Doğru, düşünemedik.
4: Neyse, olan oldu. Halledilir Allah'ın izniyle. Zehra, hadi biz gidelim.
5: Gidelim hocam.
6: Gel vatandaş, gel! Domatese gel!
0: İşte böyle çocuklar. Hakkı Baba sürekli insanlara yardım eder. Hayır kurumlarına da bağış yapar. Bu listelerde ihtiyaç sahipleri ve onlara götürülecek gıda yardımları listesiydi.
1: Gerçekten tahmin edemedik Fatma abla.
2: Evet, Hakkı Baba'yı da üzdük.
1: Herkese yardım eden birinden bunu beklemek düşüncesizlik oldu.
0: Tamam Emin ya, nereden bilecektiniz ki?
1: Bilmesek de kimseye karşı böyle beklentiler içine girmek doğru değil yine de.
0: Bak buna itiraz edemeyeceğim.
2: Peki Hakkı Baba'nın gönlünü nasıl alacağız?
0: O iş kolay. Evet arkadaşlar, günün kahramanını açıklıyorum. Erzurum'a ait aşatı çorbamızı bu kadar hızlı yapabilen Erzurum'un en hızlı aşçıları Emin ve Harun.
3: Oo, bu ne güzel bir sürpriz çocuklar.
1: Hayır Fatma abla, günün kahramanı yardım etmede okyanus kadar geniş gönüllü olan Hakkı Baba'dır. Biz sadece gönül almaya çalıştık.
3: Ah benim güzel çocuklarım, ben size gönül koymam ki.
1: Hakkını helal et Hakkı Baba.
3: Helal olsun çocuklarım.
4: Çorbalar da soğudu, pilav da.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamün aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
2: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
2: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım paylaşırım da.
2: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
2: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: Anneciğim, ben bahçeye çıkıyorum.
1: Tamam kızım. Yemek hazır olunca ben sana seslenirim.
0: Ah, az kalsın unutuyordum.
1: Neyi?
0: İşte bunu.
2: Kumdan tepe mi yapıyorsun sen?
0: Hayır.
2: Öyleyse sen kumdan... bir kaydırak yapıyorsun galiba.
0: Evet, nasıl olmuş?
2: Çok güzel. Eğer hikayemizin kahramanının bundan haberi olsaydı... mutlaka bu kaydıraktan kaymak isterdi.
0: Bu kahraman neye benziyor?
2: Şöyle tarif edeyim. Karşıdan baktım bir taş. Yanına vardım dört ayakta bir baş.
0: Araba?
2: Hayır.
0: Tren?
2: Yine bilemedin. Bu bir canlı ve sırtında kabuğu var.
0: Öyleyse bu bir kaplumbağa.
2: Evet, bildin. Şimdi sana yavru bir kaplumbağanın hikayesini anlatacağım. Yan yana duran iki tane tepe vardı. Birinci tepe tamamen kumlardan oluşuyordu. İkinci tepe ise yemyeşildi. İçinde ağaçlar, kuşlar, çiçekler ve yağmur sularından oluşan bir göl vardı. İşte yavru kaplumbağa ve annesi bu yeşil tepede yaşıyordu. Yavru kaplumbağa kum tepesinde oynamayı çok severdi. Oraya hep kaymak için giderdi.
0: Böyle mi?
2: Evet, tıpkı böyle neşeyle kayardı.
0: Peki kum tepesine kiminle giderdi?
2: Tek başına giderdi.
0: Neden? Onun hiç arkadaşı yok muydu?
2: Vardı ama o hep tek başına oynamak isterdi.
0: Ben de bazen odamda ve bahçede tek başıma oynamayı seviyorum. Ama bazen de seninle ve arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Çünkü birlikte oynamak daha eğlenceli. Hem annem birlikte yapılan şeyler daha güzeldir der.
2: Ne gibi şeylermiş bunlar?
0: Birlikte yemek yemek.
2: Başka?
0: Birlikte oyun oynamak.
2: Daha başka?
0: Birlikte camiye ve oyun parkına gitmek.
2: Gerçekten de bunlar çok güzel şeylerdir. Yavru kaplumbağanın annesi de ona bunun gibi güzel şeyler söylerdi ama o her seferinde kum tepesine tek başına gitmeye devam etti.
0: Ama hemen gidememiştir. Yavaş yavaş gitmiştir. Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır.
2: Bunu nereden biliyorsun?
0: Öğretmenimiz söylemişti.
2: Zaten yavru kaplumbağa da kum tepesine yavaş yavaş yürüyerek gitti. Yine aynı hızla tepenin en üstüne çıktı ve kaymaya başladı.
0: Yuppi! Yavru kaplumbağa aşağı inince ne yaptı peki?
2: Tekrar tepenin üstüne çıktı. Her ne kadar tepeden kaymak eğlenceli olsa da tepeye çıkmak oldukça yorucuydu.
0: Öyleyse yavru kaplumbağa çok yorulmuştur.
2: Evet, biraz dinlenmek için başını kabuğunun içine çekti ama çok geçmeden uykuya daldı. Gözlerini tekrar açtığında ise hava kararmak üzereydi.
0: Eyvah, şimdi ne olacak? Evine nasıl gidecek?
2: Yavru kaplumbağa bu hızla tepeden aşağı inene kadar akşam olur. Karanlıktaysa evimin yolunu bulamam diye düşüncelere daldı. Neyse ki çok geçmeden aklına bir fikir geldi.
0: Ne geldi?
2: Annesine yerini belli etmek için...
0: Evet.
2: Tepede bulduğu bir sopayla kabuğuna vurmaya başladı. Bir yandan da annesine seslenmeye devam etti. Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi.
0: Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Peki sonra ne oldu?
2: Yavru kumbağanın sesini duyan annesi hemen...
0: Hemen?
2: Yani hemen dediysem kaplumbağa hızıydı yani. İşte o hızla kum tepesinin yanına geldi. Sonra yavrusunu da yanına alıp yaşadıkları yere geri döndüler. Aradan günler geçti. yavru kaplumbağa yine kum tepesine geldi ama bu defa yanında başka yavru kaplumbağalar da vardı. Bizim yavru kaplumbağa birlikte oynamak daha eğlenceliymiş diyerek arkadaşlarıyla kum tepesinden kaydı, kaydı, kaydı.
0: Bizle birlikte kayalım mı?
2: Olur. Bir yukarı.
0: Bir daha yapalım mı?
2: Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı.
0: Birlikte oynamak hem daha eğlenceli hem de...
2: Evet.
0: Çok daha güzel.
1: Sofra hazır.
2: Annenin yaptığı yemekler de çok güzeldir ama.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
2: Ne yapıyoruz?
0: Hep birlikte sofraya oturuyoruz.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz

0: 遊びじゃ。
1: ビール。いき。
2: Pes etmek yok yavru balık. Devam.
1: Pes etmek yok. Bu sene ben kazanacağım.
2: Elbette sen kazanacaksın. Senin antrenörün benim.
1: Bu işte de çok iyisin yengeç. Bir, iki, üç.
2: Ah Kıpır dostum. Bir zamanlar ünlü kuyruk bol oyuncusu Yunus Can'ı maçlara ben hazırlamıştım. Ne günlerdi ama.
1: Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Büyük ödül.
3: Her yerde seni arıyorduk. Hadi o çok beklediğiniz an geldi.
4: Ve sonunda Mercanya Festivali.
5: Bu sene çok farklı yarışmalar olacakmış.
6: Ben her zamanki gibi çok hazırım.
7: Güçlü ama her sene sen kazanıyorsun.
1: Sütlaç, hiç merak etme. Bu sene.
7: İnşallah Kıpır. Çok çalıştım. Bu sene ben kazanacağım, değil mi?
1: Üzgünüm Sütlaç. Bu sene ben kazanacağım.
2: Ne diyelim o zaman?
3: Hayırlısı olsun.

0: Yengeçlerde. Yengeç.
1: İşte buradayım. Festival görevliniz benim.
2: Aa, şimdi de burada mı işe başladın?
0: Ama hani sen benim antrenörümdün.
1: Kıpır, küçük dostum, ben seni yeterince çalıştırdım. Başaracağına inanmalısın. Eğer olmazsa da sadece keyfini çıkar.
3: Bence de. Sen neden bu kadar kazanmaya taktın ki Kıpır?
0: Çünkü ben kazanacağım.
1: Evet, küçük balıklar. Çuvallarla zıplayarak çizgiye ilk ulaşan birinci etabı kazanır.
2: Sakin ol Puf. Sadece zıpla.
4: Başarılar incilerim.
2: Neyse, canım sağ olsun.
3: Dikkat etsene. Sütlaç, iyi misin?
5: Duramam, duramam. Kazanmam lazım.
0: Hayır.
1: Kazanan güçlü.

0: İncim, sen de arkadaşını tebrik etmelisin.
1: Tebrikler güçlü.
2: Hadi, ne duruyorsunuz? Yumurta taşıma yarışması yapıyoruz. Yumurtasını kırmadan çizgiye ulaşan kazanır.
1: Arkadaşlar.
3: Olamaz.
4: Düştü. Düşürdüm.
5: Hey, ben kazandım. Gördünüz mü? Ben.
4: Tebrikler. Tebrikler. Bravo.
2: Tebrikler Kıpır ve son yarışmamız hula hop çevirme.
6: O da ne ki?

Ne önemi var ki söyle. Elimden geleni yaptım. Eğlenceye katıldım.

0: arkadaşlar.
1: Kazanan güçlü.
2: O ödülü çok istiyordum.
3: Hepiniz çok güzel yarıştınız incilerim. Eğlendiniz mi bakalım?
4: Evet.
2: Ben hiç eğlenemedim. O ödülü ben istiyordum öğretmenim.
3: Kıpır, bazen kazanır, bazen kaybederiz. Önemli olan kazanan arkadaşını tebrik etmektir. Dostlarınla geçirdiğin zaman kıymetlidir.
2: Ama o top, büyük kuyruk bol yıldızı Yunus Can imzalı. Ve ben onun en büyük hayranıyım.
0: Oo, dostum üzülme. İstersen sana topu verebilirim.
2: Sahi mi? Yo, bunu kabul edemem. Ben kazanmak için elimden geleni yaptım ama olmadı işte. Tebrik bile edemedim seni güçlü. Tebrikler arkadaşım. Anladım ki birlikte eğlenmek çok daha değerli.
3: Aferin incime.
0: Teşekkürler Kıpır. Gerçekten top senin olabilir. Zaten birlikte oynamayacak mıyız?
1: Ha? Hiç gerek yok. Çünkü Yunus Can tüm yarışmacılar için top imzaladı.
2: Hey yaşasın. Gördün mü güçlü? Boşuna o kadar uğraştın.
0: Önemli olan birlikte güzel vakit geçirmekti dostum.
2: Haklısın. Topum oldu topum. En güzel benimki.
4: Hepsi aynı Kıpır.
2: Şaka şaka.
4: Tatbikat.
2: Yer titredi sanki.
5: Hayır, ben bir şey anlamadım.
0: Geç mi uyudun yine Kıpır? Ayakta rüya görüyorsun.
2: Hayır, eminim.
3: İncilerim, ha? İyi misiniz?
4: İyiyiz öğretmenim.
6: Yavru balıklar, biraz önce küçük bir deprem oldu. Her şey yolunda mı?
0: Deprem mi? O nasıl bir şey?
3: Biraz önce yer hafifçe sallandı. Ve bu yaşadığınız şey bir depremdi.
2: Evet. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Demiştim size. Ben hissettim öğretmenim. Ama yer nasıl titriyor ki?
3: Depremler dünyamızdaki yer kabuğunun hareket etmesiyle oluşur.
7: Ben çok korktum.
6: Korkmanıza gerek yok yavru balıklar. Hazırlıklı olursak güvende kalabiliriz.
3: Hadi incilerim. Şimdi sınıfa geçelim. Deprem tatbikatı yapacağız.
6: Böylece deprem olduğunda ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz.

0: yapıyoruz.
1: Çek, kapan, tutun.
2: Çek, kapan, tutun.
1: Çek, kapan, tutun.
3: Anladım. Bu hareketle başımızı korumuş oluyoruz.
4: Aferin İnciğim. Bu hareketle başımızı ve boynumuzu korumuş oluyoruz.
5: Deprem anı geçtikten sonra hemen bulunduğumuz binadan çıkıyoruz. Ve açık alanda güvenli bir yere geçiyoruz. Anladınız mı yavru balıklar?
2: Evet!
4: Ve bir de deprem çantası hazırlamamız gerekiyor. Hadi bakalım.
6: İçine ne koymamız gerekiyor ki? Ben şimdiden panik yaptım.
4: İçine bir süre dışarıda kalmanız için gerekli olan malzemeleri koyabilirsiniz. Hadi bakalım, deprem çantanızı hazırlayın. Merakla bekliyorum.
6: Bir battaniye koyabilirim. Dışarıda üşürsem lazım olabilir. Krakerler ve bisküviler ve biraz da su koymalıyım. Sonuçta beni biraz idare etmesi lazım. Acıkırım ben.
7: Deprem çantamın içine fener ve pil koyayım. Karanlıkta işimize yarar.
3: Deprem çantamın içine ilk yardım çantası koymalıyım. Yaralanırsak lazım olabilir.
8: Deprem çantama en sevdiğim oyuncağımı koyacağım. Arabam. Onsuz dışarıda kalamam.
4: İncilerim, deprem çantalarınızı hazırladınız mı?
5: İçine neler koydunuz bakalım?
6: Biraz kraker, battaniye,
7: fener,
3: ilk yardım malzemeleri
8: ve oyuncak.
4: Maşallah İncilerim, çantanızı çok güzel hazırlamışsınız.

0: Biz... Hadi hadi.
1: Hadi Lila, çabuk.
2: Bu ne acele çocuklar? Hayırdır?
3: Hayırlı günler öğretmenim. Deprem hakkında öğrendiklerimizi hemen gidip ailelerimize anlatacağız.
0: Ve onlara da deprem çantası hazırlayacağız.
4: Görüşürüz Koşu. Görüşürüz öğretmenim.

0: ile Bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla ardından da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
2: Hadi başlayalım çocuklar.
1: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
2: hemen getiriyorum
1: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
2: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
1: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
2: İşte tel şehriye.
1: Babaanneleri onlara teşekkür etti. Ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
2: Oh, mis gibi,
1: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
3: Dedeciğim sana çorba yaptık,
1: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: Ah, unuttum,

0: Yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: "Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,"
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: "Çok güzel,"
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
1: "Dur yeme, yeme,"
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: "Keşke tahta bir merdivenimiz olsa."
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca. Kirazların burada."
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız."
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Heybeli Tiyatro, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ay. Aman. Puf. Of. Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır. Bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay. Aman. Puf. Keçi. Dursana be. He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah. Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben buraların yabancısı
1: olmamama
0: rağmen ve eski bir duvarın önünden defalarca geçmiş
1: olmama
0: rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
2: Be.
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
2: Be.
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
2: Be.
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
2: Be.
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasını görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
3: Hay hak.
0: Gelirsem kafana vururum. Tak tak.
3: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
3: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
3: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
3: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim, sen daha önce bu duvarı gördün mü?
3: Evet.
0: Evet mi?
3: Evet, ne olmuş? Gizem onun neresinde?
0: Peki bu duvarın arkasında ne var?
3: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
0: Ya. Şimdi söyle bakalım. Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
3: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
0: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
3: Ne yapacağız?
0: Bir de sen mi çıkıp denesen?
3: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
0: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
3: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagöz'üm.
0: Ay. Oo. Ay.
3: Neyse, üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
0: Hayır. Ama çok az kaldı.
3: Hadi ya. Ne yapacağız?
0: Beygir'e söyle titremesin.
3: Beygir, titreme.
0: Ne dedi?
3: Sen de titremeyecekmişsin.
0: Ya inelim artık.
3: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
0: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
3: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
0: Yani?
3: Çok az daha yükselsek yeterdi.
0: Yani?
3: Biri daha olsaydı keşke.
0: Yani?
3: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
0: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara. Harika fikir. Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
3: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
1: Keçi! Neredesin?
3: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
0: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık...
1: Yani... Üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz... Bulur bulmaz...
0: Ne yapacağız?
3: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
1: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına filan denk gelirse ya.
3: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
1: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.
3: Doğru dersin Karagöz'üm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
1: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
3: Aferin Karagöz.
1: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
3: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
1: Tuzsuz Deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
3: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
1: Of! Ne bileyim ben?
3: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
1: Ne yapacağız?
3: Buldum. Merdiven yapacağız.
1: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
3: Neden yetişemedik?
1: Neden yetişemedik?
3: Sen söyle.
1: Boyun kısa olduğu için mi?
3: Hayır.
1: O zaman kolum kısa olduğu için.
3: O da değil.
1: O zaman.
3: O zaman.
1: Demek ki neymiş?
3: Neymiş?
1: Ayağım kısaymış.
3: Evet Karagöz'üm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa, merdiven.
1: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
3: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
1: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi? Yok arkadaş. Ben bu işte yokum.
3: Tamam. Ben çıkarım merdiveni.
1: Yemez. İkna edersin sen beni.
3: Aman gözüm. Sensiz olmaz.
1: Yok. Hiç boşuna ikna etmeye çalışma Civan. Bu sefer kararım kesin.
3: İyi de odunu en iyi kim keser?
1: Ben tabii. Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
3: Peki, çiviyi en iyi kim çakar?
1: Ben tabii ki.
3: En iyi merdiveni kim yapar bu mahallede? Hatta bu şehirde. Hatta bu ülkede. Hatta dünyada. Ve hatta...
1: Hadi Acıvan, oyalanma. Odun bulacağız daha.
3: Demek bir de gaza gelse... Daha bitmedi mi Karagöz'üm?
1: Bitmedi acaba. Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
3: Nasıl ya?
1: İnsan bir yardım eder ya.
3: Aşk olsun Karagöz. Sen ağacı kestikten sonra... ...ağaç tam düşerken... ...düşüyor... ...diye kim bağırdı?
1: Sen.
3: Hah? Peki... ...sen ağacı odunlarına ayırırken... Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
1: Sen.
3: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
1: Sen.
3: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
1: Neredeyse senden.

0: iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
1: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
0: Bitti elhamdülillah.
1: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
0: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
1: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım hem de taşıyacağım.
0: Taşıyacaksın tabii.
1: Sende hiç vicdan kalmamış.
0: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler Hacı Cavcav. Sen taşıyacaksın.
1: Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
0: O zaman gel taşı Hacıvat.
2: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm selam.
2: Hayırdır? Nereye böyle?
0: Deli efendi. Yani tuzsuz efendi. İki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
2: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
1: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim. O yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
2: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
1: Arkasında ne var merak ettik.
2: Yardım lazım mı peki?
1: Evet.
2: Evet mi, hayır mı?
1: Hayır.
0: Kızdırma beni Hacıvat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
1: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı?
0: Eyt!
1: Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
0: Hacıvat, kızdırma beni.
1: Neyse Karagöz. Koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
0: Tuttum.
1: O zaman neden titriyor bu merdiven?
0: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
1: Bakıyorum. Burada bir ev var.
0: Kimin evi? Ney? Yahu ney?
1: Sahibi koşarak geliyor.
0: Kimmiş ki?

0: Arkadaşlar, daha hızlı olmak zorundayız. Şimdi sahanın diğer ucuna kadar yarışacağız.
1: Ben hazırım.
0: Bir, iki, üç, başla.
2: Arkadaşlar, deve kuşlarımız çok yoruldu. Bugünlük bitirelim antrenmanı. Ne dersiniz?
0: Olmaz Vefa. Çok çalışmamız lazım. Furkan'ın golünü ne çabuk unuttun.
3: Ama ne goldü be. Çekirge gibi zıpladı üstümüzden. Sonra da yumurlak tarihinin en efsane golünü attı.
0: İşte o yüzden çok sıkı çalışmamız lazım. Bu kadar dinlenme yeter. Şimdi koşumuzu tamamlayalım. Bir, iki, üç, başla!
2: Ha? Cemil, deve kuşları yorgunken antrenman da verimli olmaz. Yarın devam edelim.
0: Haklısın Vefa. Bugünlük bu kadar yeter.
4: Oo, arkadaşlar, deve kuşlarına oturmayı mı çalıştırıyorsunuz? Ha? Bir dahaki maç epey kolay olacak anlaşılan.
0: Güzel espri Furkan. Ama maça daha çok var. Merak etme. Güzel bir taktikle karşınızda olacağız.
2: Ama şimdi tüm deve kuşlarının dinlenmesi gerek.
5: Ne dinlenmesi? Şimdi sırada benim özel antrenmanım var. Tüm gün bunu bekledim ben.
0: Gani amca, ne özel antrenmanı?
5: Deve kuşlarına uçmayı öğreteceğim.
6: Ne?
4: Gani amca, deve kuşları uçamaz ki.
5: Sen zıplatınca ne harika, ben uçurunca olmaz Gani amca. Zıplamayı biliyorlarsa uçmayı da bilecekler. O kadar.
3: Hem deve kuşlarını uçurunca ne olacak ki?
5: Deve kuşlarından bir kargo şirketi kuracağım.
2: Kargo şirketi mi?
5: Bakın bir düşünün. Deve kuşlarına yumurtaları yükleriz. Şehre hızlıca göndeririz. Organik yumurtalar anında kapınızda. Deve kuşu kargo.
4: İyi de biz arabayla götürüyoruz zaten.
5: Araba olmaz, araba yavaş. Hem biz deve kuşlarını kurye olarak kullanmaya çalışmıştık. Ama götürmeleri gereken tüm elmaları yediler. Elma taşımayacağız çocuklar. Yumurta taşıyacağız. Neyse, hadi siz evlerinize dağılın. Ben antrenmana başlayayım. Evet arkadaşlar, uçmak çok basit. Hadi arkadaşlar, hadi. Azıcık gayret. Uçuyoruz. Demiştim size çok kolay diye. Yaşasın. Hadi ya. Uçmuyormuşuz meğer. Zaten bu kadar kolay olsaydı herkes uçardı. Uçmak zor olabilir ama imkansız değil. Bunu mutlaka başaracağız arkadaşlar.

merak etmeyin. Tamam, haklısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Ama yarın sabah erkenden denemelere başlıyoruz. Anlaştık mı?

0: kaleye ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar. Zayıf noktamız kale.
1: Evet, kalemizde çok gol görüyoruz. Bir dakika, kaleci benim. Ya siz benim kurtarışlarımın neyini beğenmiyorsunuz?
2: Kurtarış yapsa beğeneceğiz ama yapmıyorsun ki.
3: Arkadaşlar daha sıkı çalışmalıyız. Furkan'ı durdurmanın bir yolunu bulmazsak bir daha maç kazanamayız.
4: Yetişin komşular! Ha? Deve aha kuşları yok!
0: Ha? Ne? Koşun çocuklar! Bir şeyler olmuş belli ki.
4: Hepsini götürmüşler.
5: Ha? Bak bak bak bak bak!
0: Eyvah! Dur Gani amca, tane tane anlat. Kim götürmüş?
4: Kesin ticari rakiplerim götürmüştür. Uçan deve kuşu projemi duydular ve benden önce davranıp dünya tarihine geçecekler. Ha? Yoksa siz mi söylediniz?
3: Ha? Yok Gani amca, kime söyleyeceğiz?
4: O zaman ha? Dün biz konuşurken gizlice dinlemişlerdir.
0: Böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum.
4: Nedenmiş? Ha?
3: Gani amca, o kadar deve kuşunu ancak bir kamyonla taşıyabilirler.
0: Etrafta hiç kamyon lastiği izi görüyor musun?
4: Haklısın. Peki ne oldu deve kuşlarına?
6: Yumurluk dedektifleri bu olayın sırrını çözer. Siz hiç merak etmeyin.
4: Oh, oh, oh.

0: Şimdi seninle uğraşamayız. Önce deve kuşlarını bulmamız lazım.
1: Uzaylılar götürmüş olabilir arkadaşlar.
2: Bırak, başlama yine hayallere.
1: Bence imkansız değil. Bakın şimdi düşünün, uzay mekikleri var, uzay üsleri var, ışın cihazları var. Ama neleri eksik?
0: Neleri?
1: Tabii ki deve kuşları.
3: Yok artık.
4: Arkadaşlar, daha gerçekçi düşünebilir miyiz?
5: Bak bak bak bak bak bak.
3: Bu da bugün pek telaşlı.
6: Durun bir dakika. Miskin bize bir şey anlatmaya çalışıyor galiba.
5: Bak bak bak bak.
7: Uçmak mı istiyorsun sen? Çocuklar, bu da güzel fikir. Tavukların uçması hem daha kolay olur.
5: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
4: Yok Gani amca, başka bir şey demek istiyor. Takip edelim hadi.
6: Bakın, deve kuşu tüyü var burada.
1: Ben demiştim uzaylıların işi diye. Buradan uzay gemilerine çekmişler deve kuşlarını.
3: Burak!
5: Bak, bak, bak, bak.
4: Miskin, deve kuşları buradan mı kaçtı?
5: Bak, bak, bak, bak.
6: Arkadaşlar, galiba deve kuşları bizim yüzümüzden kaçmışlar.
0: Niye? Biz ne yaptık ki?
4: Dün onları çok yorduk.
7: Ne şey? Ben de biraz fazla üzerlerine gitmiş olabilirim.
6: Ne yapacağız şimdi?
3: Tabii ki izlerini sürüp onları bulacağız.
7: Bu ciltlerden nasıl atlayacağız? Ben o kadar yükseğe zıplayamam ki.
4: Niye atlayalım Gani amca? Kapıdan çıkarız.
7: Haklısınız. Hadi bakalım.
3: İzler çok taze. Buradan dün akşam geçmiş olmalılar.
0: Dalga geçme Önder. Hadi izleri takip edelim.
4: İzler burada bitiyor.
7: Uçarak mı devam etmişler?
2: Hayır Gani amca. Çayırlık alan başladığı için izleri göremiyoruz.
6: Az ileride Ramazan abinin bostanı var. Oraya gitmiş olabilirler.
4: Doğru diyorsun Vefa. Hadi bakalım.
2: Vallahi keyifleri yerinde.
4: Burayı bırakıp da antrenmana gelmezler.
7: Uçma işi de hayal oldu desenize.
2: Selamünaleyküm Ramazan abi.
8: Aleykümselam Cemilciğim.
4: Deve kuşlarımızı almaya geldik abi.
8: Ama onlar pek gelmek istemiyor sanki.
6: Evet, onları çok yorduk. Ama artık dikkatli olacağız.
4: Hadi geri dönelim sahamıza.
2: Söz, antrenmanlarda sizi fazla yormayacağız.
7: Harika. Antrenmanlarda fazla yorulmazsanız uçma denemelerine de devam edebiliriz. Tamam tamam, sakin olun. Uçmak yok. Yeter ki evinize dönün. Sevinçten havalara uçuyorum. Korkmayın, korkmayın. Lafın gelişi öyle dedim. Artık uçmak yok.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Per kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sene gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kırmızı araba, sıra sende. Oo, kırmızı araba, ne kadar çok kirlenmişsin. Neyse, üzülme. Seni hemen parıldayacağım. İşte bitti. Güle güle kırmızı araba. Sıradaki araç lütfen. Aa, mavi araba, sıra sende mi? Çok kirlenmişsin sen de. Ha? Olamaz. Sular kesildi. Siz biraz bekleyin, ben suları getireyim.
1: Adem.
2: Efendim.
1: Ay Allah, orada mıydın? Bu ne hal?
2: Arabayı yıkıyorum.
1: Arabayı mı yoksa kendini mi yıkıyorsun? Pek seçilmiyor canım.
2: Tertemiz olması lazım hemen. Ablam hacdan dönüyor. Onu karşılamaya pis arabayla mı gidelim?
1: Temiz arabayla gidelim tabii. Ama sen yine de kendini köpüklemesen iyiydi. Eren, bir sorun mu var oğlum?
0: Var. Hem de çok büyük.
2: Dur, korkutma şimdi bizi.
1: Ne oldu canım?
0: Islak mendil bitmiş.
2: Hay Allah. Bu muydu çok büyük sorun? Vardır kilerde.
0: Yok.
1: Banyo dolabında vardır.
0: Yok.
2: Mutfakta vardır.
0: Yok.
1: Ceren'in odasında vardır.
0: Yok.
2: Nasıl yani?
0: Yok baba, hiçbir yerde yok. Hemen alışverişe gitmeliyiz.
1: Hemen mi?
0: Evet anne.
2: Ama neden?
0: Bir sürü araç benim odamda yıkanmayı bekliyor.
2: Biraz daha bekleyecek çünkü halanı karşılamaya gideceğiz.
0: Halan mı geliyor?
1: Evet.
0: Yaşasın. Hadi gidelim.
2: Yok, şimdi erken. Daha vakit var.
0: Onu demiyorum baba, alışverişi diyorum.
2: Ha, o da olmaz.
0: Ama neden?
1: Baban arabayı yıkayacak. Sonra başka işlerimiz de var. Bugün alışveriş zor.
2: Ama alışverişi halledeceğim. Söz. O iş bende.
0: Biz?
2: Siz niye yorulasınız evladım? Ben kıyamam size.
0: Ama baba. Halam hacı mı oldu anne?
1: Evet kızım.
0: Enişten ne oldu peki?
1: O da hacı oldu.
0: Peki baba, sen hacı oldun mu?
2: Yok kızım, henüz değil.
0: Anne sen?
1: Ben de henüz olmadım.
0: Bir dahaki sefere siz de olun.
2: Tamam.
0: Biz de olalım. Bence güzel bir şey.
2: Güzel olmaz mı canım kızım? Kabe'ye gidiyoruz. İbadet ediyoruz. Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyoruz. Hepsi çok güzel şeyler.
0: Tamam, ben de gideceğim.
1: İşte geldik.
0: Kaş.
1: Ha?
0: Kaş. Dur. Zıpla. Dur. Sakın kıpırdama. Onlar ne anne?
1: Hurma kızım. Halan getirmiş bizim için.
0: Ramazan'da yediğimiz hurma abla. Hatırlasana.
3: Evet. Güzel.
1: İster misiniz?
0: Evet.
3: Kal.
1: Ceren.
3: Tamam tamam, o da yesin, yazık.
0: Islak mendil aldın mı baba?
2: Almaz olur muyum? Seni bekletmemek için hemen alışverişe gittim.
0: Hani birlikte gidecektik?
2: Yo, dedim ya siz yorulmayın diye.
3: Bize ne aldın baba?
2: Sürpriz. Poşetleri yerleştirmeye yardım edenler görebiliyor sadece.
3: Yo.
0: Ben yardım ederim.
3: Ben de.
1: O zaman ikiye ayrılalım. Mutfak ve kiler.
3: Tamam.
0: Peçete.
2: Peçete.
0: Sabun.

0: Sabun.
1: Islak mendil.
0: Islak mendil.
1: Bir ıslak mendil daha.
0: Oo, daha da var.
1: Yaşasın.
0: Ama yine de dikkatli kullan, olur mu canım? Çok olması dilediğimiz gibi harcayacağımız anlamına gelmez. İhtiyacımız kadar harcamalıyız.
1: Tabii baba, hiç merak etme. O iş bende.
0: Aslanım be, sana güveniyorum.
1: Diğer poşete geçiyorum.
0: Geç bakalım.
1: Tabak.
0: Tabak mı?
1: Oo, hem de bir sürü. Kaşık, çatal.
0: Kaşık, çatal mı? Allah Allah. Bir poşet dolusu kaşık, çatal, tabak. Hem de plastik. Biz plastik kullanmıyoruz ki.
1: Baba, kullanmadığımız şeyleri almamalısın. Hmm. Ya, patlamamış mısır. En sevdiğim.
2: Akşam patlatalım. Ben de özlemişim.
1: İncecik, birazcık da uzun bir şeyler.
2: Çubuk makarna?
1: Yok, daha kısa ve daha ince.
2: Aa, tel şehriye. Çok haklısın, daha kısa ve daha ince.
1: Bebekli bir şey. Sanırım banyoya gidecek.
2: Bebekli bir şey mi?
1: Anne, bu bebek bezi.
2: Haklısın.
1: Bunu kime bağlayacağız anne? Eren'e mi?
2: Hayır tabii ki. Bir yanlışlık olmalı. Bebek şampuanı, pişik kremi. Bu kadar bebek bakım eşyasını neden aldı acaba Adem?
1: Babam belki bebek de almıştır anne.
2: Adem! Hmm? Bir sorunumuz var.
3: Sizin de mi?
2: Evet, bizim de.
1: Ne oluyor burada?
2: Hay Allah.
0: Sanırım poşetler karıştı Emel.
2: Öyle olmalı, yoksa bebek bezi neden alasın?
1: Bebek bezi mi? Bu evde hiç bebek yok ki. Ne yapacağız şimdi?
0: Bizim olmayanları ayırıp...
1: Bizim olmayanları ayırıp sahiplerini bulmamız lazım.
2: Çünkü sahipleri de muhtemelen eşyalarını arıyordur. Bizim de bu emanetlere bir zarar vermeden sahiplerini bulmamız lazım.
1: O zaman bütün dünyayı dolaşıp tek tek herkese sormalıyız.
2: Aslında o kadar dolaşmadan da...
1: Bir dakika, düşünmem lazım.
4: Pamparlak fikirler düşününce gelir.
1: Önce deniz kenarlarından başlayalım.
4: Ayaklarımızı denize sokar, biraz dondurma yeriz. Sonra da yüzeriz.
0: Siz deniz keyfi yaparken poşetin sahibi çok uzaklara gidebilir.
1: Tamam, yüzmek yok. İşimiz acele, unuttun mu?
4: O zaman sadece ayaklarımızı denize sokup gelip geçenlere bunlar sizin mi diye sorarız.
1: Evet, süper fikir.
2: Biraz fazla mı uzağa gittiniz ne?
4: Tamam o zaman. Halamın gittiği yerlere gidelim.
1: Evet, Medine'ye gidelim. Hem hurma alırız hem de bu poşetlerin sahibini ararız.
0: Emin misiniz?
4: Ben sahibini bulmak için gerekirse bütün dünyayı gezerim baba.
1: Ben de.
0: Hay maşallah. Hı? Belli belli. Planınızdan hemen anladım. Hazır çıkmışken hava da sıcak, biraz da serin yerlere sorun canım.
1: Çok doğru.
4: Yüksek dağlara çıkalım. Uzun dağlara bile.
0: Oh, püfür püfür.
2: Aman üşütmeyin.
1: Üşütmeyiz anne. Ben yanımıza termal montlarımızı almıştım.
0: Ne ara aldın kızım? Hiç fark etmedim.
1: Ablayım ben baba. Kardeşimi düşünmek zorundayım.
4: Kardan adam yapalım. Sonra biraz da kar topu oynayıp herkese soralım.
1: Bu poşet kimin?
2: Cevap yok. Sanırım kimse duymadı ha?
4: Kimse yok. Herkes üşüyüp gitmiş. Hemen helikoptere haber verelim. Bizi bu dağdan alsın.
1: Ben hallederim. Alo, alo. Helikopter lütfen.
0: Atlayın.
4: Bizi hemen Luna Park'a bırak helikopter amca.
0: İşte geldik.
4: Buradaki bütün çocuklara soralım.
2: Bu çocukların bez kullandıklarını sanmıyorum canım.
1: Doğru. Bebekler Luna Park'ta eğlenemez.
4: O zaman mecbur biz eğleneceğiz.
1: Ha, bir atlı karınca. Hadi binelim.
4: Evet at. Hadi bize halama uçur.
0: At uçuşa hazırlanıyor. Ama o da ne?
2: At bey, halaya gidiş iptal. Doğru markete gidiyorsun.
1: Ama neden?
2: Çünkü yeterince aradınız.
4: Ama bulamadık.
2: O yüzden doğru markete gidip kamera kayıtlarına bakmalıyız.
1: Aa, bunu neden başta düşünmedik?
4: Hadi gidelim.
1: Dondurma da alalım.
0: Siz iyi gezdiniz. Epey yoruldunuz. Ben giderim. Emel'cim, ben poşeti alıp hemen markete gidiyorum. Bu önemli görevi halledip geleyim.
1: Biz?
0: Tek başıma gidiyorum canlarım.
1: Ama baba.

0: Mima kızudum Allah, bizleri de mahrum eyleme Allah.
1: Ne de güzel söyledin hocam.
2: Oo Kadri, nasılsın bugün?
1: Ben iyiyim de o kötü.
2: O zaman al bakalım sana bir yağlı pide.
1: Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum vallahi.
2: Gömüde bulasın inşallah. Bunlar yine ne karıştırıyorlar?
3: Yok hocam, bir şey karıştırmıyorlar. Bana kuyu kazıyorlar.
2: Kuyu mu?
3: Hocam artık yaşlandım. Gölden su almaya gitmek zor geliyor. Köydekilerden bana bir su kuyusu yapmalarını istedim ama pek kimse yanaşmadı.
4: Hocam vallahi çok işim var ya. Tüm gün soğan ekeceğim.
5: Çok isterdim ama kazan yapacağım bizimkilere.
6: Evde temizlik işleri var. Yoğunum amca.
7: Paloğa çıkacağım dayıcığım, vaktim yok.
2: Demek herkes çok meşgul. Hastalanınca kapını çalarlar ama.
3: Çocuklar da durumu görüp kendilerince su kuyusu kazıyorlar bana.
2: Anladım. Yanlış yeri kazıyorlar ama. Oradan su çıkmaz ki.
3: Ben de biliyorum ama başlamışlardı. Bir şey demedim.
2: Bizimkilerin seni yalnız bırakmaları hoş olmamış.
1: Allah razı olsun hocam. Gömü bulmuş gibi oldum valla.
2: Ben ne yapacağımı biliyorum. İşte oldu. Evet, burası uygun. Köyümün yollarını da bahar çiçekleri açmış. Dallarda böcekler, kırlarda inekler. Paytak paytak yürüyor, patikada ördekler.
4: Selam hocam. Bakıyorum da keyfin yerinde.
2: Benim olmasın da kimin keyfi yerinde?

0: Olsun efendi.
1: Hayırdır hocam? Ne oldu?
0: Hayır hayır. Bunu kimseye söylememem gerek.
1: Hocam hayrola? Neyi söylememen gerek?

0: aramızda.
1: Şşşt, aramızda. Bestami, sana bir şey diyeceğim. Ama kimseye söyleme. Hocam bir gömü haritası bulmuş. Kazıyor da kazıyor.
2: Hadi ya.

0: Ha? Ciddi misin? Bak, bu aramızda kalsın. Fiskos fiskos fiskos.
1: Uy! Vay hoca!
2: Ah, pek de yoruldum. Ama hazineyi bulduğumda buna değecek. Yarın devam edelim artık.
3: Hey, siz de nereden çıktınız?
1: Hazine sadece senin mi olacak da?

0: yumuşaklar. Benim dermanım kalmadı da.
1: Ben de bittim. Bu gemi de amma derindeymiş yahu.
2: Ne kadar derindeyse o kadar büyük demektir.
0: Doğru söylersin uşağım. O hazineye bir ulaşalım. Hayallerim gerçek olacak.
1: Çok konuşacak vaktimiz yok efendiler. Sabah olmadan işimizi bitirmeliyiz.
0: Doğru dedin. Haydi o zaman.

0: Kolay gelsin çocuklar. Nasıl gidiyor kazı?
1: Biraz yavaş ama suya ulaşana dek kazmaya devam.
0: İşiniz epey sürecek gibi.
2: Sorun değil. Lokman Hekim bize çok yardım etti. Şimdi sıra bizde.
0: Vay vay vay, şuraya bakın. Bir aylık iş bir günde bitivermiş. Maşallah, maşallah. Suya da ulaşmışlar.
3: Hocam, bu kuyu? Ama nasıl oldu?
0: Azimle. Daha doğrusu hırs ile.
4: Hocam sen kandırdın bizi. Gömü var dedin ama sabaha kadar kazdık, hiçbir şey çıkmadı.
5: Allah'ından bul hoca. Reva mı bu yaptığın?
0: Bir dakika efendi. Ben kimseyi kandırmadım.
5: Ama gömü var demişsin.
0: Gömü demek gömülü olan demek. Burada gömülü olan şey de su idi.
6: Su mu?
0: Evet, hem su da bir hazine değil mi? Düşünün bakalım, altın olmadan yaşayabilirsiniz. Peki ya su olmadan?
7: Hepinize teşekkürler arkadaşlar. O çok değerli vaktinizi de verdiniz ama.
1: Baba, baba, kazarken bak ne bulduk.
0: Oo, siz de başka bir çeşit gömü buldunuz demek. Su kadar değerli olmuyor.

mazada. Niyetler hep çeşit çeşit. Yapılan iş aynı olsa da baştan gerek iyi bir niyet. Mevla o zaman verir insana.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: Affetmek güzeldir. Dostluk kazanır.
1: Azarma!

Oyuyorum. Aha, mola. Ezil. Hop. Yapış. Hop. Na na na na. Kayna.

0: Huh?
1: Nap, nap, nap, nap. Hin, hin, hin.
2: Hin, hin. Huh?
3: Pina, san, oh, man. Filo, faser, faser.
2: Ha, ha. Huh? Huh? Filo!
1: Beno? Han? Ha? Ne oldu? Gago, sen neden yoksa? Hı? Çay!
3: Ha? Çay!
2: Çay!
1: Çay! Küs!
2: Sen
1: küs. Ben. Affet. Ha?

0: Yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
2: Durdurdum.
0: Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş.
3: Hayır, hala bir tuhaflık var.
0: Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak.
3: Harika oldu.
0: Burnu yok.
2: Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
3: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız.
0: Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın.
3: Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
3: Kes kes.
0: İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun. Beni de bekleyin. Bana da bırakın.
2: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
4: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
4: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
4: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Kıt kıt kıdak. Yumurtam sıcak. Kıt kıt kıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
5: Göz göz neredesin? Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
6: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
5: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
6: Ben buradayken kar topları beni bulamaz.

0: Temtem, iyi ki varsın dostum.
1: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
0: Temtem, dön.
2: Tam isabet.
0: Bu nedir?
1: Yumurtalı köstebek.
2: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
3: Bu Gıtgıt'ın ayak izi.
4: Ama Gıtgıt hep kümese yumurtlar.
3: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
5: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
4: Bakın bir ayak izi daha var.
5: Bu ayak izi kime ait acaba?
4: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
3: Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
2: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
0: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
2: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
0: Ay. Kaç kaç.
2: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
3: Gelen giden yok. Gıtgıt kümesinde.
4: Demek ki Gıtgıt yumurtalarını götürmüyor.
5: O zaman kim?
2: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
0: Sadece Gıtgıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
2: Umarım Gıtgıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
3: Hay Allah, elektrikler gitti.
5: İşte biri geliyor.
3: Kim bu acaba?
4: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
3: Hadi koşun, kaçıyor.
5: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
3: Durun, burası.
4: Buz tutmuş.
3: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
2: Hop, hop, hop.
0: Gıtgıt, bu yumurtalar senin mi?
2: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıtgıt da sinirlendi galiba.
0: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıtgıt'ın. Bu görevde başarılı.
2: Epey yorulduk bugün.
0: Bolca da gagalandık.
2: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
0: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
1: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
0: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yeri işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de...

0: olmaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
1: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
0: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
2: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
0: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
2: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
0: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
2: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: devam edin.
1: Bu tam benim isim.
0: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
0: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
0: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
0: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
0: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
0: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
0: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
0: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
3: Bir şey onları dermiş.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
0: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
4: Haberci, iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
0: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
0: Yine ne var ya? Ha? Bu ne?
2: Resim.
0: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
3: Kedi yuvası mı?
2: Evet, bu kadar basit.
3: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
2: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
0: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
3: Bence de.
2: Ha? Bu kadar basit mi?
3: Elbette.
2: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
0: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
2: Hani gizem yoktu?

0: Gördünüz mü?
1: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
0: Ama gizem yok dedin.
2: Fikrim değişti.
0: Ne olabilir peki?
3: Bazı sorumsuz.
1: Şşş, şşş.
2: Fikrimiz değişti kurye.
3: Evet değişti.
2: Bravo.
0: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
2: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
0: Şey, ben söyleyecektim.
2: Hay, geç kaldın.
0: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
3: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
2: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
0: Ne?
2: Haberci! Haberci! Fındık!
0: Geliyor!
2: Taş!
0: Dikkat!
2: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
0: Halbuki çatı ince.
3: Sonuç?
2: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da...
3: Ya da...
2: Her ikisi.
0: Nasıl ya?
2: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...
0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
2: Hı hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
2: Hı hı.
3: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
2: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
3: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
3: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı...
2: Daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
3: Hey, ben söyleyecektim.
2: Geç kaldın.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsem hiç fena olmayacak.

0: korkuyor musun?
1: Cik! Cik!
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu! Korktu! Cik!
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, yüksek, cik!
0: Ha? Masala ne dersiniz?
1: Cik! Cik cik!
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat! Tüm bu çabalar uçamış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş. Derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş. Yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın Lokum'la Kurbik'in çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve Lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık Kurbik yüzebiliyor ve Lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick, tick, tick.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay oh! Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas. Hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de. Şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da, özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

işte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve üç numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte. Bilimsel

için bu kıyafetleri ve ekipmanları kuşandım.

0: dedesi neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm. Kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi git sen.

kalkmalar. Denizlerin Ağustos böceği de siz olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya?

oluyor yani. Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Ha işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl su sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Aa, bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık. Bakayım. Ağırda bir şey. Anne. Anne. İyiyim. Yüzüyordum. Yağmur mu başladı? Islanır mıyım? Ah anne. Yatırdım faturayı. Nereden çıkarken? Ah evet, gazı da kapattım anne. Gulu gulu mu? Hindi mi alayım? Bütün hem de. Anne şimdi hiç yeri ve zamanı değil. Akşam eve dönerken alırım. Ellerinden öperim. Oldu anne. Görüşürüz. Tamam oldu. Bu da neyin nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel var. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizin birbirine kavuşmak üzere sanı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar.

0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben de tencere yapıyorum. Evdekiler için karınları acıkmış olabilir.
0: Aslında benim de çok acıktı. Ne pişireceksin?
1: Acaba ne pişirsem?
2: Selamünaleyküm benim güzel çocuklarım.
1: Aleykümselam anne.
0: Hoş geldin anne.
2: Hoş bulduk çocuklar.
1: O ne anne?
2: Nurten teyzen yolladı. Köyünden getirmiş.
1: Aa, mantar.
2: Köyün yakınındaki dağ eteklerinden toplamışlar. Sağ olsun. Bizi de düşünmüş komşum.
1: Nurten teyzeyi çok seviyorum anne.
0: Ben de. O çok iyi biri.
2: O da sizi çok seviyor. Selamı var. Benim için o cimcimeyle afacanın yanaklarını sık dedi.
1: Keşke o da gelseydi.
2: Gelecek zaten. Ben kapıdan bir hoş geldin dedim. O köyden getirdiklerini yerleştirip çaya gelecek.
1: Yaşasın. Kaç gündür köydeydi. Çok özledim.
2: Çayın yanında ikram edecek bir şeyler hazırlayalım mı?
0: Çok güzel olur. Benim de karnım acıktı zaten.
1: Peki ne yapacağız?
2: Ne yapsak? Heh, buldum galiba. Mantar kurabiyesi yapalım.
0: Mantar kurabiyesi mi?
2: Evet. O bize mantar getirdi. Biz de ona mantar kurabiyesi yapalım. Görünce keyiflenir.
1: Bu mantardan mı kullanacağız?
2: Hayır canım. Mantar kullanmayacağız.
0: Ama adı mantar kurabiyesi.
2: Şekli mantara benzediği için öyle deniyor.
1: Ya!
2: Çok lezzetlidir. Ağza dağılan bir kurabiye.
0: Ağzım sulandı bile.
1: Benim de. Hadi hemen yapalım.

0: abla. Ne güzel oldular.
1: Evet, çok sevimli olmuşlar.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar bugün mantar kurabiyesi yapacağız. Allah'ın izniyle çok lezzetli olacak ve tıpkı mantara benzeyecek. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem kolay hem de yapımı eğlenceli bir tarif.
0: Arkadaşlar bu tarifi ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Daha önce hiç yapmadık. İnşallah başarabilirim.
1: Kendine inanırsan ve özenle çalışırsan her şeyi başarabilirsin benim güzel kızım. Allah'ın izniyle bunu da başaracaksın.
0: Duydunuz arkadaşlar. Kendimize inanalım ve kolları sıvayalım. Yapmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen başlayalım.
1: Ama önce her zamanki gibi elleri yıkayalım.

0: Arkadaşlar biz hazırız. Malzemeler de hazır. Bakalım mantar kurabiyesi için hangi malzemeleri kullanıyoruz? 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 4 su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 kaşık kakao. Malzemeleri not ettiyseniz şimdi dikkatle izleyin. Çünkü mantar kurabiyesi tarifi başlıyor. Önce ne yapıyoruz Tuğba Sultanım?
1: Bir karıştırma kabına yağ, yumurtaları ve şekeri koyuyoruz.
0: Hemen yapıyorum. İşte kabımız burada. Yağı koyuyorum. Yumurtalar. Siz de gelin bakalım. Ve şekeri de koyalım. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Şimdi mikserle bu malzemeleri iyice karıştırıyoruz.
0: Tamam, hemen hallediyorum. Bakın, işte böyle. Oluyor mu sultanım?
1: Çok güzel oluyor şefim.
0: Galiba iyice karıştı.
1: Evet, artık diğer malzemeleri koyabiliriz. Nişasta, un ve kabartma tozu. Tüm malzemeler kaba girdi.
0: Onları da mı mikserle karıştıracağım?
1: Hayır canım, bu kez elleri kullanacağız. Hamuru iyice yoğuracağız. Daha doğrusu...

0: Bunu da sen yapacaksın şefim.
1: Anlaştık. Arkadaşlar, yumuşacık bir hamur olduğu için çok kolay yoğruluyor. Siz de yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte oldu.
0: Ellerine sağlık şefim. Hamur hazır. Artık ondan küçük parçalar koparıp yuvarlak yapacağız.
1: Tamam sultanım. Şey, peki ne kadar küçük?
0: Ceviz kadar olsa yeter. Bak, işte bu kadar. Sonra iyice yuvarlayıp top haline getiriyoruz.
1: Anladım.
0: Çok güzel bir top. Topları yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştiriyoruz.
1: Gel bakalım şirin top. Sen tepsiye gidiyorsun. Oyun hamuru gibi yumuşacık. Şekil vermesi çok kolay. İşte sonuncu top.
2: Bir top mu dedi? Hani nerede?
1: Top canavarı da geldi. Top dedik ama bunlar oyun topu değil, kurabiye topları.
2: O da olur, kurabiye yiyeceğiz. Yaşasın!
0: Şimdi de kurabiye canavarı oldu.
1: Bu kurabiyeler hiç mantara benzemiyor.
0: Bunun için son bir dokunuş yapmamız gerekiyor canım.
1: Sodayı üstüne mi dökeceğiz?
0: Hayır, sodanın şişesini kullanacağız. Mantar şeklini bununla yapacağız.
2: O zaman sodayı boşaltmak gerekmeyecek mi anne?
0: Evet canım, bize sadece şişesi lazım.
2: Ben içeyim o zaman.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Sırf sizin için. Tarife yardımcı olmak için.
1: Gerçekten mi?
2: Tabii, benim de bir katkım olsun değil mi ama?
1: Eğer istemiyorsan biz başka bir çözüm bulabiliriz Tuna.
2: Yok, ben hallederim. Ne yapalım?
0: Ah benim fedakar oğlum. Nasıl da bizi düşünür. Al bakalım. Afiyet olsun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok iyi geldi. Elhamdülillah.
1: Sağ ol Tuna. Bu iyiliğini hiç unutmayacağız.
2: Önemli değil. Ne zaman isterseniz böyle iyiliklere hazırım. Enerjimi topladığıma göre ben oyuna dönebilirim. Hoşça kalın.
1: Evet arkadaşlar, gördünüz. Mantar kurabiyesi yapmak için bir de soda şişesine ihtiyacımız varmış. Peki nasıl kullanacağız sultanım?
0: Şişenin ağzını kakaoya batırıyoruz şefim. Sonra da kurabiyenin tam ortasına bastırıp hafifçe döndürüyoruz. İşte böyle. Sonra da dikkatle şişeyi kaldırıyoruz. İşte mantar.
1: Aa, inanamıyorum. Gerçekten tıpkı mantar gibi oldu.
0: Hadi sen de dene.
1: Çok heyecanlı. Benimki de olacak mı acaba?
0: Tabii ki olacak. Yavaşça şişeyi kaldır bakalım. Gördün mü? Başardın.
1: Oldu. Mantar gibi oldu. Arkadaşlar mutlaka siz de denemelisiniz. Bu iş çok zevkli.
0: Artık kurabiyeler fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişiriyoruz.
1: Arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti ve mantara benziyorlar. Biz yaparken çok eğlendik. İnşallah siz de tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyenler videonun altına kendi kurabiyelerinin fotoğrafını yollamayı unutmasın. Şimdilik Şef Lina'nın mutfağından bu kadar. Yeni bir tarifle görüşene kadar hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.
1: Çok güzel oldu anne. Mis gibi kokuyor.
2: Oldu mu?
0: Heh, sevimli canavarımız da kokuyu aldı.
2: Yaşasın, pişmiş. Hadi hemen yiyelim.
0: Dur oğlum, daha sıcaktır.
2: Bir şey olmaz. Çok nefis.
0: Ellerine sağlık şefim.
1: Senin de anneciğim.
2: Benim katkımı da unutmayın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yap

0: Sen dedene ne kadar benziyorsun.
1: Evet, herkes dedeme benzetir beni. Ama onun gözleri kahverengi.
0: Baksana, senin gözlerin babana benziyor. Onun da gözleri mavi.
1: Oo, senin saçların da tıpkı annene benziyor.

0: Bu nasıl oluyor acaba? Bazı özelliklerimiz ailemize benziyor.
1: Evet, hatta gülüşümü de dayıma benzetirler.
0: Mesela ben de tıpkı babam gibi etli yemekler yemeyi çok seviyorum.
1: Bazı özelliklerimiz de kimseye benzemiyor. Mesela ailemizde en güzel sesi olan benim.
0: Evet, bizde de futbolu en çok seven ve en iyi oynayan benim.
1: Nasıl yani? Kimse futbol oynamayı sevmiyor mu?
0: Dayılarım basketbol oynamayı seviyor. Ama en iyi benim top oynadığımı söylerler. Ne yapacaksın, yetenek işte.
1: Hemen de gaza gelirsin. Mesela bu da sana özel bir özellik.
0: Tabii. O da bana has. Bas gaza bas. Soy ağaçlarımız neredeyse bitti. Böylece ödevimizi de aradan çıkarmış olduk.
1: Olamaz. Az kalmıştı. Yapıştırıcı bitti.
0: Benimki çoktan bitti bile. Profesörde kesin vardır. Hemen getiriyorum. Profesör! Yapıştırıcı var mı?
2: Profesör ne kadar farklı görünüyor. Tarzını değiştirmiş.
0: Profesör, yeni tarzın yakışmış. Acaba yapıştırıcı var mı? Profesör!
3: Selam evlat. Çak bir beşlik.
2: Allah Allah. Kesin bir gariplik var. Gençlik yıllarını mı özledi acaba? Neden böyle giyinmiş ki?
3: Senin adın ne bakalım?
0: Nasıl yani? Benim adımı unuttunuz mu?
3: Henüz tanışmadık ki. Hafızam iyidir benim. Öyle kolay kolay unutmam.
2: Amanın, hafızası da silinmiş. Acaba bir cihaz üzerine çalışıyordu da ters tepki mi yaptı?
3: Sen ne istemiştin çocuk?
0: Yapıştırıcı.
3: Az önce gözüme çarpmıştı. İşte şurada. Demedim mi hafızam iyidir diye? Civan, hoş geldiniz.
1: Profesör, siz dışarıda mıydınız?
3: Yeni simülasyonumuzu hazırlayıp alışverişe çıktım. Bir misafirim gelecek.
0: Civan! Civan! Profesör var ya, eyvahlar olsun. Profesör! Ama siz... Burada? Peki ya orada?
3: Her şey yolunda mı Yaman?
0: Siz beni tanıyor musunuz şu an? Ama az önce...
3: Seni nasıl tanımam? Sen yaman bir çocuksun.
0: Ama siz buraya nasıl geldiniz? Demin içeride bir haritaya bakıp şair gibi konuşuyordunuz.
1: Yaman, kesin ayakta rüya görüyorsun sen.
3: Şair gibi konuşuyordum demek. Kulaklıklarım da var mıydı?
0: Evet, evet. Hem orada hem burada nasıl oluyorsunuz? Yoksa... Olamaz! Siz kendinizi mi kopyaladınız? Böyle bir makine yaptınız değil mi?
3: Ben kopyalamadım. Ama Allah DNA'ma tıpatıp benzer birini daha yarattı. İşte geliyor. Reha! Kardeşim! Süha! İkisim! Vay! Geldin ha?
1: Aynısı!
0: Sana söyledim. Çok benziyorlar.
3: Çocuklar, benim ikisim Süha amcanızla tanışın. O tam bir çılgındır. Şair gibi konuşur, seyyah gibi gezinir durur. Süha, bunlar benim küçük ekip arkadaşlarım. Yaman ve Civan. Selam çocuklar. Ben de Süha. Gezmek benim işim. Profesörün aksine eğlenceli bir hayatım var. Ona kaç kere dedim bana katıl diye. Alemsin kardeşim. Görüntü olarak tıpatıp aynıyız. Ama düşüncelerimiz hep farklı.
1: Tanıştığıma memnun oldum Süha amca. Bu nasıl oluyor? Bu kadar benzerlik.
3: Hepsi DNA'da gizli.
0: Gizli mi? DNA mı? Şifre gibi mi? Bu çok gizemli.
3: Hem de hayatın şifresi. Bugün simülasyonumuzla yeni bir keşfe çıkacağız çocuklar. Bu soruların cevabını birlikte bulacağız. Sen de bize katılmak ister misin Süha? Ben bahçede size mangal hazırlarım. İşiniz bitince ziyafet yaparız.
4: Yaşasın!
0: Bu minik parçaları hatırladım. Hücreler!
3: Evet, iyice bakın.

0: hücrenin çekirdeğinde bizi diğer tüm insanlardan ayıran biricik şifrelerimiz var. Karşınızda canlıların şifresi, DNA ya da uzun adıyla deoksiribonükleik asit.
1: Bu ip gibi kıvrılmış şey bizim içimizde mi?
0: Tam 37 trilyon hücrenin içinde. Hücre çekirdeğinde saklı durur. Yani senin vücudundaki her hücrede senin tarifin var.
2: Zincire de çok benziyor. Peki ne işe yarıyor DNA?
0: Göz renginden tut, saç kıvırcıklığına, boyuna, kan grubuna kadar birçok özelliğin DNA tarafından belirlenir.
1: Yani ben anneme benzediğim için DNA'm onunki gibi mi?
0: Kısmen evet. DNA'nın yarısı anneden, yarısı babadan gelir. Ama tıpkı zincir parçaları gibi bu parçaların nasıl birleşeceği sana özeldir.
2: Peki davranışlarımız? Onlar da DNA'da mı yazıyor?
0: Elbette. Mesela utangaç biri olup olmadığın bile bu minik DNA zincirinde yer alıyor. Ve her insanın DNA'sı bambaşkadır. Kimseninki kimseye benzemez.
1: Ama siz Süha amca ile aynısınız.
0: Biz Süha amcanızla tek yumurta ikiziyiz. DNA'larımız neredeyse birebir aynı. Göz rengi, saç tipi, kan grubu hepsi aynı. Ama bakın, ben laboratuvara, bilime ilgi duydum.
3: O ise şiirlere ve dünyayı keşfetmeye.
1: Biri bilim demiş, biri şiir.
2: O zaman dönelim. Süha amcayla şarkı söyleyelim. Ben de şair miyim, neyim?
4: Artık dönebilirim.

olacak. Telaşlanmayın, köfteler burada. Oh, çok şükür. Allah'tan bu konuda benzemiyoruz profesör. Sen oldukça dikkatli ve temkinlisin. DNA'n sağ olsun.

0: Bilim takımı.
1: Dediğiniz gibi çöpleri kapıya çıkardım.
0: Eline sağlık Meto. Yetmez ama hiç yoktan ortalık biraz açıldı.
2: Makbule teyzeye bu geri dönüşüm oyuncaklarını teslim edelim. Sonra şöyle boylu boyunca bir temizliğe girişiriz.
1: Haydi bismillah. Allah'ın izniyle şu parçayı da söküp şuraya...

0: Allah keyfinizi artırsın Bodo Bey. Şimdi dinlenmenin sırası mı Allah aşkına?
1: Selamun aleyküm İsmail.
0: Aleyküm selam Furkan'ım. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Neredesin İsmail? Hayırdır, sabahtan beri gelmedin yanımıza. Ne yapıyorsun burada?
0: Allah sordurdu resmen. Sormana sevindim. Geç şöyle. Bak şimdi. Biz de boş oturmadık herhalde bugün. Değil mi Bodo? Hı? İşte karşınızda Bodo'nun kışlık evi. Hayırdır inşallah? Alkışları duyamıyorum. Kulaklarıma bir şey mi oldu acaba?
1: Duymuyorsun. Çünkü alkışlamıyoruz İsmail. Çünkü anlamadık. Bu nedir?
0: Ne midir? Belli olmuyor mu? Bodo için bir kulübe.
1: Bu parçalar... Aman yarabbi bunlar... İnşallah bunu yaparken arkada duran el arabasını kullanmamışsındır.
0: Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Nasıl anladın bir bakışla?
2: Hayırdır? El arabası alıp gelecektin. Gidiş o gidiş.
1: Ne oldu?
3: Sanıyorum abim el arabasını yok edip böyle bir şey yapmaya karar vermiş.
0: Bir şey değil. Onun adı Bodo'nun kulübesi.

0: Şaka yapıyor olsak keşke İsmail. Ama bunu şaka olmadığını bilecek kadardır tanışıyoruz.
1: Ah maşallah. Amma abarttınız ha. Altı üstü bir tane el arabası. Onsuz olmanın bize ne gibi bir zararı olabilir ki? Genciz. Ne diyordum? Genciz. Güçlüyüz. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür.
2: Maşallah abicim maşallah.
1: Yine de yükü daha adil paylaşabilirdik gibi hissediyorum.
0: Maalesef İsmail'cim. Kendi başına el arabasından kulübe yapmaya karar verirken düşünecektin onu.
3: Hem de böyle bir gereksinimi hiç olmayan tüylü bir dostumuz için.
2: Evet abicim. Bodu zaten Müçtebi abiyle yaşıyor. Rahat mı rahat bir hayatı var Allah'a şükür.
1: Ne var canım? Burası da yazlığı olurdu.
4: Allah Allah. Yine nerede kaldı bizim çocuklar? İnşallah ortalığı karıştırmamışlardır yine. Bu da ne böyle? Hem İsmail nerede? Allah'ım. Tabii ya. Benimki de soru.
3: Hayırlı günler Makbule teyze. İsteyen çocuklar için hurdadan yapılmış oyuncakları getirdik.
4: Hayırlı günler çocuklar. Görüyorum ki kendinize çok çalışkan bir eleman bulmuşsunuz.
1: Elinizi biraz çabuk tutsanız diyorum. İyilik yapayım dedim. Başıma gelenlere bak.
2: Kimse sana iyilik yapma demiyor ki canım abim. Sadece bütün grubun kullandığı malzemeleri parçalamadan önce fikrimizi sorabilirsin.
1: Kulağıma küpe olsun.
4: Emeğinize sağlık çocuklar. Allah çalışanları takdir edermiş. Neden bana çöp getirdiniz?
2: Ama nasıl olur?
3: Bu çöpleri sabah attın sanıyordum.
0: Attım. Hatta çöp kamyonu gelip aldı hepimiz oradayken. Çöp dolu koliler buradaysa, oyuncaklarla dolu koliler.
1: Ha, işte. Demek ki tek ben değilim böyle sakarlıklar yapan.
2: Belki acele edersek.
3: Hadi arkadaşlar, kamyonu takip edelim.

0: İşte arkadaşlar, kamyonu görüyorum. Kaçırmayalım. Allah izin verirse çok geçmeden yetişiriz.
1: Abim bizi kaybetmese bari.
2: Allah'ım, bu çöp kamyonu da hep yokuş yukarı gitmeseydi bari.

0: Bu nasıl bir koku böyle? Allah esirgesin. Oy.
1: Buraya daha önce hiç gelmemiştim.
2: Burası sıradan bir çöplük değil galiba. Baksanıza, şu arkadaki bina da ne böyle?
1: Çöpler o binaya gidiyor belli ki.
0: Bir şey anladıysan benim adım da Muhteşem İsmail değil.
1: Kimse sana öyle demiyor zaten.
0: Bence demeliler.
3: Hayrola çocuklar? Beni, hurdalığımızı bırakıp burada takılmaya mı karar verdiniz? Gücenirim bakın.
4: Müştemi abi!
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Müştemi abi.
2: Öyle şey olur mu hiç? Hurdalığı bırakır mıyız?
5: Takılıyorum çocuklar. Burada ne işiniz var peki?
0: Ben anlatayım. Benim bu kadar sakal, dalgın, aklı bir değil, 5 karış havada arkadaşlarım Makbule teyze için hazırladığımız hurda oyuncakları çöplerin yanına koymuşlar Müçtebi abi.
3: Allah Allah! Sen olmayasın bunları yapan.
1: Maalesef bu sefer bizim başımızın altından çıktı bu olay. Şimdi de hatamızı telafi etmek için kamyonları takip edip buraya geldik.
6: Ama geciktik galiba. Şu binanın içinde çöplere bir şeyler yapıyorlar. Anlamadık.
3: Burası bir geri dönüşüm tesisi çocuklar. Çöpleri yakarak enerji üretiyorlar. Müthiş bir olay.
1: Nasıl yani? Çöpleri yakarak enerji mi elde ediyorlar?
3: Evet, harika bir olay.
1: İnanılmazmış.
3: Üzülmeyin çocuklar. Verilmiş sadakanız varmış. Gidin bakın bakalım kamyonetin arkasına.
1: Ama nasıl olur? Bunları çöplerin yanına koymuştum.
3: Siz yanından ayrılınca annem telefon etti. Kaderin cilvesine bakın ki benim de bu tesiste çalışan arkadaşlarım var.
2: Müçtebi abi, alacağın olsun. Neden baştan söylemiyorsun?
3: Ne de olsa bizim işte benzer yanları var. Biz de onlar kadar olmasa da elden düşme malzemeleri kullanılır hale getiriyoruz.
1: Allah senden razı olsun Müçtebi abi. Günü kurtardın.
3: Eyvallah çocuklar. Hadi atlayın arkaya. Araçlarınızı da koyun. İşimiz var.
0: Nasıl yani?
3: Burada çalışan arkadaşıma sizin bu habere çok sevineceğinizi açıkladım. Hatta o kadar sevinecekler ki hurdalıkta biriken çöpleri toparlayıp bu tesise getirecekler diye de ekledim.
1: Tabii ki Müştebi.

0: Sadece o da değil. Yolumuzun üzerinde bulduğumuz her çöpü de buraya getiririz. Bu mahallenin geri dönüşüm takımı biziz.
1: Ha durun, ben de geleyim de. Şimdi siz çöpleri karıştırıp başka yerlere gönderirsiniz, Allah korusun.
2: İyice abarttın abi sen de. Bir kere sakarlık yaptık ya, anlat bitiremezsin.
3: Haydi.

hemen hızlanıyorum.

0: bulamadık.
1: Buldunuz mu?
2: Kitabı bulmak pek mümkün görünmüyor kardeşim.
0: Fena dağıtmışız. Oysa düzende galip, tertipte mülayim olmalıyız.
2: Ben de tam onu diyordum. Bir yandan arayıp bir yandan düzeltemeyiz.

0: sakin olalım arkadaşlar. Kitap kaçmıyor ya. Önce ben okuyayım, sonra siz sırasıyla okursunuz.
1: Nedenmiş o? Aynı anda bulduk.
2: Aynen kardeşim. Aynı anda bulduk. Son çekişmemiz ani gelişen bir refleksti.
1: Kazandın sayılmaz.
0: O zaman sayışırız. Kime çıkarsa o ilk okur. Tamam.
3: Tamam, üzülmeyin. Hızlıca okuyacağım.
0: Siz mi düşürdünüz bu tespihi?
1: Çok değişik bir tespih. Tahtadan mı ne?
0: Çok değişik gerçekten.
1: Taş değil, bildiğin tahta boncuk.
3: İlk defa görüyorum.
4: Çocuklar, buralarda bir tespih düşürmüş olmam lazım.
0: Bu mu hocam?
4: Evet, kesinlikle bu. Kaybetsem çok üzülürdüm.
0: Özel birinden herhalde hocam.
4: Özel birinden ziyade özel bir yerden çocuklar. Hem de çok özel.
3: Nereden hocam? Çok merak ettim.
4: Bahçede kaçırılmaması gereken kurabiyeler ve limonata var diye duydum. Önce bahçeye çıkmaya ne dersiniz?
1: Sofra mükteşem.
5: Hadi gelin, oturun. Annem elleriyle yaptı.
1: Acıkmışım da. Hayriye teyzemin ellerine sağlık.
4: Hadi o zaman alın bakalım. Afiyet olsun.
0: Oo, bizim kitap. Burada ne geziyor?
5: Hayır, benim kitap.
1: Biz daha bugün bulabildik. Sen ne ara buldun?
5: Bulmak ne? Okudum bile.
4: Hayırdır çocuklar? Ne için yarışıyorsunuz yine?
0: Hocam, okulda din kültürü dersinde öğretmenimiz bu kitabı okumamızı istedi. Ama kütüphanede bulamadık.
1: Arkadaşlara sorduk, kimse de yok. En son caminin kitaplığında bulduk. O da bir tane. Onu da sırayla okuyacağız. Ama Cemile okumuş bile.
5: Bu duruma şaşırdınız mı? Yapmayın ama.
1: Tesbihi anlatacaktınız hocam.
4: Ha, evet. Bu tesbih taştan değil çocuklar. Ağaçtan. Mescid-i Aksa'nın zeytin ağaçlarından. Bir arkadaşım hediye etmişti. Manevi değeri olduğu için kaybetsem üzülürdüm.
6: Mescid-i Aksa.
0: Önemli bir yer o zaman.
4: Çok önemli, evet. Her mescit bizim için çok önemlidir. Ama Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olması açısından ayrıca önemlidir. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin hem ibadet hem de ziyaret maksadıyla gitmemizi istediği 3 mescitten biri.
1: Nerede hocam?
5: Kudüs'te. Yani Filistin topraklarında.
4: Aferin Cemile.
0: Ha, tamam. Şimdi hatırladım. Hani sarı kubbeli olan bir cami var. Orası mı?
4: O sarı kubbeli yerin adı Kubbetüs Sahra çocuklar. Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra'yı da içine alan kocaman bir alanın adı. Kalbinde peygamberler ve şehitler yatıyor.
0: O zaman 3 mescitten biri Mescid-i Aksa. Diğerleri?
1: Biri kesin Kabe'dir.
0: Tabii ya, nasıl soru benimki de? Okul yürütmede galip, düşünmede mülayim olan herkes Kabe olduğunu tahmin edebilir.
1: Acele ediyorsun bazen, ondan oluyor. Yoksa sen de biliyorsun kardeşim.
4: Diğeri de
5: Medine'de. Peygamberimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi.
0: Hocam sayenizde daha kitabı okumadan üçünü de öğrendim. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Sağ olun.
5: Mescitlerin adını öğrendiniz ama daha ne bilgiler var?
0: Neler varmış? Söyle de bilelim.
5: Mesela zeytin ağaçları.
4: İşte bu tesbihin taneleri oradaki zeytin ağaçlarından yapılmış çocuklar. Aksa'nın zeytinlikleri çok meşhurdur. Her yıl hasat zamanı Filistinli Müslüman öğrenciler gönüllü olarak gelip zeytinleri toplarlar. Toplanan zeytinlerden yağ elde edilir. Elde edilen yağ satılmaz, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
5: Zaten zeytin ağaçları bu yüzden dikilmiş arkadaşlar. İhtiyaç sahiplerinin yağ ihtiyaçları karşılansın diye.
0: İyiymiş. Yağ en temel ihtiyaçlardan biri.
1: Tabii. Düşünsene. Yağ yok, patates kızartması yok. Kabus gibi.
5: Hocam, peki Mescid-i Aksa ne demek? Kitapta bulamadım.
4: Konumundan dolayı bu ismi almış. Kabe ile Mescid-i Aksa'nın arası o zamanın imkanlarına göre bir aylık yürüme mesafesinde olduğu için en uzak mescit anlamında Mescid-i Aksa denmiş. Arada neredeyse 1300 kilometrelik bir mesafe var.
5: Uzakmış gerçekten.
0: Kabe ne demek peki hocam? Aa, bak bunu düşünsem de bulamam.
5: Ben de.
4: Kabe dört köşeli, küp şeklinde demek aslında.
1: Doğru. Kabe'miz küp şeklinde gerçekten.
4: Kabe'ye Beytullah da deriz çocuklar. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından Mekke'nin çevresindeki dağlardan getirdikleri 1614 taşla inşa edilmiş. Günümüze gelene kadar birçok kez tamir ve bakımdan geçmiş sapasağlam ayakta. Tüm dünyadaki Müslümanların göz bebeği Kabe'dir.
3: Hac için de gidiyoruz değil mi hocam?
4: Evet Salih, hac ve umre ibadetleri için de Kabe'ye gideriz. Tavaf ederiz, namaz kılarız, el açıp dua ederiz.
3: O zaman oldu olacak Mescid-i Nebi'yi de ben sorayım hocam.
4: Mescid-i Nebi, peygamberler mescidi demek çocuklar. Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz'in yaptığı ilk mescittir. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bu mescidi ilk yaptıklarında küçük bir mescitti. Ama şimdi bütün Müslümanlara kucak açarcasına kocaman bir mescit haline dönüştü.
3: Yeşil kubbeli yerde Peygamber Efendimiz'in kabri vardı değil mi hocam?
4: Tam isabet Salih. Unutmamışsın.
3: O benim canım peygamberim. Unutur muyum hiç hocam?
0: Ama ben...

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
0: İşte geldik. Burası.
1: Evet çocuklar. Hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
0: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
0: Hadi çocuklar.
5: İyilik için.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
0: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
6: Kim o?
0: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
6: Ne istiyorsunuz?
1: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
7: Buyurun çocuklar. Geçin bakalım.
1: Amca bildiğin yürüyor.
7: Söyleyin bakalım çocuklar. Bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
7: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
0: En azından bize yol gösterseniz.
1: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
3: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
7: Peki çocuklar, peki. O zaman yarın sizi vereceğim adrese bekliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
4: Acaba nasıl yardım edecek?
3: Bence bizi onlara götürecek.
0: Yarın ola, hayrola.
7: Evet çocuklar, hadi gidelim.
8: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: en başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim?
4: Ne?
3: Hayır, biz dokunmadık.
4: Peki, teşekkürler.
5: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
4: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

siyah, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da bilmeyiz.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hı? Şifa, ne yapıyorsun burada?
1: Dinleniyorum.
0: Çok mu çalıştın bugün?
1: Bahçemi yeni bitkiler ektik annemle.
0: Bitkilerle beraber sen de mi toprağa girdin?
1: Sen kendine bak bir kere.
0: Benimki derdimiz. Neyse, ben önünde otlatmalıyım.
1: Abi, iyi misin?
0: Olamaz. Elbisem çok eskimiş.
1: Abi.
0: İyiyim. Ben de babamdan yeni bir fistan isterim.
2: Teşekkür ederim. Çok yorgundum. Gelince doğrudan uzanmışım.
3: Rica ederim. Heyben biraz eskimiş gibi Süheyl. Kumaş bulursak yeni bir tane dikeyim.
2: Sağ ol Afsa. Çok eski değil. Küçük bir deliği var. Onu tamir etsek yeter.
3: Ben hemen yeni bir tane dikerim.
2: Hayır, gerek yok. Teşekkür ederim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iktisatlı olmayı öneriyor Hafsa. Bizden zor durumda olan insanlar var.
3: Anlıyorum.
2: Sen bir heybe dik. Medine'de ihtiyacı olan bir arkadaşım var. Ben ona hediye edeyim. Yarın peygamberimizin yanına gideceğim.

0: Neyse, başka yöntem bulacağız.
1: Abi, ne yapıyorsun burada? Annesi yerinde durmuyor. Onu otluğa götürmelisin.
0: Tamam, götüreceğim.
1: Bu ne abi?
0: Fistanım.
1: Fistanını görmek için çizmene gerek yok ki. Biraz eğilsen görürsün.
2: Şifa!
3: Geliyorum anne.
0: Ha?
3: Uzak dur Lemi. Zor çizdim zaten.
1: Yala yala.
3: Dur.
2: İğneyle ifliği getirir misin kızım? Babanın heybesini dikeyim.
3: Hayır.
0: Annem heybeyi mi kaynatacak?
3: Buldum.
0: Lemi, ne yaptın sen?
2: Dur kızım, bu senin için değil. Yera şimdi seni otluğa götürecek. Yera, anne de otluğa götür. Acıkmış galiba.
3: Tamam anne.
2: Yera.
0: Güzel çizmişsin ha. Tamam Anit, sen gide dur. Ben hemen geliyorum.

0: Acaba annem heybeyi renklendirmek için hangi bitkiyi kullanacaktı? Aman bulurum bir şeyler. Sence en güzel yapraklar nerede bulunur Anit? Sen daha iyi anlarsın. Bu ot tam istediğim ot. Boyası iyi çıkar bunun. Anit! Yapraklardan anladığını göstermek için onları yemene gerek yoktu Anit. Al işte, onların benzeri hiçbir yerde yok. Yürü Anit, gidiyoruz. Bu ağacın yaprakları işe yarar. İşte buldum.
1: Yele yela.
0: Lemi bırak şunu, ne yapıyorsun? Bu yapraklara ihtiyacım var Lemi. Fistanımı kaynatacağım. Ben de şuradan alırım. Ne? Çekil önümden. Şimdi geçeceğim. Dur. Bu işi yapamayacağız galiba Anit. Şöyle boyası çıkacak bir ot bulamadık. Annem sıcak suyu dökmeden yetişemeyeceğiz. Bunlar ne Lemi? Bana kabartmadın, sen kabarttın değil mi? Yabani otları nereden buldun sen yahu? Sağ ol Lemi. Sayende elbisemi boyayabileceğim. Hadi Anit, yetişmeliyiz.
2: Anne! Anne!
3: Ne oldu kızım?
2: Bunu görmelisin anne.
0: Yetiştik Anit. İyi ki yolu değiştirip kestirmeden gelmişiz. Su arta kalmış. Yeter de artar bana.
2: Bak anne, bu kuş yaralı galiba.
3: Kuş yaralı değil Şifa. Yumurtasını bekliyormuş.
2: Buraya geri dönmek istiyor sanırım.
3: Evet, hadi onu rahat bırakalım.

0: Ne oldu Lemi?
1: Olamaz. Annem yemeği çoktan pişirmemiş miydi?

yemek konusu iyi olmadı. Babam yemek için de yeşilliği sever ama yeşil yemeği sever mi bilmiyorum. Neyse, gitme zamanı. Delik kısımlara yaprak koymak da iyi fikirdi ha. Ama biraz kaşındırıyor sanki. Aa, gittikçe kaşıntı artıyor. Aa, olamaz, dayanamayacağım. Ah,

0: Daha iyi misin oğlum?
1: Evet anne.
0: Yaprakları çıkardım fistanından. Yarın da güzelce yıkayıp sökük yerlerini dikerim.
1: Sağ ol anne.
2: Abi, sahi fistanını nasıl yeşil yaptın?
0: Ben de merak ettim. Aslında güzel olmuştu. Aferin sana.

0: Yera.
1: Sağ ol anne.
2: Ama o elbise gerçekten eskimişti. Artık giyilecek durumda değildi. Güzel giyinmelisin Yera. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güzel ve temiz giyinir.
1: Tamam anne.
3: Yemeğe kekik mi attın Hafsa?
2: Hayır Süheyl, ben de garipsedim ama nasıl oldu bilmiyorum.
3: Olsun Hafsa, eline sağlık.
1: Anne, bugün hurma mı yesek? Ben getireyim hemen.
2: Canın hurma çektiyse getireyim oğlum.
1: Ha, siz yemeyecek misiniz yani?
3: Annen çok güzel bir yemek yapmış Yara.
1: Abi, biz sarın diyorduk. Yoksa...
2: Bu yemeğin rengiyle mi ilgili Yara?
1: İstanbul'u yemek suyunda kaynatmış.
2: Oğlum...
3: Hurmayı getirdi.

Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki duyarlı.

0: abla.
1: Efendim kuzucuğum.
0: Biz neden bugün evde değil de çarşıda buluştuk?
1: Benim çarşıdan almam gerekenler vardı küçüğüm. O yüzden evden erken çıkmam gerekiyordu.
0: Ha, anladım. Peki Agah dede nerede?
1: Camiye gitti canım.
0: Yine mi? Daha dün gitmişti.
1: İlahi Elif. Namaz yetişkin olan her Müslümanın günde 5 vakit yerine getirdiği bir ibadettir küçüğüm. O yüzden camiye her gün gidilir.
0: Ya ben de gidebilir miyim camiye?
1: Elbette gidebilirsin canım benim.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam baba.
0: Agah dede, Allah kabul etsin.
2: Amin Elifciğim. Semacığım, çarşıdaki işlerini hallettin mi kızım?
1: Evet baba.
2: Balon maketi ve rozetler de yanında mı?
1: Yanımda. Sabah evden çıkarken almıştım.
2: O halde doğruca balonun yanına mı gidiyoruz?

0: Şuna bak, bir sürü balon var.
1: Evet, ama en güzel balon dikkat balonu.
2: Bir şeyi güzel yapan onun dışında görünen değil, içinde yaşananlardır çocuklar. O nedenle dış görünüşe aldanmayın.
3: Tabii ya, mühim olan iç güzelliğidir.
0: Dikkat balonunun içi de güzel, dışı da güzel ama içi de güzel. Güzel hikayeler anlatılıyor, eğlenceli yarışmalar yapılıyor. Ödüller, şakalar, her şey var.
3: Çok şükür diyelim o halde. Bir yandan manzaranın tadını çıkartırken, bir yandan da dikkat öyküsü dinlemek isteyen var mı?
4: Ben!
2: O halde Agah dedeniz bugün sizlere Minik Yiğit'in hikayesini anlatacak.
3: Minik Yiğit mi? Sema ablanızın siparişi var çocuklar. O halde onun isteğini geri çevirmeyelim. Sizlere bugün Minik Yiğit'in hikayesini anlatayım. Evet çocuklar, bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde bir aile yaşarmış. Bu ailenin Yiğit isminde bir çocuğu varmış. Yiğit, dedesi, ninesi, annesi ve babası ile bir arada yaşarmış. Yiğit'in babası ve annesi işe gider, Yiğit de daha çok dedesi ve ninesiyle vakit geçirir, oyunlar oynar, hikayeler dinlermiş. Bir gün dedesi bahçenin çitlerini tamir ederken Yiğit ona yardım etmek istemiş. Dedesi de ona,
2: Yiğit'cim, bana yardım etmek istemen çok güzel ama bu çok fazla dikkat gerektiren bir iş. Çiviler ve çekiç senin için tehlikeli olabilir. O nedenle sen boyama kısmında bana yardım et, olur mu?
3: Demiş. Yiğit dedesinin sözünü dinlemiş ve çitleri boyamaya yardım etmiş. Sonra da hemen eve koşmuş. Odasına gidip en sevdiği oyuncağı peluş ayıcık Bobo'ya dedesiyle birlikte geçirdiği günü anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle çitleri onardık. O çivi ve çekicin benim için tehlikeli olabileceğini söyledi. Ben de sadece boya kısmında yardım ettim. Çok güzel ve eğlenceli bir gün geçirdik.
3: Demiş ve gidip uyumuş. Sonra rüzgarlı bir günde dedesi Yiğit'e,
2: hadi gel uçurtma yapıp uçuralım.
3: Demiş. Birlikte bahçeye çıkıp bir güzel uçurtma yapmışlar. Dedesi Yiğit'e çıtalar nasıl bağlanır, kuyruk nasıl yapılır hepsini göstermiş. Sonra da bir güzel uçurmuşlar. Bu eğlenceli günün ardından Yiğit yine tüm yaşadıklarını Bobo'ya anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle uçurtma yaptık. Yine çok güzel şeyler öğrendim. Öyle eğlendim ki.
3: Demiş ve yatıp uyumuş. Yine günlerden bir gün dedesi öğle namazını kılmak için camiye gidecekken Yiğit dedesine,
2: dede, ben de seninle gelebilir miyim?
3: Diye sormuş. Dedesi bu durumu memnuniyetle karşılamış ve ona,
2: elbette gelebilirsin oğlum.
3: Demiş ve torununa nasıl abdest alındığını göstermiş. Birlikte abdest almışlar ve caminin yolunu tutmuşlar. Camiye geldiklerinde Yiğit, dedesi ne yapıyorsa aynını yapmış. Dedesinin hareketlerini taklit ederek namaz kılmış. İmam da Minik Yiğit'i camide gördüğü için çok sevinmiş ve ona İslam'ın 5 şartını öğretmiş.
1: Nedir onlar Agah dede?
3: Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek evlat. Müslümanlar bu ibadetleri yerine getirir.
0: İbadet ne demek Agah dede?
3: Şimdi diyelim ki dayınız sizi ziyarete geldi ve gelirken de size hediyeler getirdi. Bu hediyeyi aldığınızda ne yaparsınız?
1: Çok seviniriz.
3: Evet. Peki başka ne yaparsınız?
0: Dayımıza sarılıp öperiz.
2: Peki size hediye getiren dayınıza bir şey demez misiniz?
0: Deriz. Çok teşekkür ederiz.
3: Evet, harika. Peki, mesela anneniz babanız size her gün güzel

0: yemekler hazırlıyor, yeni kıyafetler alıyor. Bunların karşılığında onlara da teşekkür ediyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Yani bizler yapılan güzelliklere teşekkür eder, bunları yapan kişilere sevgimizi, saygımızı sunarız. Doğru mu?
1: Evet.
0: İşte ibadette tıpkı böyledir çocuklar. Bizlere sonsuz nimetler sunan, güzellikler veren, akıl veren Rabbimize karşı şükrümüzü sunmaktır ibadet. İbadet Allah rızası için yapılır. Rabbimize olan yakınlığımızı göstermek için yapılır. Ve ibadet etmeden önce mutlaka niyet ederiz.
1: Nasıl yani?
0: Mesela oruç tuttuğumuz zaman belli bir süre yemek yemeyiz, su içmeyiz değil mi? Ama her yemek yemeyip su içmediğimiz zaman oruç sayılmaz.
2: Agah dedeniz ibadet Allah rızası için yapılır dedi ya. İşte kendi işlerimize daldığımız için yiyip içmeyi unutursak ya da acıkmadığımız için, rejim yaptığımız için yemek yemezsek o oruç sayılmaz.
1: Şimdi anladım. İbadet niyet edip Allah rızası için yapmaktır.
0: Evet, aynen öyle. Hikayemiz nerede kalmıştı?
3: Minik Yiğit dedesiyle camiden dönüyordu Agah dede.
0: Evet. Teşekkür ederim Miço. Minik Yiğit camiden eve döndüğünde koşarak gidip en sevdiği oyuncağı Bobo'ya bugün öğrendiklerini anlatmış.
2: Sevgili Bobo, bugün dedemle camiye gittik. Öyle güzel şeyler öğrendim ki. İslam'ın 5 şartı varmış. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek.
0: Demiş. Sonra yatağına yatmış. Uyumadan önce dedesini ne kadar sevdiğini geçirmiş aklından. Ona böyle güzel şeyler öğreten bir dedesi olduğu için çok mutlu olduğunu fark etmiş. Sonra da kendi kendine demiş ki...
2: Bana böyle iyi kalpli bir dede nasip ettiğin için sana şükürler olsun Allah'ım.
0: İşte böyle çocuklar. Bizler bize güzel bilgiler öğreten, sevgisini veren, ilgisini gösteren büyüklerimizi sayıp sever... Onların bize yaptığı güzelliklere teşekkürümüzü sunarız. Aynı şekilde bizlere tüm bu kainatın güzelliklerini sunan Rabbimize de şükrümüzü sunmamız gerekir.
2: Evet, kıssamızı dinleyip hissemizi çıkardığımıza göre sıra dikkat yarışmasına geldi. Dikkatlice dinleyin bakalım. İlk sorumuz geliyor. Yiğit'in en sevdiği oyuncağının adı neydi?
0: İkiniz de aynı anda parmak kaldırdınız. O halde cevabı da birlikte söyleyeyim bakalım.
1: Bobo!
0: Evet, tebrikler. Buradan ikinize de birer puan yazıyoruz. Sıradaki sorunuz geliyor. Yiğit dedesine tamirat yaparken yardım etmişti. O sırada dedesi neyi onarıyordu?
1: Çitleri!
0: Tebrikler. Skoru 2-1'e getirdim bu cevapla.
2: Peki Yiğit dedesiyle birlikte hangi oyuncağı yapmıştı?
1: Uçurtma.
2: Evet, 2-2 oldunuz.
3: Son soruyu ben sorabilir miyim?
2: Elbette küçüğüm.
3: Arkadaşlar, İslam'ın 5 şartını öğrendik bu hikayede. Neydi onlar?
4: Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak.
1: Oruç tutmak, hacca gitmek.
3: Zekat vermek. Harika, bu soruya birlikte cevap verdiğiniz için ikinize de birer puan.
0: Bu durumda skor 3-3 oldu. Ve eşitlik var. O halde bugünün bir tek galibi yok. İkinizi de galip ilan ediyoruz.
1: Hey yaşasın!
3: Hey dikkat balonu! Çok zor yarış oldu. Ber berabere bitti sana.

0: Bugün hayli çekişmeli bir yarış oldu.
1: Evet, biri biliyor, bir diğeri biliyor. Biri biliyor, bir diğeri biliyor. Biri biliyor, bir diğeri biliyor.
2: Tamam, tamam Elif'cim, tamam.
1: Ama sonunda berabere bitti, güzel oldu.
2: Evet, güzel oldu Miço. Ah Sema'cığım, ben şuradan camiye geçeyim kızım. Namazımı kılıp geleyim.
0: Tamam baba.
1: Gitargah dede her gün 5 kere gidebilirsin. Ben namaz yaşım gelince 10 kere bile gideceğim.
2: Oo, gördün mü Sema ablası? Bizim Miço 5 vakte bir 5 vakit daha ekleyecek.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Elhamdülillahillezî etemena ve sekana ve cealena müslümin. Amin.
1: Amin. Yemek çok güzel görünüyor. Hmm.
2: Sana güzel görünmeyen yemek yok ki. Ama bu sefer gerçekten de çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık Temel amca. Çok güzel pişirmişsin.
0: Güzel olacak tabii. Kim tuttu bu balıkları?
1: Biz.
0: Evet, o yüzden sizin de ellerinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Hadi çocuklar, afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Deniz ne kadar da büyük.
1: Asıl biz küçüğüz, akıllım.
0: İkisi de doğru çocuklar. Deniz çok büyük, biz çok küçük.

0: Küçüğüz.
1: Takamız?
0: Deniz'in yanında, o da çok küçük.
2: Bu kadar büyük denizi yaratmak zor olmalı.
0: Hayır Heyman, Allah-u Teala için hiçbir şey zor değildir. Onun kuvveti sonsuzdur.
1: Her şeyi hemen yaratır mı?
0: Tahmin edemeyeceğin kadar hızlı. Ol demesi yeterli.
2: Bu gördüğümüz dağları, ovaları, ormanları, her şeyi mi?
0: Evet Heyman.
1: Güneşi, bulutları, yıldızları, uzayı da mı?
0: Aynen öyle Asya'cığım.
2: Temel amca. Hani her yemekten önce sen dua ediyorsun ya.
0: Evet.
2: Anlamı nedir onun?
0: Bunun anlamını araştırmak da sizin göreviniz olsun.
1: Olur. Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun.
2: Çok güzel anlamı varmış.
1: Neden bugüne kadar sormadık ki?
2: Hakikaten ha.
0: Öğrendiniz mi?
1: Evet.
0: Bakın çocuklar, Rabbimiz önce kainatı sonra dünyayı yarattı. Sonra da denizleri yarattı. Ve denizlerin içinde bin bir çeşit balık yarattı. İşte o balıklardan biri de bugün bizim soframızdaydı.
1: Evet, hem de nefisti.
0: İşte o nefis balık yemeğini Rabbimize borçluyuz. Bu yüzden her şeyde olduğu gibi yemeklerde de ona bol bol hamd etmeliyiz.
2: Bu duayı bize öğretir misin Temel amca?
0: Elbette çocuklar.
1: Yaşasın! Ben bir şey daha isteyeceğim senden.
0: Söyle Asya.
1: Bana bir de yediğimiz balığı nasıl pişirdiğini öğretir misin?
0: Öğretirim tabii.
1: Yaşasın!

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Hoş buldum. Sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim. Harikayım. Süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh! Gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah! Karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara çok...

Çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oo, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe. Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek

dam parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: acı gibi dişler.
1: Çocuklar kampa iyice alıştılar.
0: Evet kızım, baksana. Harika. Nasıl da eğleniyorlar. Anneanne. Buyur benim aslan torunum. Bu yeni mi? Ahududu bu. Tabii ki yenir. Çok lezzetlidir. Eskiden ahududu toplayıp dondurmalar, pastalar, meyve suları yapardık.
2: Cidden mi? Ha?
0: Yine yapalım. Bir taneden olmaz aslanım. Çok olması lazım.
3: Ben yevini biliyorum. İstediğin kadar toplarız.
4: Yavuz, duymamış olayım. Karşınızda dünyanın en büyük ahududu toplayıcısı duruyor. Ben ahududu standayken şöyle bir olay olmuştu. Şimdi...
5: Zeki, öyle bir ülke yok.
4: Olur mu babaya? Ahududunun yetiştiği her yer ahududustandır. Ayrıca bize her yer ahududustan. Abi.
3: Ben de ahududu toplamak istiyorum. Ben de.
4: Ah çocuklara. Ha? Hiç akıllanmayacaksınız değil mi? Tamam o zaman yarışma yapacağız. En çok ahududu toplayan kazanır.
6: Niye sürekli yarışmak zorundayız ki?
4: Ne o? Korktun değil mi? Tabii.
3: Korkmadım dayıcığım. Sadece gerek yok diyorum.
4: He, olsun. Ha? Yarışınca daha eğlenceli oluyor. Bir, iki, üç, başla.
0: İşte bu ağaç.
4: Bu ağaç daha olgunlaşmamış. Ha? Ben daha güzelini bulurum.
0: Çok güzel.
7: Oh, gelsin pastalar, dondurmalar.
4: Saçma.
7: Bu da çok güzel. Aa, çok da güzel kokuyorlar.
4: Hadi çocuklar, bu kadar ahududu yeter. Ben kazandım. Abi.
0: Aferin çocuklar.
4: Anneciğim, bir de oğlunun topladıklarına bak.
0: Sana da aferin Zeki.
4: Ne? Sadece aferin mi? Hani ödülüm?
0: Ne ödülü?
4: Birinci oldum ya.
3: Dayıcığım, sen kendi kendine yarışmış olabilir misin?
0: İlahi Zeki, ne istiyorsun ödül olarak?
4: Ne bileyim, altın madalya olabilir mesela, ya da ev, araba.
8: O kadar uçma istersen ha.
5: Pastadan bir dilim fazla yersin, olur biter.
0: Hadi bakalım, yardım edin bana. Aslan Yusuf'um, güçlü kollarınla ezip karıştır bunları. Yavuz'um, sen kek hamuruna istediğin kadar ahududu at bakalım. Zeynep'im, sen de hamurumuzu karıştır.
4: Ben ne yapacağım anne?
0: Sen de eniştene yardım et. Ateşi yakın, kekimizi pişirelim.
4: Tamam. O iş bende. Tabii. Ya bir dakika ya. Yarışı ben kazandım. Niye ilk ona veriyorsunuz?
0: İlk hak çocukların.
5: Peygamber Efendimiz de baharda ilk çıkan meyveleri çocuklara verirmiş.
4: Yani peygamberimiz de öyle yapıyorsa kabul. Tabii.
0: Al bakalım.
6: Anneanne, bu harika. Eline sağlık anneanne.
0: Afiyet olsun.
7: Çok lezzetli.
0: Buyur bey.
5: Eline sağlık sultanım.
8: Eline sağlık anneciğim.
6: Çok güzel.

0: Çok güzel olmuş anne.
1: Al bakalım, senin de canın çekti.
2: Arkadaş,

0: منتاج.
1: Hadi bakalım, şimdi herkes dişlerini fırçalasın.
0: Saçma, o zaman ağzımdaki pastalar gider abi.
1: Zaten amaç da bu ya dayıcığım.
0: Ben yemeklerin tadını kaybetmek istemiyorum Zeynep'ciğim. Dişlerimi fırçalayacaksam niye yemek yiyeyim ben?
1: Bak Zeki'cim, dişlerini fırçalamazsan ağzındaki yemek artıkları bakteri üretir. Bu bakteriler dişlerine zarar verir, dişlerin çürür.
0: Ablacığım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Benim dişlerim çelik gibidir, çelik, asla çürümez. Tabii.
2: Ablacığım, yetiş, yetiş ablacığım. Aman ağlar, yetiş ağlar.
1: Ne oldu?
0: Abla çok acıyor.
1: Of, dişin çürümüş Zeki.
3: Dedik ama dinleyen kim?
4: İstersen penseyle çekip çıkarabilirim dişini.
0: Abla! Kurtar beni abla!
1: Tamam, önce biraz tuzlu suyla ağrıyı dindirelim. Zeynep, biraz tuz ve bir bardak su getirir misin? Bu suyla ağzını çalkala.
2: Ay, abla tadı çok kötü falan.
1: Ağrının dinmesini istiyorsan devam et. Yusuf, sen de biraz sarımsak getir oğlum.
5: Tamam anne.

0: Sarımsak iltihabı dindirir.
1: Ne güzel. Allah her derdin şifasını da yaratmış.
2: Bu seni biraz idare eder. Ama dişlerini fırçalamazsan daha kötü olur.
3: Dayı, ne yapıyorsun?
4: Dişlerimi fırçalıyorum.
3: O benim fırçam.
4: Paylaşmak iyi bir davranıştır yeğenim. Öğrenin bunları. Yusufcığım bari sen ver fırçanı ya. Bir kere fırçalayıp geri vereceğim. Tamam.
5: Olmaz dayı. Daha neler?
4: Yavuzcığım sen ne dersin?
3: Olmaz.
4: Abla ya şu çocuklarına bak. Hiç paylaşmayı bilmiyorlar.
5: Anne diş fırçamızı istiyor.
0: Zekicim diş fırçası, tarak gibi özel eşyalar paylaşılmaz. Yoksa bir kişinin hastalığı diğerine geçebilir.
4: Ne yani? Dişlerim bari sen yine.
5: Sana o kadar dedik sünnete uy diye. Dinlemedin.
4: Bir dakika ya. Bunu da kaç gündür düşünüyorum. Peygamberimiz zamanında diş fırçası mı vardı?
0: Günümüzdeki gibi diş fırçaları yoktu. Ama peygamberimiz misvak ağacının dallarından kendine bir diş fırçası yapar, onunla dişlerini fırçalardı.
4: Cidden mi? Abla, bana da bir misvak yapsak ya. Hadi ne olur, ne olur, ne olur.
0: Olur. Yarın enişten sana yapsın.
6: Ben bugün bir misvak ağacı buldum ve Zeki için bir diş fırçası yaptım bile.
4: Aslan eniştem benim. Harikasın. Tabii. Haşlanan yedim. Meyve suları içtim. Bakteriler birikti. Hiçbirini göndermedim. Bana bir şey olmaz sandım. Dişlerime aldandım. Ağrıdan duramadım, misvakla rahatladım. Akıllı olun çocuklar, dişleri fırçalayın. Benim gibi aldanmayın, acılarla kıvranmayın.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: Anhagu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha, Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay! Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go, go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Go, go, go. Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Go. Çogu sayesinde aile de iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Miş mış
1: mış miş. Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış. Ne
1: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Baba, daha yol uzun mu?
1: Biraz daha var oğlum.
0: Lütfen biraz mola verelim. Çok uzadı yolculuk.
1: Evet. Bugün oyunumuzu oynayacağımız kasaba bugüne kadar gittiğimiz en uzak yer.
2: Kasaba mı? Bugün köyde oynamayacak mıyız?
1: Hayır hayatım. Buranın en gelişmiş kasabasına gidiyoruz. Nüfusu kalabalık.
3: Usta, biraz mola verelim usta.
1: Tamam tamam. Çocuklar, ilerideki mesire alanında piknik için duracağım. Hay Allah! Dikkat etsene be adam. Herkes iyi mi?
2: İyi misiniz çocuklar?
0: İyiyiz.
3: İyi ki hepimizin kemerleri takılıydı. Yoksa camdan fırlayacaktık.
2: Evet Abidin. Biraz daha dikkatli olur musun lütfen?
1: Aa, benimle ne alakası var hayatım? Görmüyor musun? Adam sinyal vermeden şerit değiştirdi. Ben kendi şeridimle yasal hız sınırı içinde seyrediyorum.
2: Özür dilerim hayatım. Bir an gerginlikle söyledim. Trafik şakaya gelmez biliyorsun. Çok çok dikkatli olunmalı ve kurallara uyulmalı.
1: Evet çocuklar. Anneniz çok haklı. Bakın bugün kasabaya gidiyoruz. Köylerdeki gibi yolları boş olmaz. Sağa sola gidip gelirken çok dikkatli olun, tamam mı?
0: Tamam.

0: Hadi bakalım. Düşürmeden kaça kadar oynayacaksınız?
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Abla dikkatli ol. Ona kadar yapmamız lazım.
0: Usta.
2: Efendim garip.
0: Bugün oynanacak oyunun konusunu ben belirleyebilir miyim? Lütfen usta, lütfen, lütfen.
2: Tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsun, sen belirle konuyu.
0: Allah! Yaşasın! Ben belirleyeceğim konuyu, yaşasın!
2: E hadi, söylemeyecek misin?
0: Yok usta, şimdi söylemem, sahnede söylerim. E şimdi söylersem, doğaçlama olmaz. E şimdi değil. Sürpriz olacak, sürpriz!

0: gelmiştir. Tüm kasaba halkı davetlidir. Duyduk, duymadık demeyin.
1: Hay hak! Sandıklarım, sandıklarım. Açılmış sandıklarım, kapanmış sandıklarım. Çoluk çocuk toplanıp gelmiş, bizi izlemeye gelmez sandıklarım. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Evet garip. Gel konuyu söyle de hem bizim hem seyircimizin merakı sona ersin.
2: Hayırlı akşamlar herkese. Bugün gelirken bir sürücü sinyal vermeden şerit değiştirdi. Güçlükle durduk. Eğer hepimizin emniyet kemeri takılı olmasa yaralanabilirdik bile.
3: Allah korumuş.
2: Çok şükür. İşte bu yüzden düşündüm. Trafik hayattır. Eğer sizin için de uygunsa trafik kuralları konusunu oynayalım.
1: Çok güzel. Önerini seyircimiz de sevdi garip. O halde konumuz belli oldu. Trafik kuralları. Tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt tüt.
4: Tüt tüt tüt. Of, galiba karşıya geçemeyeceğiz ablacığım. Baksana, arabaların hiçbiri durmuyor.
5: Yaya geçidinde durmadıkları gibi bir de korna çalıyorlar.

0: Yaşasın!
1: Yaya geçidinde geçiş üstünlüğü yayalara aittir arkadaşlar. Size yol vermeyen bu araçlar kuralları çiğniyor.
2: Hadi geçin karşıya.
3: Sizin için onları durduruyorum.
0: Teşekkürler süper trafik kahramanı.
4: Hay Allah, biriniz de durup yol verseniz.
1: Aa, teyzeciğim, burası ana yol. Yaya geçidi ya da kırmızı ışık yok. Burada yayaların karşıdan karşıya geçmesi yasak. Karşıya geçmek istiyorsan yaya alt ya da üst geçidini kullanmalısın.
4: Ama yaya geçidi biraz uzakta.
1: Uzakta olması kuralları çiğnememiz anlamına gelmez teyzeciğim. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Olası kazaları önlemek için bu çok mühimdir.
4: Peki süper trafik kahramanı. Teşekkür ederim bana doğruyu hatırlattığın için.
5: Dikkat etsene ufaklık.
1: Hayırlı günler ufaklık. Trafikteyken çok dikkatli olmalısın.
0: Ama yeşil yanıyordu.
1: Evet ama bak bu taraftaki ışık arabalar, bu taraftaki ışık yayalar için. Karşıdan karşıya geçerken arabalar için kırmızı, yayalar için yeşil yandığından emin olmalısın.
0: Anladım. Teşekkürler süper trafik kahramanı.
1: Karşıdan karşıya geçmeden önce sağı ve solu kontrol ederek yolda araba olmadığından iyice emin olmalısın. Araçlar uzakta olsa bile hızlı geliyor olabilir. O yüzden yolda araba olmadığından emin olmadan karşıdan karşıya geçme.
0: Anlaştık. Teşekkürler.

0: Servisten inerken mutlaka yolu kontrol etmelisin küçük adam.
1: Özür dilerim, görmedim.
0: Trafikte çok dikkatli olmalısın. Telefon, tablet gibi dikkatini dağıtacak şeyleri trafikte asla kullanmamalısın.
1: Haklısın süper trafik kahramanı.
0: Ayrıca servis hareket ederken asla ayakta durmamalı. Koltuklarda bulunan emniyet kemerini mutlaka bağlamalısın. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Teşekkürler.

Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bilinçli bir bisiklet sürücüsü. Bisikletle karşıdan karşıya geçmemeliyiz ve dönüş yapmamız gereken durumlarda mutlaka döneceğimiz yolu kolumuzla işaret ederek diğer sürücüleri bilgilendirmeliyiz. Ha, bu arada unutmadan cadde üzerinde bisiklet kullanmamalıyız.

0: Tebrikler Garip. Bugün hem güzel bir fikir verdin hem de güzel bir oyun çıkarttın.
1: Allah razı olsun usta. Sayende.
2: Tebrikler Garip abi. Süper trafik kahramanı ne güzel fikirdi.
3: Yayarken trafikte neler yapmamız gerektiğini tek tek hatırladık sayende.
4: Darısı sürücülerin başına.
0: İnşallah hayatım. Aslında çok basit. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edeceksin. Sinyal vereceksin. Kurallara uyacaksın.
1: Bir de trafikte yer alan başka insanlara saygı duyacaksın usta.
0: En önemlisi de bu. Hayatın her alanında saygılı ve sevgili davranmalıyız.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollabı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harika.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bu ne böyle? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tommy.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi senin kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
2: En iyisi evde karnımı doyurayım, sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
2: Hadi bakalım, kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
2: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
1: Ben de.
2: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
2: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
2: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
2: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olmaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
2: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
2: Tamam o zaman çubuk makarna yapayım.
0: Bununla mı yiyeceğiz?
2: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
2: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
2: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
0: Öyle de denebilir.
2: Kim?
1: Kim değil, ne?
2: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
2: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
2: Ben alsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
2: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
0: Yükledik.
2: Ne? Yasulum da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayıcım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
2: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
1: Sensin.
2: Ben mi?
0: Evet dayı, senden öğrendiklerimizi de yaptık.
2: Öyle deseniz. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
1: Deneyelim mi?
2: Deneyelim. Hadi bismillah.
1: Malzemeleri koyalım. Domates.
0: Biber.
1: Soğan. Yumurta.
0: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
2: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
1: Düğme yok dayıcım.
2: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
1: Yok dayıcım, sesli komut sistemi koyduk.
2: Yani. O da olur tabii.
1: Aşbot, menemen yap bize.
3: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
2: Bıçak yavaş.
0: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
2: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
1: Gitti güzelim icat.
0: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
2: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi zin.
3: Soğan doğrama işlemi başladı.
2: Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, tarife göre soğanlı.
2: Soğansız.
3: İşime karışma.
2: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
3: Kolaysa sen yap.
0: Eyvah, robotu çıldırtacak.
2: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
3: Git başımdan.
2: Burası benim laboratuvarım. Asa sen git.
3: Git başımdan dedem.
2: Gitmezsem ne olurmuş?
3: İşte bu olur.
2: Zekiyim ben, zekiyim.
3: Al sana. Tabii. Bunu da al. Tabii.
2: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
1: Önce yemek robotuydu.
2: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün. Toplayın.

0: Hı? Baba, hemen Kabe'ye bak. Kabe bayram için hazır sayılır.
1: Evet, peki biz hacı olmak için hazır mıyız?
0: Çoktan hazırız.
1: Öyleyse herkes fülfüle. İstikamet Mina.
0: İlk görev Mina. Başlıyoruz.
1: Hızlı hacılar.
0: Niye gitmiyor şu öndeki arabalar? Bir saattir yoldayız. Kornaya bas baba.
1: Kalabalığı görmüyor musun evlat? Hem kornaya basıp hacıları rahatsız etmek istemem.
0: Haklısın tabii. Ama ya geç kalırsak?
1: Kalmayız inşallah. Daha vakit erken.
0: Sabretmek ne zor bir işmiş.

0: zor ama sonucu güzel.
1: Açıldı, açıldı.
0: Ve kapandı.
1: Ya baba.
0: Sabır, hacı sabır. Oldu mu?
1: Olacak baba, az kaldı. Olamaz.
0: Tüh ya, akşam olmadan çadırı kurabilseydik güzel olacaktı.
1: Ha? Zemzem'in sesi çadırın içinden geliyor.
0: Gak mı dedi o?
1: Galiba. Sürpriz varmış burada. Yarası mı varmış?
0: Evet oğlum. Pansuman yapmak lazım ama yanımızda işe yarar bir şey yok.
1: Hay Allah. Belki diğer acılarda vardır. Onlara soralım.
0: İyi fikir. Fazla uzaklaşma ama.
1: Tamam.
0: Karganın sesi yüksek çıkıyor Zemzemciğim, korkma. Aa, olmadı ama kargacığım. Küçükler korkutulmaz.
1: Geldim baba.
0: Aferin evlat. Nereden buldun bunları?
1: İleride sağlık çadırı var. Onlara karganın durumunu anlattım. Bu merhemle sargı bezini verdiler.
0: Harika.
1: Sağlık çadırında doktor ve hemşireler hastaları tedavi ediyorlardı.
0: Hac ibadetini yerine getirirken kalabalıktan ve sıcaktan hastalanan çok kişi olur oğlum. Gönüllü sağlıkçılar bu durumda hacıların en büyük destekçileridir.
1: Allah razı olsun onlardan.
0: İşte kanadını sardık kargacık. Birkaç güne iyileşirsin inşallah.
2: Biz de geceyi ibadetle geçirir, sabah Arafat'a doğru yola çıkarız.
1: Yaşasın! İkinci göreve geçiyoruz.
0: Çok merak ettiğin Arafat Meydanı burası işte Murat'cığım. Burada öğle ve ikindi namazlarını kılacağız inşallah. Sonra da vakfeye duracağız.
1: Sanki bütün dünya buraya gelmiş gibi.
0: Hac Arafat'tır buyurmuş peygamberimiz. Buraya Arefe günü gelmeden hacı olunmaz.
1: Aa, Arefe ve Arafat kelimeleri birbirine ne kadar çok benziyor.
0: Dikkatli olun benim. Aslında ikisi de benzer anlamlara geliyor. Arafat bilmek, anlamak manasına gelir.
1: Buraya neden o ismi koymuşlar?
0: Çünkü Arafat, yaratılış amacımızın farkına vardığımız yerdir.
1: Vakfe ibadeti de bunu anlamamızı sağlıyor, değil mi?
0: Evet, Arafat durmanın, düşünmenin ve sonunda iyi bir insan olmaya söz verdiğimiz yerdir.
1: Zemzem, belli ki Arafat'ta çok işimiz var.
0: Türk hacılar burada vakfeye duracaklar galiba. Biz de onlara katılalım.
1: Hı.
3: Ey hac vazifesini yerine getirebilmemiz için bizi bir araya getiren, beytinde ağırlayan, cömertlik ve ikram sahibi yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamd ve şükürler olsun.
4: Amin.
3: Bizleri senin yolundan ayırma. Sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle.
4: Amin.
3: Allah kabul etsin.
4: Amin.
3: Görevlerimizi tamamlamak nasip olsun.
4: Amin.
3: Ey hac vazifesi.
0: Allah vakfeni kabul etsin hacı oğlum.
3: Bizi bir
1: seninkini de
3: getiren,
1: hacı baba.
3: Beytinde ağırlayan, cömert
1: hacı Zemzem, sen de gel bakalım.
3: Sana
1: şimdi ne yapacağız baba?
0: Şimdi Müzdelife'ye doğru yola çıkacağız. Sana akşam ve yatsı namazlarını orada kılıp vakfeye duracağız ve taş toplayacağız.
1: Aa evet. Taşı niçin toplayacaktık? Okumuştum aslında da tam hatırlayamadım.
0: Onu da Müzdelife'de anlatırım. Şimdi yola düşelim.
1: Sağ ol Zemzem.
0: 70 tane taş toplayın oğlum.
1: Neden?
0: Çünkü bayram boyunca Cemerat adı verilen bölgeye gidip bu taşları yedişer yedişer olacak şekilde Cemerat'a atacağız.
1: Peki Cemerat'a taş atma nedenimiz neydi baba?
0: Bu ibadeti ilk yapanın Hazreti İsmail olduğu söylenir. Hac ibadetinin bazı sembolik anlamları vardır oğlum. Bu taşları atarak her Müslüman bir bakıma tüm kötülüklerin karşısında duracağının sözünü verir.
1: Tıpkı peygamberimiz gibi. Ben de kötülüğe karşı ses çıkartanlardan olacağım inşallah.
0: İnşallah.
1: Aa, ödüm koptu.
0: Yaralı karga gelmiş. Sen bizi bu kalabalıkta nasıl buldun ha?
1: Kanadı iyileşmiş biraz.
0: Ama kuşlar, biz yorgun hacılarız. Yatıp uyumamız lazım. Bu akşam ikiniz de sessiz sessiz şuracıkta oynayın bakalım. Tamam mı?

0: Keşke söylemeseydim.
1: Bayramın mübarek olsun baba.
0: Senin de bayramın mübarek olsun oğlum. İstersen bayram harçlığını Kabe'de vereyim.
1: Acelesi yok baba. Ramazan bayramında da vermemiştin zaten. İkisini birlikte verirsin.
0: Borçlu çıktık yahu.
1: Murat hiçbir şeyi unutmaz.
0: Aferin sana. Hadi taşlarımızı alalım da Cemerat'a gidelim.
1: Hemen. Taşlarımız, taşlarımız yok baba.
0: Nasıl olur? Dün dop doluydu bu torbalar.
1: Hı? Zemzem böyle öttüğüne göre bir şeyler biliyor olmalı.
0: Seni gidi kaçak inşaatçı. Uhu, komşu komşu. O taşlar bizim.
1: Yaramaz olduğu kadar sevimli de. İnsan kızamıyor.
0: Aynen öyle oğlum.
1: Taşların hepsini topladım baba.
0: Harika. Öyleyse Cemerat'a doğru yola çıkabiliriz.
1: Bence de.
0: Zemzem nerelerde?
1: Omzumda gitmiş. Zemzem neredesin?
0: Karganın yanındadır belki. Oralara bakalım.
1: İnanamıyorum. Kuşum yok. Zemzemim. Ya onu bir daha hiç göremezsem?
0: Kuşunu tekrar göreceksin oğlum. Bundan eminim.
1: Nasıl?
0: Dağlar taşlar aştık. Çöllerden zor yollardan geçip buraya kadar geldik. Zemzem seni hiçbir zaman bıraktı mı?
1: Bu defa farklı baba. Milyonlarca insanın içinde beni nasıl bulacak? İşte geldi. Beni bırakmadı.
0: Geri geleceğinden hiç şüphem yoktu. Sahi Zemzem nerelerdeydin?
1: Hı? Taş mı topladın? Taşımız vardı kuşum.
0: Belki de eksik topladın. Zemzem de telafi etmek istedi.
1: Hayır baba, hepsini tek tek saydım. Hı? O taş nasıl düştü?
0: Torba delikmiş.
1: Hay Allah. Demek ki ben taşları düşüre düşüre gelmişim.
0: Zemzem de arkadan topluya topluya gelmiş.
1: İyi ki varsın Zemzem.
0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bismillahi Allahu Ekber. Şimdi hacı olduk mu baba?
0: Kurban görevimizi de yapınca olacağız inşallah.
1: Kurbanımız nerede?
0: Kurbanımızı buradaki birkaç arkadaşla birlikte ihtiyacı olan Müslümanlara gönderdik oğlum.
1: Ne güzel düşünmüşsün baba.
0: Bayram herkesle birlikte yaşanınca bayram gibi olur oğlum.
1: Aa, annem arıyor. Anne, bayramın mübarek olsun.
2: Senin de oğlum. Abdullah, senin de bayramın mübarek olsun.
0: Teşekkür ederim hanımcığım. Senin de mübarek olsun.
2: Neredesiniz şimdi?
1: Yoldayız anne. Kabe'ye doğru gidiyoruz. Neredeyse tüm görevlerimizi yerine getirdik. Sa'yı ve tavafımızı yaparsak tam hacı olacağız.
2: Ne mutlu sana, küçük hacım benim.
1: Babam da konuşmak isterdi ama o şimdi fülfülü kullanıyor.
2: Otele dönünce konuşurum ben babanla.
1: Anne, sarma sardın mı?
2: Baklava
1: da yapmışsındır sen şimdi.
2: Siz gelin de en güzellerini yaparım ben size.
1: Tamam anneciğim, ellerinden öperim.
0: Herkese bizden çok selam söyle.
2: Allah'a emanet olun.
1: Sen de anneciğim. Yola çıktığımızdan beri annemi ilk kez bu kadar özlediğimi fark ettim.
0: Uzun zaman oldu oğlum. Annen de bizi çok özlemiş.
1: Yavru karga yine geldi.
0: Karga da bizi özleyip gelmiş olmalı.
1: Kesinlikle ama en çok Zemzem'i.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sana bir sürprizim var yavrucuğum. Çok mu merak ettin? Uçan balon. Sen de tutmak ister misin? Al bakalım. Ama dikkat et. Bu uçan balon. Ha? Uçan balon dur. Uçma balon. Lütfen balon. Dur. Gitme balon. Ha. Yaptığını beğendin mi balon? Ağlamam geldi işte. Hayır. Abimden yardım isteyemem. Fırtına çıkacakmış. Bahçeye çıkamayız dedi. Beni görürse çok kızar. Seni anneme söyleyeceğim Cemre. Hiç söz dinlemiyorsun. Ağlamama gerek yok. Ağaca tırmanırım ve balonu alırım ve fırtına çıkmadan eve dönerim.
1: Bugün hiçbir şey olmadı ki öğretmenim. Günlüğüme ne yazacağım? Hı? Fırtına yüzünden bahçeye çıkamıyoruz. Cemre de olmayınca pek maceralı geçmiyor günler. Canımın içi.

Ne kadar da üzüldü bahçeye çıkamıyoruz diye. Oyalansın diye uçan balon verdim ama evin içinde uçan balon çok da eğlenceli değil. Ah, uçan balon. Bahçeye çıkmadığımız iyi olmuş. Yoksa Cemre'nin balonu da uçacaktı. Ama bu Cemre'nin balonu.

0: Sarıl bana.
1: Abi, ben de seni çok seviyorum ama şimdi sarılmak zorunda mıyız? Balonu alınca kutlamak için sarılabiliriz. Dikkat et abi. Annemler gelene kadar ben sana emanetim. Emanet çok önemliymiş, çok değerliymiş.
2: Şu emaneti bir yere bırakayım da o zaman konuşacağız, merak etme.
1: Hiç merak etmiyorum ki. Hiç etmiyorum hem de. Hiç.
2: Oh, elhamdülillah. Çok korktum başaramayacağım diye.
1: Başardın abi. İşte şimdi sarılabiliriz.
2: Söyle bakalım. Seni uyardığım halde neden bahçeye çıktın?
1: Uçan balonumu yavrucuğuma göstermek istedim. Hem yavrucuğum da bahçede kalmış. Fırtına da uçsun mu yavrucuğum?
2: Gel buraya. Rüzgar şiddetleniyor. Bir an önce eve girmemiz lazım. Eyvah! Aa. Telaşla çıkınca anahtarı almayı unutmuşum.
1: Aha abi. Hı? Zile basarız olur biter. Evde kimse yok. Eyvah! Sokakta kaldık.
2: Gel. Verandaya geçelim.
1: Ay, canın acıdı mı yavrum?
2: Fırtına giderek şiddetleniyor.
1: Aa!
2: Hemen sığınacak bir yer bulmalıyız. Hemen.
1: Begümlere gidelim. Bize çok yakınlar.
2: Seni sokağa çıkaramam. Evlerden bir şeyler düşebilir.
1: Saksı düşebilir, evet.
2: Mavi karavan. Cemre ile nasıl olur ki?
1: Mavi canavar mı dedin? Merak etme abi. Onu Bekçi amcaya şikayet etmiştim. Gelip aldılar. Artık ondan korkmana gerek yok.
2: Oh, ne iyi. Çok sevindim. Dedemin gelmesine bir saat, annemlerin gelmesine iki saat var. Kendi başımızın çaresine bakacağız kardeşim. Ha?
1: Ormana mı gidiyoruz?
2: Evet, orada sığınabileceğimiz bir yer biliyorum.
1: Ama ormana gitmem yasak. Bunu anneme söylemek zorundayım. Üzgünüm.
2: Hadi Cemre, rüzgar şiddetini arttırıyor. Acele etmemiz lazım.

0: Kediler de kaçıyor. Bak, sığınacak bir yer arıyorlar.
1: Ya! Koş kedicik, koş!
0: Burası bizi fırtınadan korur. Otur şöyle. Bebeğine de sarıl, üşümesin.
1: Fırtına başladı abi. Çok korkunç sesler çıkarıyor. O da mavi canavar gibi bir canavar mı?
0: Yok canımın içi. Şiddetli rüzgar ve yağmur bu sesleri çıkarıyor. Korkacak bir şey yok. Burada güvendeyiz.
1: Korkma yavrucuğum. Burada güvendeyiz.
0: Lata sen.
1: Efendim?
0: İnnallâhe mâna.
1: İngilizce mi çalışalım? Okey.
0: Yok canımın içi. Korkma diyor.
1: Kim diyor?
0: Peygamber Efendimiz.
1: Aa, bizim peygamberimiz. Ne güzel demiş. Ben daha korkmam ki. Kim korkuyormuş abi? Kime demiş?
0: Hazreti Ebu Bekir'e. Dedem anlatmıştı. Peygamberimiz en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkar ve yolda bir mağaraya saklanırlar.
1: Fırtına mı çıkmış?
0: Yok canımın içi. Peygamberimiz Müslümanlara yapılan eziyet yüzünden Mekke'den Medine'ye göç etmeye karar vermiş. Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkmışlar. Mekkeli kötü adamlar peşlerine düşünce bir mağaraya saklanmışlar. Ama Hazreti Ebu Bekir çok korkuyormuş. Mekkeliler onları bulursa peygamberimize kötülük edebilirlermiş. Bu yüzden peygamberimiz ona la ta'sen, yani korkma demiş. İnnallâhe mâna. Allah bizimle beraber.
1: Ne güzel. O zaman bizim de korkmamıza gerek yok.
0: Aynen öyle.
1: Allah bizimle beraber. Ha?
2: Çocuklar evde yalnız kaldı. Cimcime kim bilir nasıl korkmuştur fırtınadan. Yok, yok. Çocuklar yok. Allah'ım sen yardım et. Sakin olmalıyım. Nerede olabilirler? Çelebi'nin anahtarı çalışma masasındaydı. Demek ki bir şekilde dışarıda kaldılar. Hay Allah. Saat. Çelebi'nin saati kolundaysa hadi inşallah. Ormanda mı? Çelebi mağarada. Cemre? Cemre nerede? Ah yok. Çelebi onu bırakmaz. Oh, elhamdülillah.

0: Çelebi, iyi misiniz evladım?
1: Biz iyiyiz dede.
0: Neyin var evladım? Fırtına çok mu korkuttu sizi? Ah evladım, kardeşinin sorumluluğu da var tabii. Nasıl korktun kim bilir?
1: Korkmadım dede, sadece çaresiz hissettim.
0: Ne güzel bir çare düşünmüşsün. Kendine de, kardeşine de sığınacak bir yer bulmuşsun işte.
1: Çaresizliğim bizimle ilgili değil dede. Biz korunabileceğimiz bir yer bulduk çok şükür. Ya sığınacak yer bulamayan çocuklar?
0: Ah.
1: 2023 yılındayız dede. Kasım ayındayız. Bazı devletler diğer gezegenlere yerleşmeye çalışıyor. Ama bu dünyada sığınacak bir yer bulamayan çocuklar var.
0: İlahi çocuk, ciğerimi yaktın.
1: Çok çaresiz hissediyorum dede.
0: Ah, çaresizlik bize yakışmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisine Allah'ı vekil kılacağız.
2: Sen de mi fırtınadan korktun dede? Korkma dede. Allah bizimle beraber.
0: Çelebi, sen ne güzel bir çocuksun. Yağmur dindi. Hadi çocuklar, eve dönelim.

0: Peygamber Efendimiz her türlü tedbiri almıştı. Müşrikleri yanıltmak için Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırdı ve gizlice dostu Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Gece yarısı evden birlikte çıkıp kimseye görünmeden Sevr Dağı'na tırmandılar.
1: Peygamberimiz bu dağ taşı avcunun içi gibi biliyormuş demek ki.
0: Hayır evlat, keşif yapmışlar. Gizlenebilecekleri bir yer aramışlar. Civarı iyi bilen bir rehberden yardım almışlar.
1: Ya.
0: Üstelik burası da rastgele seçilmedi. Bu da Medine yolu üzerinde değil. Yani aslında müşriklerin peygamberimizi aramak için bakacakları son yer.
1: Vay! Her şeyi düşünmüşler.
0: Dahası var. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Sevr mağarasında 3 gece kaldılar. Bu 3 geceyi Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah da onlarla geçirdi. Abdullah sabaha doğru yanlarından ayrılıp Mekke'de gecelemiş gibi davranıyor, müşriklerle ilgili haberleri akşamları peygamberimize ulaştırıyordu. Hazreti Ebubekir'in çobanı da otlattığı koyun sürüsünü akşamları mağara tarafına sürüyor. Sabahleyin Abdullah mağaradan ayrılınca onun peşinden sürüsünü oradan uzaklaştırıyordu. Böylece hem onlara içecekleri sütü sağlıyor hem de Abdullah'ın ayak izlerini kaybettiriyordu.
1: İnanılmaz! Daha önce bu ayrıntıları anlatmamıştın dede.
0: Peygamberimiz Müslümanların huzurla yaşayabileceği bir yurt arıyordu. Kimsenin zarar görmemesi için her şeyi titizlikle planladı. Yani önce elinden geleni yaptı. Biz de elimizden geleni yapacağız evlat. Yaptık da elhamdülillah.
1: İnşallah yapmışızdır dede.
0: Hadi güneş yükselmeden mağaraya ulaşmamız lazım. Evlat, o kutlu yolculuk için her türlü tedbir alınıp şartlar hazırlanmıştı. Ama müşrikler de kararlıydı. Peygamberimizi bulmak için her şeyi yaptılar ve izini bulup mağaranın yakınlarına kadar geldiler. İşte o zaman yapılacak tek şey vardı. Allah'a sığınmak.
1: Aslında onlar mağaraya sığınırken de Allah'a sığınmışlardı. Allah da onları korudu.
0: Berhudar ol evlat.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: Düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.
0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Ha? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini, dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş. Hilal'in en sevdiği çikolata. Hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamış.

Yapmak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: hiç yerinde durmuyor.
1: Biraz acele ediyorsun sanki.
0: Evet, acele ediyorum çünkü annemle mutfakta kurabiye yapacağız. Aa, bak yine düştü.
1: Boyama kitapları mı onlar?
0: Hayır, hepsi boyama kitabı değil. İşte bunlar da hikaye kitabı.
1: İstersen bugünkü hikayemizi senin seçtiğin bir kitaptan okuyabilirim.
0: Bu kitaptan bir hikaye okuyabilirsin. Ama ondan önce sana bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyleyeceğin şey çok önemli galiba.
0: Evet, hani sen daha önce bana anlattığın hikayeleri babandan öğrendiğini söylemiştin ya.
1: Evet.
0: Beni babanla tanıştıracağını da söylemiştin. Ama hala tanıştırmadım.
1: Madem babamla tanışmayı bu kadar çok istiyorsun, inşallah en kısa zamanda seni onunla tanıştıracağım.
0: Baban da bana tıpkı senin gibi hikayeleri anlatır mı?
1: Elbette anlatır. Zaten o hikaye anlatmayı da çocukları da çok sever.
0: Ben de hikaye dinlemeyi çok seviyorum.
1: O halde severek dinleyeceğim bir hikayeyi anlatmaya, affedersin, okumaya başlıyorum. Kırlangıçlar göç eden kuşlardır.
0: Göç etmek ne demek?
1: Yaşadığı yerden başka bir yere gidip yerleşmeye göç etmek deriz. İşte kırlangıçlar da soğuk olan yerlerden daha sıcak olan yerlere göç edip

0: yavrularını burada büyütürler. Kırbın da göç etme vakti gelmişti.
1: Ha, kırbık mı?
0: Hayır, kırpık.
1: Kırpık, hikayemizin kahramanı mı?
0: Evet, göç mevsiminde bütün kırlangıçlar erkenden yola çıkmıştı. Ama kırpığı uyandırmayı unutmuşlardı. Kırpık yuvasında gözlerini açtığında etrafına şöyle bir bakındı. Diğer yuvaların içinde bir tane bile kırlangıç göremeyince telaşlandı. Kırpık, eyvah, arkadaşlarımın hepsi gitmiş bile. Ben şimdi yolu nasıl bulacağım diye kendi kendine konuşmaya başladı.
1: Bence yolunu arkadaşlarının yerde bıraktıkları izlere bakarak bulabilirdi.
0: Ama kırlangıçlar havada çok uzun süre kalabilen kuşlardır. Yere çok az inerler.
1: Bir kırlangıç hiç dinlenmeden havada ne kadar kalabilir ki?
0: Örneğin sen okula gitmek için evden çıkarken bir kırlangıcın da yuvasından havalanıp uçtuğunu düşünelim. Sen bütün gününü okulda geçirip eve geldiğinde bile o kırlangıç hala gökyüzünde uçuyor olabilir. İşte bu kadar uzun süre havada kalabilir bir kırlangıç.
1: Peki hiç susamıyor mu bu kuşlar?
0: Susamaz olurlar mı hiç? Ama onlar yere konmadan da bir su birikintisinden veya gölden su içebilirler.
1: Öyleyse kırpık yolunu bulabilmek için ne yaptı?
0: Aklına bilge kırlangıcın sözü gelince rahatladı.
1: Ha? Bilge kırlangıç mı? O da kim?
0: Bilge kırlangıç, kırpık ve arkadaşlarının öğretmenidir.
1: Benim öğretmenim de çok bilgili. O bize hep güzel şeyler söylüyor.
0: Ne gibi şeyler?
1: Ellerinizi yıkamadan sofraya oturmayın. Yediğiniz ekmeğin kırıntılarını da sakın çöpe atmayın. Onları kuşlara, karıncalara verin diyor. İşte öğretmenimiz bize bunun gibi şeyler söylüyor. Öğretmenimiz daha başka güzel şeyler de söylüyor. Ama benim aklıma sadece bunlar geldi.
0: Güzel. Kırpın aklına da öğretmeninin şu sözü gelmişti.
2: Telaşa kapılıp acele ederseniz çabuk hata yaparsınız. O yüzden sakin olmalısınız. Önce sakinleşin, sonra karar verin.
1: Ay, çok güzel bir söz. Peki kırpık öğretmeninin bu sözünü hatırlayınca ne yaptı?
0: Biraz sakinleşti ve ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Daha önce arkadaşlarıyla göç ettiği için nereye gideceğini biliyordu. Hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsam belki arkadaşlarıma yetişirim dedi ve kanatlarını çırpmaya başladı.
1: İşte böyle uçtu, uçtu, uçtu değil mi?
0: Evet. Önce şehrin üstünden geçti. Sonra bir tepenin etrafından dolanıp bir ağacın dalına kondu. Aynı ağaçta kendisi gibi geride kalan ve ne yapacağını bilemeyen başka bir kırlangıç daha vardı. O kırlangıç kırpığı görünce çok sevindi ve ilk defa göç ettiğim için yolu bulamıyorum dedi.
1: Peki kırpık ona ne dedi?
0: Ben yolu biliyorum, birlikte yolculuk edebiliriz dedi. Zaten kırpık da onu görünce çok sevinmişti. Artık onun da bir yol arkadaşı olmuştu.
1: Acaba diğer kırlangıçlara yetişebilecekler mi?
0: Bakalım yetişebilecekler mi? Hapşır! Kapıyı ya da pencereyi kapatsak çok iyi olur.
1: Hapşır! Evet, içeride çok rüzgar var. Sonra ne oldu?
0: Kırpık'la yol arkadaşı birlikte dağları tepeleri geçtiler. İki gün bu şekilde yolculuk yaptıktan sonra bir de ne görsünler?
1: Ne görmüş olabilirler ki? Dur, hemen söyleme. Kendine arkadaş arayan büyük beyaz bir bulut mu gördüler yoksa?
0: Hayır.
1: Öyleyse... Belki de karşılarına bunun gibi büyük bir dağ çıkmıştır. Bu dağı nasıl geçeceklerini düşünüyor olamazlar mı?
0: Hayır, çünkü karşılarına böyle bir dağ da çıkmamıştı. Kırpık arkadaşlarını bir ağacın üstünde dinlenirken buldu. İşte gördükleri şey buydu.
1: Ben olsaydım hemen arkadaşlarımın yanına giderdim. Sonra da onlara sarılırdım.
0: Kırpık da yanındaki kırlangıçla hemen arkadaşlarının yanına gitti zaten. Arkadaşları onu görünce çok sevindi. Sonra hep birlikte yola devam ettiler.
1: Yine derelerin, tepelerin üstünden geçtiler değil mi?
0: Evet, ama en sonunda varmak istedikleri yere de gelmişlerdi.
1: Yolculukları bitti mi yani?
0: Çok şükür bitti.
1: Yaşasın, artık yuvalarını yapabilecekler.
0: Zaten kırlangıçların hepsi yeni yuvalarını yapmak için uygun bir yer aramaya başlamıştı bile. Ama kırpık hiç acele etmedi.

0: sakince düşünerek en güzel yeri bulup yuvasını buraya yaptı.
1: Bak şimdi ben ne yapıyorum? Bu defa acele etmedim. Saplayı hiç düşürmeden yerleştirdim. Artık mutfağa gidebilirim.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Silke. Kurye aklı Silke. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: nerede kaldı bunlar Allah aşkına? Benim bildiğim çocuklar şimdiye gürültülü bir giriş yapmış olurlardı. İşte böyle.
1: Selamun aleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam çocuklar. Nerede kaldınız? Bakın istekli değilseniz iptal edebiliriz.
2: Yok. Öyle şey olur mu Bilge? Biz çok istekliyiz.
1: Evet, bu kek olayı bizim fikrimiz. Arif babaya teşekkür keki olacak bu.
2: Evet, bizim için yaptığı onca şeyden sonra ona en azından bunu yapalım dedik.
1: Evet, tek sorun kek yapmayı bilmiyoruz.
0: Tamamdır, biz de bu yüzden buradayız. Hadi bakalım önlüklerinizi giyin.
2: Allah Allah.
1: Ne oluyor böyle?
0: Bugün işimiz var desenize.

0: Bütün sabah in çık in çık yoruldum çocuklar. Siz baksanıza kapıya kim gelmiş?
1: Hay hay Bilge.
2: Emrin olur. Sen bize kek yapmayı öğrettin ya. Hı?

0: 무던의 벌레.
1: Çeşit şifreli kutu galiba bu. Ama neye göre bulacağız bu şifreyi acaba?

0: Aa, bak.
1: İyi fark ettin Caner. Ben de yere düştün sanmıştım.
0: Yok canım. Amma etti sen de.
1: Hadi gel. Ofiste bunu bir inceleyelim.
0: Bu şekiller ne sence?
1: Yanlarında yazılar var. 9 satır var.
0: Aynı kutuda olduğu gibi.
1: Ayakta dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir.
0: Allah Allah.
1: Oh. Ne bekliyordum ki?
0: İkincide ne yazıyor?
1: Dik dur ve ellerini yere doğru 45 derecelik açıyla uzat.
0: Kusura bakma.
1: Belki bu hareketleri daha açık bir alanda denemeliyiz.

0: Sırt üstü yere uzan ve ayaklarını 90 derece açıyla göğe uzat.
1: Bir şeye benziyor mu?
0: Yani beden dersindeki mum duruşuna benziyor ama.
1: Mum duruşu mu?
0: Acaba her duruş bir şekle mi tekabül ediyor? Mısır yazıları gibi yani. Bir doğru dursana Ali. Ne yapıyorsun Allah aşkına?
1: Geç bakalım. Biraz da sen duruş yap, ben okuyayım.
0: Şu düştüğümüz hale bak.
1: Alnını yere koyup iki kolunu iki yana aç ve avuç içlerini yere bastır.
0: İntikam alıyorsun değil mi? Bu ne böyle ya?
1: Yazan bu gerçekten. Dursana! Nereye gidiyorsun Caner?
0: Bir yere gitmiyorum. Kaçın çocuklar.
1: Sanki bir S harfi.
0: Ben iyiyim ya. Allah razı olsun sorduğun için.
1: Hadi oyalanmayı bırak. Yapacak işlerimiz var.
0: Daha ne yapacağız Allah aşkına?
1: Kum havuzuna geç.
0: Daha yeni kurtuldum kum havuzundan.
1: Hadi geç geç. Sanırım çözümü buldum. Dik dururken sağa doğru uzan ve avuç içlerini birleştir. Tabii yerde yapınca ters oldu. Dur bakalım. İşte ilk harfimiz P.

0: Bunu nasıl yaptığımı bilemiyorum. Bir daha deneyelim.
1: Tamamdır. İşte oldu. Gelin bakın.
0: Paylaşmak.
1: Şunlara bak. Bunlar tanıdığımız kişilerin telefon numaraları.
0: Nasıl yani?
1: İşte bak, şu Ethem amcanın, bu Gazanfer amcanın, şu annenin, bunlar da mahalleden başka tanıdıkların, komşuların.
0: Hayırdır inşallah.
2: Hayır, hayır çocuklar, merak etmeyin.
0: Arif baba.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Arif baba. Kutuyu açtık ama telefon numaralarını anlayamadık.
2: Açıklayayım çocuklar. Paylaşmak dinimizde önemli yere sahiptir. Allah'ın emrettiği, yapmamızı istediği önemli ödevlerden biridir.
0: Peki bugünle alakası nedir?
2: Sizin benim için güzeller güzeli bir kek hazırladığınızı duydum.
1: Aa, şimdi anladım.
2: Böyle nimetlerin tadı paylaştıkça artar çocuklar. Peygamberimiz de paylaşmayı tembihlemiştir hadislerinde. Paylaştıkça rızkın bereketi de artar. Şimdi anladınız mı telefon numaralarının anlamını?
0: Ben hemen telefonun başına geçiyor. Herkesi kek yemeye davet ediyorum.
1: Ben de sana yardım edeyim.
2: Hay Allah. Ah.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Emin?
1: Efendim kardeşim.
0: İyi ki gelmişim buraya be.
1: Doğru. Önce Taşhan'a gitseydin bugün ezberin gecikecekti.
0: Öyle değil ya. İyi ki hafızlığa başlamışım demek istedim.
1: Tamam işte. Başlamasaydın bugünkü işin bitmemiş olurdu. Başlamak bitirmenin yarısıdır Harun.
0: Yani diyorum ki...
1: Anladım anladım. Takılıyorum.
0: Of ya.
1: Evet, iyi ki başlamışsın. Sen ne güzel hafız olacaksın. Biz de senin gibi güzel bir dost kazanmış olduk.
0: Allah razı olsun.
1: Kur'an kadar güzel bir dost, Kur'an kadar güzel bir meşguliyet olabilir mi? Başlarken lezzet, biterken huzur verir. Sayfaları cennet kokar. Kelimeler bizi cennete taşır. Ne güzeldir onu okumaya layık olmak. Ne oldu ya?
0: Dostum, şiir gibi konuştun. Çok güzeldi, çok.
1: Abartma Harun.
0: Yo, ne abartması? Kur'an sevgisi ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
1: Allah razı olsun dostum.
0: Şiir gibi aynı. Hey, şiir demişken şiir okusana sen. Çok güzel okursun eminim.
1: Şey, aslında severim okumayı da.
0: Vay, demek şiir de biliyorsun. Okusana hadi, okusana.
1: Yok ya.
0: Hadi dostum oku.
2: Selamün aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam.
2: Ne okuyoruz bakalım?
3: Hiçbir şiir. Şiir.
2: Hiçbir şey mi? Şiir mi?
3: Şiir.
1: Hiçbir şey.
2: Anladım. Şiirin adı hiçbir şey.
0: Hakkı baba, Emin az önce çok güzel bir konuşma yaptı. Şiir gibi. Şimdi de şiir okuması için ısrar ediyorum.
2: Demek zamanında geldim. Tevafuka bak.
1: Zamanında derken Hakkı baba?
2: Anlatırım. Hele sen şu şiiri bir oku bakalım bize.
1: Şey, aslında...
0: Hadi ama ya.
1: Peki. Ya Rab, Kur'an'a aşık et beni. Görmesin gözüm başka ne hitabet ne kitabet. Eylemesin gönlümü başka ne keramet ne kelamet. Yalnızca Kur'an'ın dursun, yalnızca Kur'an'ın yüreğimde. Ya Rab, bize ikra dedin ya, amenna. Nasırlanır dilimiz okumaktan, asırlanır yılımız dokumaktan. Ya Rab, şükürler olsun sana, şükürler olsun ki eyvallahımız da yalnız sanadır. Bize eyvallahı öğreten, Kur'an'ı verdiğin geceye dilimin dönmediği, ilmimin yetmediği kadar şükürler olsun.
2: Maşallah Emin, ne güzel okudun.
0: Muhteşemdi ya.
1: Allah razı olsun, mahcup ettiniz beni.
2: Ben de tam size bir derneğin şiir okuma yarışması yaptığını söylemek için gelmiştim.
3: Şiir okuma yarışması mı?
2: Evet çocuklar, neden şaşırdınız?
1: Tevafuk oldu da.
0: Evet, tam da şiir konusunun üstüne.
2: Evet, öyle oldu. Ben de hanginiz katılmak istersiniz diyecektim.
0: Katılacak arkadaş kendini belli etti.
2: Aynen öyle oldu.
1: Ama...
2: Aması yok Emin. Yarışmaya katılıp güzelce temsil et bizi.
0: Of Emin ya. Sürekli bir ısrar beklemeler, sürekli utanmalar, sürekli amalar, sürekli...
1: Tamam Harun, tamam. Katılacağım.
0: Adamı böyle ikna ederim işte.
2: Neyse çocuklar. Ben başvuru şartlarını öğrenmeye gideyim. Harun da sana yardım etsin. Güzel bir şiir seçin bakalım.
0: Konusu ne Hakkı baba?
2: Allah sevgisi Harun. Müslümanların en iyi bildiği şey.
1: Eyvallah Hakkı baba.
2: Hadi sağlıcakla.
1: Of Harun ya. Çok stres yaptım.
0: Hadi ama dostum. Başarırsın sen.
1: İnşallah. Ama hala hangi şiiri okuyacağımı bulamadık.
0: Ha, bir de o vardı değil mi? Biraz düşünelim.
1: Aslında bilinen bir şiirle katılmak istemiyorum.
0: Aa, çok güzel fikir aslında. Peki nereden bulacağız?
1: Aklıma Fatma abla geliyor.
0: Şiir mi yazıyor Fatma abla?
1: Yo.
0: Ya
1: Harun, Fatma abla ne iş yapıyor?
0: Kitap işi.
1: Şiir nerede yazılı olur?
0: Kitapta. Ha, Fatma abla şiir kitabı yazmış.
1: Of ya.
0: Şaka yaptım, şaka. Gidip bakalım kitaplara, bulalım güzel bir şiir.
1: Çok şükür. Hadi gidelim. Yok ya, seçemedim bir türlü.
0: Kötü mü ki bunlar?
1: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Ben kararsız kaldım. Yoksa şiir kötü olur mu hiç?
0: Yine şiir gibi konuştun.
1: Harun ya, gerçekten çok stres yaptım.
4: Stres yapacak bir şey yok Emin. Seçeceksin, bir tane okuyacaksın.
5: İstersen yardım edelim.
1: Çok iyi olur Fatma abla.

0: Allah. Ama ben daha önce okunmamış şiir olsun istiyorum.
1: Hayda. Yazılmamış da olsun mu paşam? Yazılmamış da olsun mu? Yazılmamış.
2: Bana müsaade.
0: Hayda. Ne oldu bu çocuğa?
1: Harun işte. Allah bilir ne unuttu da birden aklına geldi.
3: Neyse. Hadi biraz daha şiir bakalım biz.
2: Versene kağıdımı ya.
4: Bu kağıdı ben havada buldum.
2: Ama benim kağıdım.
4: Ne ki bu?
2: Emin'in katılacağı şiir okuma yarışması için. Farklı bir şiir arıyordu. Ben de kendim yazmak istedim.
4: Bakalım neler yazmışsın.
2: Okuma ya.
4: Yanağım ark olmuş. Gözümden yaşlar. Süzülüyor ince ince.
2: Yeter ya.
4: Hanimiş benim duygusal kardeşim.
2: Çok kötüsün abla.
4: Hakikaten gözünden yaşlar süzüldü ya.
1: Olur mu hiç öyle şey Harun? Birisine kızıp da şiir yazmak bırakılır mı?
2: Ama anlattım ya hocam. Neler yaptı bana?
1: Yanlış yapmış. Duygular kişiye özeldir. Başkaları senin neler hissettiğini bilemez.
2: Çok kırıldım hocam.
1: Kırılgan insanlar daha güzel şiirler yazar biliyor musun?
2: Gerçekten mi?
1: Evet. Bakma hep şaka yaptığıma. Ben de duygusal biriyim. Birisi benim de duygularımla alay etse ben de üzülürdüm.
2: Ah abla ya.
1: Hadi hadi üzülme artık. Ben Zehra ile konuşurum. Hatta kim bilir? Belki konuşmaya gerek kalmadan anlar hatasını.
2: Hiç sanmam hocam.
1: Bilemezsin. Hadi bakalım sen içeri gir, şiiri tamamla. Emin başka şiir seçmeden yetiş.
2: Tamam hocam.
1: Aferin sana. Duygusal ol biraz, duygusal. Gag nedir ya? Allah Allah.
0: Gözümden yaşlar süzülüyor ince ince ya Vedud. Kalbimde bitmeyen bir savaş başlar. Zikrin dilimden gidince ya Vedud. Senden isteyenin boş dönmez eli. Sanadır müminin bütün ameli. Yüreğimin senden bir tek emeli. Kavuşmaktır en sonunda ya Vedud. Ey aşkla dolduran gülün yadını. Unutturma bana zikrin tadını. Her sabah duymaya güzel adını. Doğuyorum günden önce ya Vedud.
5: Hayatımda bu kadar güzel bir şiir duymadım. Hele ki bu kadar güzel okuyanı ilk kez duyuyorum.
1: Allah'ın Vedud ismi de şiire pek yakışmış.
5: Evet. En çok seven ve sevilmeye en çok layık olan demek. Gerçekten harika.
0: Allah razı olsun Hakkı Baba.
3: Gerçekten harikaydı Emin. Diline sağlık.
2: İnşallah kazanırsın Emin.
0: İnşallah dostum. Allah razı olsun hepinizden.
1: Acaba şiir kimin şiiri?
5: Hakikaten sormayı unuttuk. Kimmiş bu kalemi güçlü şair?
3: İnanmıyorum. Harun sen mi yazdın bunu?
2: Evet.
5: Harun, senin böyle maharetlerinde mi vardı?
2: Emin farklı bir şiirle katılmak istiyordu. Onun için yazdım.
5: Bundan sonra Allah için yazmaya devam edeceksin Harun. Müslüman kalemini öyle güzel şeyler için kullanmalı. Tebrik ederim seni.
4: Özür dilerim Harun. Hakkını helal et. Seninle dalga geçmemeliydim.
2: Helal olsun abla. Zaten Selim Hoca hatanı anlayacağını söylemişti.
4: Anladım.
5: Hadi bakalım çocuklar. Şimdi hep birlikte gidip şu şiiri bir dinletelim.
2: Hadi gidelim. Süper olacak. Birinci olacak inanıyorum. Yaşasın.
5: Hadi gidelim. Hadi. Elhamdülillah.
3: Diğer şiirler de güzeldi. Ama bizimki bir başkaydı yahu.
4: Dinleyenlerin gözleri doldu hep.
1: Hey be aslanlarım benim.
2: Aslanlarım?
1: Sen ve Emin işte.
2: Ama yarışmayı Emin kazandı.
0: Sen olmasan belki de kazanamayacaktım Harun.
2: Öyle deme ya. Okuma yarışmasıydı sonuçta.
0: Ama başka şiir olsaydı bu kadar duygulu okuyamazdım büyük ihtimalle.
5: Aferin Emin. Hem başarılı hem mütevazısın.
2: Olsun. Ben bu başarıyı sadece Emin'in olarak görüyorum.
0: Al Harun. Birincilik nişanı bende kalsın, ödül sende.
2: Olmaz. Asla. Yarışmayı sen kazandın.
0: Olur dedim.
1: Ödül ne ki acaba?
6: Vay canına. Harun, parayı alman için 5 saniyen var, yoksa ben alırım.

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bul.

0: Da yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
1: Ne güzel.
0: O yüzden Ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
1: De bakalım.
0: Sen şimdi Ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya. Ben de yuvama gideceğim.
1: Neden?
0: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
1: Ama neden?
0: Çünkü... Elinde varsa fazlası, paylaş, bölüş, çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer, çok daha güzel doyarsın. Ne mal, ne mülk, ne nimet, senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma, bir hırka.
1: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
2: Paylaştıkça çoğalır.

0: çalmayı seviyorum.
1: Puf. Geçmiş olsun. Ne oldu?
2: Geçmiş olsun Puf.
0: Çok teşekkür ederim. Sabah duş alıyordum, sabun yere düşmüş. Yerde ıslak olunca kayıp düştüm. Çok şükür bir şeyim yok.
1: İncilerim, ev kazalarına çok dikkat etmeliyiz.
3: Hayırlı günler öğretmen hanım. Hayırlı günler yavru balıklar.
2: Hayırlı günler yengeç.
1: Bu kez neler yapıyorsun yengeç?
3: Bu kez gönüllü bir iş yapıyorum. Mercan Yan'ın en yaşlı balığı Tonton Nine epey yaşlandı. Onun evini tadilat yapıp temizleyeceğim.
1: Ne güzel bir iş. Tonton Nine buna çok sevinecek.
4: Gönüllü iş ne demek ki?
1: Yani hiçbir karşılık beklemeden yapılan iyiliklere gönüllü olmak diyoruz Kıpır.
4: Öğretmenim, keşke biz de yardım etsek.
1: Harika bir fikir. Ne dersin yengeç? El birliğiyle bu gönüllü işi yapalım mı?
3: Böyle bir yardıma hayır diyemem. Hadi gelin benimle birlikte.
4: Evet, Kıpır hazır bile. Nereden başlıyoruz? Buradaki cam kırıklarını temizlemekle başlayayım.
1: Kıpır dur.
4: Ha?
1: Cam kırıklarına yaklaşmamalısın. Bir yerin kesilebilir. Bir şey kırıldığı zaman bir yetişkinden yardım isterseniz zarar görmemiş olursunuz incilerim.
4: Anladım öğretmenim.
3: Ama bu yeni çerçeveye resim koyabilirsin Kıpır.
4: Böyle çok daha iyi oldu.
3: Evi makineyle süpürsem iyi olacak. Priz nerede acaba?
5: İşte burada.
3: Dur Sütlaç, dur. Yavru balıklar prizlerden uzak durmalı. Çünkü prizlerin içinde elektrik var. Sana zarar verebilir.
5: Anladım.
3: Ama salonu süpürebilirsin.
5: Yaşasın.

0: mis gibi koktu. Tonton yine afiyetle yesin. Dur güçlü. Ocağın yanına çok yaklaşmamalısın. Ateş ve kaynayan şeyler tehlikelidir.
1: Tamam öğretmenim.
0: Bir de meyve salatası yapacağım. İstersen çilekleri yıkayabilirsin güçlü.
1: Anlaştık.
2: Kendimi çok mutlu hissediyorum.
0: Çünkü karşılık beklemeden Tonton Nine'nin evini temizledik. Ve iyilik her kalbe çok mutluluk verir.
3: Hepimizden Allah razı olsun.
4: Amin.
5: Ev kazalarını da öğrenmiş olduk öğretmenim.
3: Ne duruyoruz o zaman? Şarkımız gelsin.
6: Islak zemine basma, hop diye kayarsın sonra. Canın yanmasın, dikkat et.

0: Hey dostum, dikkatli ol.
1: İşim nerede?
2: Anlamadım. Lila, sana diyorum. Çantamı gördün mü? Okula geç kalıyoruz. Hı? Allah Allah. Ne oldu şimdi durduk yere? Hı? Hatırladım. Küstük mü yine? Tamam. Nedenini çok iyi biliyorum. Dün senin hakkın olan pastayı yedim. Özür dilerim.
3: Dün sen mi yedin?
2: Tamam, özür dilerim. Sana bugün beslenme çantamdaki kurabiyelerimden iki tane verebilirim. Hı? Barışalım hadi. Sen bilirsin. Aa, çantam da buradaymış. Alıyorum ve gidiyorum.
4: Hayırlı günler Lila.
5: Aa, duymadı galiba.
0: Çok telaşlı görünüyor.
4: Lila, Lila dur bekle.
6: Merhaba Lila. Ha? Lila?
4: Seni de mi duymadı? Ha?
6: Selam verdim ama hiç umursamadı bile.
2: Lila bugün biraz öfkeli bence. Bana da küsmüş.
0: Bize de mi küsmüş?
6: Öyle olmalı. Acaba geçenlerde saklambaç oynamak istemişti. Benim de o gün canım kuyruk bol oynamak istiyordu. Ondan mı küstü?
4: Ama bize nedenini anlatması gerekiyordu. Bu şekilde davranması hiç güzel değil.
2: Hadi sınıfa, zil çaldı.
7: İncilerim, ön yargılı olmamanın önemini anladınız değil mi?
1: Evet!
7: Lila, o zaman sen bize ön yargılı olmamak hakkındaki düşüncelerini söylemek ister misin?
2: Lila olamaz. Öğretmenimize de mi küstün?
7: Lila, her şey yolunda mı canım?
4: Lila hiçbirimizle konuşmuyor. Öğretmenim küsmüş. Ben de onunla konuşmayacağım.
2: Sabah benimle de hiç konuşmadı. Özür dilememe rağmen hiç ama hiç konuşmadı.
7: İncilerim, biraz önce derste ne işledik?
0: Ön yargılı olmamamız gerektiğini işledik.
7: Ön yargı neydi? Karşımızdaki hakkında bilgi sahibi olmadan karar vermek, onun davranışlarını kendimize göre yorumlamak ön yargıdır. Karşımızdakinin davranışını, nedenini bilmeden yargılayıp karar veremeyiz.
6: Evet, belki de Lila'nın başka bir sorunu vardı.
7: Ön yargılı olursak sevdiklerimizle ilişkilerimiz zarar görür. O yüzden önce Lila'yı dinlemeliyiz.
0: Ama konuşmuyor ki.
7: Denemeliyiz incilerim. Hadi gelin bakalım. Lila, arkadaşların senin onlara küstüğün için konuşmadığını düşünüyor.
0: Sorun nedir Lila? Seni tanıyorum.
4: Sen öyle bir arkadaş değilsin ki.
2: Küssen de hemen barışırsın sen Lila. Başka bir sorunun olmalı.
6: Şuraya bakın. Diş, diş.
2: Aa, olamaz. Dişin yok.
0: Kaybolmuş Lila. Yok.
4: Nasıl oldu bu?
7: Lila tebrikler. Büyüyorsun. Belirli bir yaştan sonra süt dişlerimiz dökülür. Yerine yepyeni ve çok daha sağlam dişlerimiz gelir.
3: Sahiden mi öğretmenim? Sahiden mi? Dişim çıkacak mı?
7: Elbette çıkacak. Süt dişlerimiz dökülür ve yenileri gelir.
2: Oh, rahatladım. Benim daha süt dişlerim dökülmedi.
7: Zamanı geldiğinde herkesin dişleri dökülür kapır.
4: Daha önce söyleseydin ya Lila. Küstün zannettim canım arkadaşım.
3: Ben sabah uyandığımda dişim çıktı aniden. Çok korktum. Diğer dişlerim de ağzımın içinde kalsın. Çıkmasın diye hiç konuşmadım.
2: Oh, yani pastanı yememe de kızmadın değil mi?
3: Hayır. Ona hala öfkeliyim kapır.
2: kızma kızma. Hem kızma hem üzülme. Yeniden dişin çıkacakmış işte. Kurabiye teklifim de hala geçerli.
7: Demek ki Lila kimseye küsmemiş. Doğru olanı ve sebebini öğrendik.
0: Ön yargılı olmamak gerekiyormuş gerçekten.
6: Gerçek hiç de düşündüğümüz gibi olmuyor bazen demek ki.
7: Aferin incilerim. Ve Lila meraklanma. Süt diş gider, yenisi gelir.
3: Yaşasın! Eski

0: şaşırdı.
1: Süt dişimiz sallanır. Vakti gelince ayrılır. Yeni dişlerimiz çıkar. İncilerim dişlerine hep...
2: Çok iyi bakar.

0: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: ya Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyaret gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera, ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak,
2: biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve
3: "Buldum!"
1: diye bağırdı bir anda Ayla.
2: "Ayla!"

0: patlattın, dedi Bera. Ne buldun, hadi anlat bana da.
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
2: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
1: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla
0: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
1: dedi kardeşine.
2: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
1: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
2: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
1: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
2: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
1: Ayla koşarak topu geri getirdi.
2: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
1: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
2: Güzel, kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu.
0: 2.
2: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
1: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
2: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
1: Bera cevap verdi.
0: 2 kez.
1: Ayla devam etti.
2: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder toplamı söyle.
1: Bera direkt cevabı söyledi.
0: 4.
2: Hadi şimdi 3 kez sektir,
1: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
2: Kaç kez sektirdin?
1: Diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
0: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6.
1: Dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
0: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
1: dedi.
2: Kaç etti Bera?
1: Diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
0: 8,
1: diye bağırdı.
0: Allah'ım sana şükürler olsun. Artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
1: Ayla araya girdi.
2: Şşş, dedemle babaannemi de.
1: Bera.
0: Evet evet, onları da. Amin,
1: dedi. Ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?

0: diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
1: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
0: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
0: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
1: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
0: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
1: Başka bir yol bulalım Bera,
0: dedi Ayla.
2: Buldum,
0: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
1: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
0: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
1: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın. O parça eksik.
0: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
0: dedi Bera.
1: Tamam hazırım,
0: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
2: Neden telaşlandın Ayla?
0: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
0: dedi. Bera,
2: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
0: diye sordu. Dede,
3: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
0: Bera,
2: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
0: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
0: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
1: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,"
0: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
2: "Hamd ile hamd ederiz."
0: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
3: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,"
0: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla'yla Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar, bir sonraki macerada

0: Ne düşünüyorsun?
1: Senin düşündüğünü.
0: Ben ne düşünüyorum?
1: Benim düşündüğümü.
0: Peki biz ne düşünüyoruz?
1: Aynı şeyi.
0: Demek ki beygir ve keçi...
1: Demek ki...
0: Bizden kaçıyorlar.
1: Evet, kaçıyorlar.
0: Ama nereye?
1: Nereye?
0: İşte onu soruyorum.
1: Ben de soruyorum. Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Gerçekten de aynı şeyi düşünüyormuşuz.
0: Aklından hiçbir şey geçmiyor, değil mi?
1: Geçmiyor vallahi.
0: Of, tahmin etmiştim.
1: Ben de.
0: Tamam yahu. Hadi kaçırmayalım beygirle keçiyi.
1: Kaçırmayalım.
0: Takip edelim.
1: Edelim.
0: Yürü o zaman.
1: O zaman. Evet. Haydi.
0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Bilmem.
0: Şaşırmadım.
1: Ben de.
0: Of, baksana şuraya.
1: Baktım oraya.
0: Ne görüyorsun?
1: Tarla.
0: Başka?
1: Bir tarla daha.
0: İkisinin ortasında.
1: Yarım tarla. Etli beş tarla.
0: Yahu, o yarım tarlanın diğer yarısında ne var?
1: Çiftliği mi diyorsun?
0: Ha? Nihayet bildin.
1: Çok safsın Hacı Cavcav. Yarım saattir bakıyorsun, bir çiftliği göremedin. Sorup duruyorsun.
0: Karagöz,

0: Ciddi ol biraz.
1: Durum kötü.
2: Deme ya.
1: Niyeymiş? Bizim beygirle keçi kaçtılar. Hem de nereye?
2: Nereye?
1: Çiftliğe.
2: Ha, şu çiftliğe.
1: He, o çiftliğe.
2: Ne yapacağız peki?
1: Hele bir gidip yakından bakalım. Nedir bu işin aslı?
2: Bakalım Hacivat. Selamun aleyküm ağalar.
3: Aleyküm selam.
1: Organ ararız.
2: Yorgan mı? İp almaya gelmedik mi?
1: Yahu yorgan değil.
2: Organ demedim ki zaten.
1: Tamam Karagöz. Hiç çekemeyeceğim seni şimdi. Tamam, ip alalım.
2: İp alınca beni mi çekeceksin ki?
1: Ha?
2: Hayvanları bağlamayacak mıydık?
4: Biz anladık Karagöz. Bak şimdi. Şuradan doğruca gideceksiniz. Sağdan dördüncü dükkan. Yorgancı Hamdi var.
2: Al işte. Yine yorgan.
4: Yahu dur. Yorgancı Hamdi de ip de var.
2: He, şimdi oldu.
1: Pahalı mıdır acaba Çelebi ağa?
5: Ne bilelim biz yahu?
1: Sana mı sorduk Bekir efendi?
5: Evet.
1: Tamam, sana da soralım. Pahalı mıdır acaba?
5: Ne bilelim biz yahu? Paran yoksa ne gelirsin çarşıya?
1: Doğru ya. Haydi Karagöz'üm, gidip alalım iplerimizi.
5: Evet. Ne bakarsın?
2: Ya bu adam bağırınca aklım başıma geliyor. Yürü Hacı Cavcav yürü.
4: Bunlarda var bir iş.
5: Kokusu çıkar yakında.

0: Gitmişler Hacivat. Durmamışlar gitmişler. Arkalarına bakmamışlar gitmişler. Koşa koşa gitmişler. Seke seke gitmişler.
1: Ağlama Karagöz. Beni de ağlatacaksın.
0: Gitti benim kara geçim. Ben şimdi kime geçeyim? Kimin ile dalga geçeyim? Vay benim kınalı kuzum vay.
2: Yahu ben de sanırdım ki mahallede en yüksek ses benimki. Ta aşağıdan duyuldu sesiniz be biraderlerim.
3: Hakikaten yahu. Bu nasıl dertli bir yakarış? Bu nasıl hüzünlü bir sitem? Ne oldu azizim?
1: Neler olmadı ki Çelebi ağam?
3: Anlat da dinleyelim.
1: Anlatayım ağam. Geçen gün bizim keçiyle beygiri birlikte kaçarken gördük. Karagözlüm'le birlikte başladık takibe. Bir çalının ardına gizlendik. Baktık ki ne görelim.
3: Ne gördünüz?
1: Bizimkiler bir zenginin çiftliğinde bol yemi bulmuş, refah içinde eğleniyorlar. Ama ne eğlenmek?
2: He?
1: Ayrıntıları biraz abartmış olabilirim tabii.
3: Yahu ne var bunda? Hayvan bu. Yemi bulunca yiyecek tabii.
0: Ama bizim fakirhaneleri beğenmeyip zenginin çiftliğine kaçıyorlar ha.
2: Bak bu fena işte. Demek sizi beğenmiyorlar. Zengini daha çok seviyorlar. Refah içinde yaşamak için sizi terk ediyorlar.
1: Ha?
2: Artık sizin hayvanınız olmak istemiyorlar.
3: Yahu Bekir dur. Ne yapıyorsun? Ağlattın adamları.
2: Ben gerçekleri söyledim Çelebi.

0: Öyle mi söylenir?
1: Ya nasıl söylenir?
0: Bak şimdi. Ağlar. Anlaşılan o ki sizin hayvanlar sizin hanenizde çekmiş bulundukları darlık neticesinde bir miktar darlanarak refah seviyesi yüksek olarak görünen ki öyle zengin komşumuzun çiftliğinde karınlarını doyurmayı tercih etmiş görünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Hayda.
1: Aferin Çelebi.
2: Peki biz şimdi ne yapacağız?
3: Ben beygir olmadan yaşayamam.
1: Susun artık ya. Her şeyin bir çaresi vardır.
3: Ne yapacağız peki?
1: Öncelikle şu ağlamayı kesip dik duracaksınız.
2: Sonra?
1: Benden bu kadar. Gerisini Çelebi'ye sorun.
0: Gidip kaliteli yemler alıp hayvanlarınızın gönlünü edeceksiniz.
2: Ama bizde para yok.
3: Son paramızı Urgan'a verdik.
2: Hayır, ipe verdik.
3: Evet, ipe verdik.
2: Ben de öyle dedim.
3: Sus.
0: Tamam. Canım dert etmeyin. Bizler de destek çıkarız bir şekilde. Değil mi Bekir?
1: Tabii canım. Benim yiğitlerimin derdi olacak da bizim gözümüze uyku girecek ha. Yazar mı delikanlının kitabında be?
3: Yaşayın be dostlar.
2: Vallahi şimdi de sevinçten ağlayacağım. Ya ne iyi adamlar şu bizim tuzsuzla Çelebi.
3: 11, 12, 13.
2: Komşuluk böyle bir şey demek ki.
3: 17, 18.
2: O yüzden demiş peygamberimiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye.
3: 22, 20. Sus be adam. Şaşırdım işte. Tövbe estağfurullah.
2: İyi be.
3: 1, 2, 3, 4.
2: Komşuluk.
3: Al sen say.
2: Ben saymayı bilmem ki.
3: Allah'ım sabır ver.
2: Keçi.
3: Beygir.
2: Gel bili.
3: Gel kuçu deseydin bari.
2: Hay. Gel kuçu.
3: Karagöz, sen sus. Ben ikisini de birden çağırayım. Şimdi başımıza milletin horozunu, köpeğini toplayacaksın.
2: İyi be. Çağır bakalım.
3: Gelme. Me. Me. Gel.
2: Çağırmaya bak.
3: Bak Karagöz, sinirlerim tepemde zaten. Uğraşma benimle.
2: Sanki ben çok iyiyim. Bizim hayvanlara iyi yem alabilmek için evde ne var ne yok sattım.
3: Al benden de o kadar.
2: Ben yoruldum Acıvat. Bence biraz dinlenelim, sonra arayalım.
3: Ah, ben de tükendim kara gözlüm. 2 dakika kestirelim şurada.
2: Aman Hacı Cavcav, sıkı tut. Tüm servetimiz bu çuvallarda.
3: Tuttum.

0: Üf, üf. Bu ıslaklık, bu yapışkanlık, bu koku. Keçi!
1: Beygirim!
0: Bakın size ne aldım.
1: Yem, hem de en kalitelisinden.
0: Çok para verdik ama siz düşünmeyin bunu.
1: Biterse yine alırız. İnşallah tabii.
0: Alırız alırız. Yeter ki bırakmayın bizi.
2: Be.
0: Hadi buyurun, yiyin bakalım.
1: Yiyin yiyin. Çekinmeyin.
0: Durun ya durun.

0: Vatandaş gel.
1: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak.
0: Yumurtanın hası burada, gel.
1: Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Bak.
2: Azizi dinlemeyin vatandaşlar. En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanındır.
0: Niyeymiş o?
2: Bak şimdi, yumurtanın ilk hecesine...
0: Yu.
2: Peki yukarı yumurcalının ilk hecesine? O da yu. Demek ki neymiş? En güzel yumurtalar yukarı yumurcalanınmış.
0: Ne alakası var arkadaşım? Türkçe dersinde miyiz?
3: Şaban amca, bir derdin mi var?
4: Var Cemil'im, var. Bugün hale gitmem gerek. Ama dükkanı da kapatamam. Bir sürü müşteri gelecek.
5: Dert etme Şaban amca. Biz bakarız dükkana. Sen git hale.
4: Gerçekten mi? İdare edebilir misiniz manavı?
0: Furkan haklı amcacığım. Manav işi bizden sorulur.
2: Niyeymiş o?
0: Bak şimdi. Manavın ilk hecesi ne? Ma. Aşağı yumurcalının ilk hecesi ne? Aman neyseni. Biz daha iyi bakarız manava.
4: Çok teşekkür ederim çocuklar. Manav size emanet. Ben hemen hale gideyim.
0: Uzun süredir manavı idare etmenin hayalini kuruyordum.
5: Gerçekten mi? Hiç bahsetmemiştin.
2: Ne zamandan beri mesela?
0: Bir dakikadan beri.
2: Neyse, manav işi bizde.
0: Hayır, bizde. Biz daha iyi yönetiriz burayı.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Manavı ortadan ikiye bölelim. Her takım kendi tarafını yönetsin.
5: Harika fikir.

0: Arkadaşlar, benim güzel bir fikrim var. Bir kampanya yapalım. Böylece satışlarımız artar.
1: Nasıl bir kampanya?
0: Para yerine yumurtayla satış yapalım. Takas yani.
2: Bilemedim ki.
1: Deneyelim bence.
0: Çok güzel oldu. Eminim satışlar patlayacak.
1: Gel vatandaş, gel. Eşi benzeri olmayan kampanyaya gel. Bu işte bir iş var.
3: Neymiş bu eşi benzeri görülmemiş kampanya? Söyleyin bakalım.
1: Tabii ki fiyatlarımız.
3: Ne? Gerçekten de eşi benzeri görülmemiş fiyatlar.
0: Ucuzluğu görünce şoka girdi herhalde. Ne? Önder, niye yaptın bunu?
4: Sakin ol Ziya. Önder aslında sizi bir dertten kurtarmış oldu. Şaban amca onca yumurtayı ne yapsın?
2: Cemil haklı Ziya. Farklı şeyler bulmamız lazım. Bak. Öyle demeyin arkadaşlar. Bir düşünsenize. Deve kuşlarıyla hızlıca ürünleri teslim ediyoruz.
5: Burak haklı. Böylece kimse dışarı çıkıp yorulmaz. Herkes bizden alışveriş yapmak ister.
2: Hadi o zaman.
6: Yumurcalı!
2: Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
7: Siz kimsiniz? Manav Şaban nerede?
2: Şaban amca hale gitti Banu teyze. Ben Burak.
7: Burak evladım, kırmızı elma var mı? Varsa gelip alacağım.
2: Elma var ama gelmene gerek yok.
7: O ne demek?
2: Yeni uygulamamız bu teyzecim. İstediklerinizi biz evinize getiriyoruz.
7: Aa, ne güzel bir hizmet. Maşallah. O zaman bana 1 kilo kırmızı elma getirir misiniz? Ama biraz acele olsun evladım.
2: Hemen teyzeciğim. İlk siparişimizi aldık arkadaşlar. Banu teyzeye 1 kilo kırmızı elma gönderelim hemen.
4: Kerim, 1 kilo elma tart.
8: Hemen tartıyorum.
9: Hadi bakalım. Bunları Banu teyzeye götür.
2: İnsansız kargo aracı yaptık arkadaşlar. Manav Şaban'ın dükkanı, buyurun.
7: Burak evladım, nerede kaldı benim elmalar? Hani hemen gelecekti?
2: Allah Allah! Elmaları deve kuşuyla göndereli çok oldu teyzeciğim.
7: Deve kuşu mu? Hay Allah! Oğlum, elmalar deve kuşuna emanet edilir mi? Tamam, neyse. Ben gelip kendim alayım en iyisi.
2: Elmalar gitmemiş arkadaşlar.
9: Eyvah!
10: Hay Allah!
9: Nasıl akıl edemedik bunu? Deve kuşuna elma emanet edersek olacağı buydu.
1: Harikasınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz akşama kadar Şaban amcayı batırırsınız.
2: Burakcığım, şunu ben alayım artık. Arkadaşlar, aslında kurye ile ürün gönderme iyi bir fikirdi. Biz kendimiz götürüp teslim edelim.
11: Alo, ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?
12: Nihat oğlum, benim dizim ağrıyor.
11: Hemen gönderiyorum teyzeciğim. Arkadaşlar, Naime teyzeye 5 diş sarımsak.
2: Ben götürürüm anneme.
11: Ben müşteri temsilciniz Nihat. Size nasıl yardımcı olabilirim?

0: Nihat, oğlum, bana 1 kilo çeri domates lazım.
1: Hemen geliyor teyzeciğim. Hamide teyze, 1 kilo Charleston biber, 1 kilo domates.

0: Evet.
1: En zoru da bana düştü. Nereden bulacağım o kadar çiçeği?
0: Nihat, hı? Yanlış söylemişsin siparişleri. Bir kilo çeri domates istemiş Hamide teyze.
1: Annem de sarımsak istememiş. Bu çiçekleri toplamak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Mahvoldum yorgunluktan.
0: Ne?
1: Şu sulu karpuzlardan yemeden kendime gelemem.
0: Ay,
2: dur Aziz. Bunlar bize emanet edildi. İzin almadan yiyemeyiz.
1: Tamam o zaman şu güzelim muzları yiyeyim. Tutmayın beni.
3: Olmaz Aziz.
4: Arkadaşlar bu böyle olmayacak.
2: Evet, böyle rekabet ederek bir yere varamayız.
4: Güçlerimizi birleştirelim.
2: Birlikte hareket edelim.
3: Nasıl?
4: Önce hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım.
1: Şimdi ne olacak?
4: Telefonun başına Furkan gitsin. Aziz sen kasaya geç.
1: Masa başı işlere bayılıyorum.
4: Önder sen de ürünleri tart.
3: Tartı işi benden sorulur.
4: Ziya ve Kerim ürünleri tezgaha yerleştirsinler.
5: Derhal.
4: Geri kalanlar da siparişleri götürür.

0: Çocuklar, bütün ürünleri satmışsınız.
1: El ele verince başaramayacağımız şey yoktur Şaban amca.
0: O zaman el ele verin de yeni ürünleri taşıyalım. Bugünkü yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Vallahi siz benden de iyi manav oldunuz.
2: Keşke o kadar iyi olmasaydık.
0: Aa, niye Aziz?
2: En azından muzları satamasaydık, şimdi yerdik.
0: Ah. İstediğin muz olsun Azizim. Alın size bir kasa muz. Doya doya yiyin.
2: Manavlığın en güzel yanı.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı?

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugün ne oynasam acaba? Akşamdan karar vermeliydim. Eren'e sorayım, belki o bulmuştur ne oynayacağımızı. Eren! Eren! Dadi, dadi, açılın, kamyon geliyor. Bugün ne oynayacağız Eren?
1: Bilmem.
0: Of.
2: Çocuklar, kahvaltı hazır. Nasıl olmuş?
3: Börek çok lezzetli olmuş canım. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun. Size de birer dilim vereyim mi çocuklar?
0: Ben alırım anne.
2: Eren, sen de ister misin?
0: Daha karar vermedim.
3: Haklısın. Çok önemli bir karar. Bu böreği yememeye karar vermek için epey düşünmen lazım Eren.
0: Ona değil baba. Bugün ne oynayacağıma daha karar vermedim.
3: Sen onu diyorsun. O çok daha önemli tabii. Ama önce yemeğini ye. Ne oynayacağınızı düşünmek için çok zamanınız olacak.
2: Yumurtasını yiyenlerle çilli tavuk yumurtla da oynayabiliriz.
0: Yaşasın.
2: Hadi bakalım, kahvaltınızı bitirin.
0: Nereye gitti bu?
2: Uçmadı ya, orada bir yerdedir.
3: O kaçak bulunacak. 003 sen şu tarafa.
0: Ben mi?
3: 003 Ceren, sen şu tarafa.
0: Ya ben.
3: 004 Eren, sen de şu tarafa.
0: Baba, bu görev sandığımdan zor hiçbir yerde yok.
4: İzini kaybettirmiş baba, her yere baktık.
3: Ben de kuzeye baktım, haklısınız, yok.
4: Hiçbir zeytin ortadan böyle kaybolamaz baba.
3: Yani?
4: Zeytin sandığımız şey belki de bir uzay gemisiydi.
0: Aha, evet, kesinlikle. Yoksa nereye gidecek? Bu kadar aramaya çoktan bulurduk normal zeytin olsa.
3: Öyle mi diyorsunuz ya? Ama yapmayın. Ben uğraşamam şimdi bir de zeytin görünümlü minik uzaylılarla.
4: Uğraşmalıyız baba.
3: Neden?
0: Dünyamızı istila mı etsinler? Bahçedeki domateslerimizi mi alsınlar baba?
3: Hop. Orada dursunlar bakalım. Ben gözüm gibi baktım. O kadar emek verdim. Domateslerimi kimseye yedirmem. Siz hariç.
0: Şimdi duygusallaşamayız baba. Karşımızda küçük ama tehlikeli bir zeytin. Aman yani uzaylı zeytin var.
4: Artık daha fazla ekipmana ihtiyacımız var.
3: Fazla abartıyorsun şu uzaylı Eren.
0: Şşt, isimlerimizi kullanma baba.
3: O zaman neden bana baba diyorsun? 001 de.
4: 003. Hadi el feneri ve telsizleri almaya gidelim.
3: Tabii tabii. Siz gidin bakayım. Almadan gelmeyin aman. Ekipmansız olmaz. Emel, kahve içer misin canım?
2: Olur.
4: Yakalanmadan geldik.
0: Telsizler ne?